0: Çıkaralım gözlüğümüzü.
1: Arkadaşlardan bir tepki görmedim. Herhalde tabağımı buldum şefim.
0: Bilmem.
2: Gel oyna horonunu, gel. Keyifle oynarsın artık. Bak bakalım kime iyi niyet yapmışsın bir gör.
3: Aslında sen gör iyi niyeti kime yaptığını.
1: İşte bu. Bir gör budur.
2: Bakalım. Bir gör bakalım iyi niyet
1: budur.
2: Kime yapmışsın.
1: Evet Yansun 5 puanlar. Evet.
3: Yansun yana yana bitti ya.
1: Evet.
2: Benim anlamadığım nokta şefim. Tamam yeter ya.
3: Tamam yeter Fikir yeter.
2: Allah
4: evet,
2: Allah.
4: Yeter yani. Evet. Her yer yandı şu an zaten.
0: Niye kızıyorsunuz kendiniz?
1: Yani mi? Yani şefim yani kızmalarına gerek yok yani. Yani bir verdim iki verdim yani sonuçta. Ya son şu ülke benim tavan sıfır ona da yani üç verecektim ama. Yani,
2: gerçekten mi? Vallahi gerçekten üç verecek yani. Miydim?
1: Gerçekten üç verecektim ona yani. Ya burada bir yanlış bir şey yok ya. Bir iki
2: yanlış
1: verdim yani. Geçen de yani beş puan verdim.
2: Ben bir şey
1: verdim.
2: Sormak istiyorum şefim.
0: Tabii ki.
2: İzniniz olursa Fikri Bey'e.
1: Ya Ülker Bey yani gerçekten beni yanlış anlamayın. Yani size
2: sormayın.
1: Defalarca teşekkür ettim yani yardımınız için.
2: Ya teşekkür etme bana ya Allah yani, Allah. Ben bir soru soracağım.
1: Ya sinirlenmenize gerek yok
2: bir
1: yani.
2: Bir insan.
1: Evet.
2: Bir insan şefim. Dört defa bu benim yemeğim nasıl diyebilir ya?
4: Evet. Ya,
2: bir insan dört kere bu benim yemeğim, bu benim yemeğim,
1: ama
2: bu benim
1: yani
2: yemeğim, bu benim yemeğim.
1: Güzel şey.
2: Zaten o senin yemeğindir, o benim yemeğim aslında da o senin yemeğin değil yani.
1: Evet. Yani
2: anladın ya, mı?
1: Ama sadece bana pide de yardımcı oldun Ülker.
2: Pide mi yardımcı oldun?
1: Üstüne gelmeyin lütfen.
2: Gerisini de şefle beraber yaptın zaten.
1: Yani bir pide de yardımcı oldunuz bana.
2: Ya,
1: lütfen bu kadar üstüne
2: ya,
1: gelmeyin yani.
2: Bir insan dört kere benim yemeğim, benim yemeğim diyemez ya. Damak tadı yok mu?
0: Diyebilir canım niye diyemez? Strateji geliştiriyordur.
1: Ya, bu... Şefim stratejiyle alakası işte. Yok. Yansun stratejiler kelimeyi de söyleyemedim. Yani de.
2: Yakacağım seni ya. Harbiden gerçekten yakacağım yani.
1: İyi ki de bir yardım etti yani. Bu kadar şov yapmasına gerek yok yani.
0: Damla sıra sende.
4: Evet şef.
0: Gel bakalım sen bulabileceksin.
1: Şefim inşallah Damla da bana 5 puan verir. 5 yani 4'te 4.
3: İnşallah 0 alırsın bu sefer de biz de kurtuluruz.
0: Damlacığım.
4: Şefim.
0: Hazırsan.
4: Evet hazırım. Arkadaşların yaptığı hata yapmayacağım inşallah.
0: Kesin.
4: Kendi yemeğimi bulacağım ve Fikri'ye direkt 0'ı basacağım.
0: Niye hepiniz Fikri'nin düşmanı oldunuz ya?
4: Çünkü şu an en önde o ve aramızda en kötü yemek yapan o. Yani resmen bu şans.
0: Hazırsak başlayalım. Buyurun.

0: Yemeği nasıl bulduk? Pidemizi nasıl bulduk?
1: Ya pide lezzet olarak evet güzel. Soğanlar iri iri olmuş, iri iri doğranmış. Belli ki burada bir acemi şeyi var, işi var burada. Bu benim yemeğim değil asla. Çıtır çıtır olduğu için pidesi benim biraz daha yumuşaktı.
0: Puanınız gelsin.
1: Sıfır.

0: Evet, buyurun.
1: Bu pidede direkt zeytini çok baskın aldım. Bahar'ın zeytinleri pidenin üzerine çok bolca koyduğunu gözlemledim. Ve Bahar soğanları rendelemişti. Köftenin içinde soğan yok, evet dışında var biliyorum. Bu yemek Bahar'ın yemeği.

0: Şefim. İnanılmaz güzel bu. Yani her şeyin tadı bu kadar mı dengeli olabilir ya? Köftenin boyutu, içindeki malzemeleri, baharatları, pişme şekli. Bence pide bir tık daha kıtır olabilirdi. Bu benim bu arada, bu yemek benim. Bu enfes bir pide olmuş.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım 5.
1: 5.
0: Evet. Şefim bir yudum su alabilir miyim size
1: zahmet?
0: Tabii ki.
1: Buyurun.
0: Teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Teşekkürler.
1: Açalım.

0: doğrulttum. Özür diliyorum ama yani...
1: Ne oldu?
0: Yani çok... yani hiç yenebilecek kıvamda bir... Yani kusura bakmayın ama bir pide değil bu. İçindeki soğanlar çiğ kalmış, köftede bir tat yok. Pide deseniz, pidenin hiçbir tadı yok. Yok, bu asla benim yemeğim değil. Zaten ben yemeğimi buldum.
1: Puanınız gelsin.
0: Kocaman 0.
1: Hazırsak gözlüğümüzü çıkartalım. Bakalım Fikri'ye yine 5 puan vermiş misin?
0: Hadi canım.
2: Hadi evet.
0: Saçmalama.
2: İşte bu.
0: Ya şefim ya.
2: İşte bu.
1: Fikri'ye verdiniz, bir şey diyemem. Bakın isterseniz bir.
0: Gerçekten mi? Ya üf evet, ya. Evet. Biliyorum evet. Ben ya. Ben elimin lezzetini bilmez miyim?
2: Bir şaka yapalım dedim Damla'mla. Yani yanlış anlama.
0: Sağ ol, çok iyi geldi şakan.
1: Evet.
0: Aley bulmuşum. Her zaman gibi kendimi
1: Bahar
0: es geçmiyorum.
3: Zeytinleri de koymamış içine.
4: Yani kendi yaptığı yemek çok aşikar. Malzeme hiç koymadığı net için benim elim lezzeti yapmayla olmuyor.
2: Aslında benim eksik, yemeğimi de Damla'nın...
4: Pardon. Eksik malzeme koyup... Kendi yemeğimi yapmayla olmuyor o işler. O zaman biz de bundan sonra
0: siz de yapın.
4: Malzemeyi eksik koyalım. Rafet şefimiz görüyordur muhakkak. Göreceğiz.
0: Ben bugün kendi tabağımı buldum ve kendime puanımı verdim. Fikri'ye verseydim evet sinirlenirdim.
1: Benim yemeğim. Hülker, önce pişmiş mi bu?
3: Umarım pişmiştir şef.
1: Hayır, buradan belli oluyor mu?
0: Vallahi buradan pişmemiş diye gözüküyor.
3: Bana sordu yani, sen niye cevap veriyorsun?
1: Bir saniye.
2: Benim pidemi gerçekten çok güzel yaptı. Kendi pidesini yapamadı herhalde zannedersem de.
1: Diye yardım edeceğine kendi pideni pişirseydin.
0: Şefim güzel mi?
1: Düşünden gelen sesleri de duyuyorsun değil mi?
4: Muhteşem değildir ama muhteşeme yakın olabilir.
1: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha tadına bakmadım. Muhteşem.
0: Evet.
1: Altınlar gibi kızarmış. Wow.
0: Aa.
1: Köfteyi beraber yaptık.
2: Evet.
1: Pideyi Hülker yaptı.
2: Evet.
1: Hijyen dersen Karadeniz'de geziyor. Buralara uğramadı.
2: Yansın 0 puanlar, ne diyelim şey.
1: Benim yemeğim. Bittiyse tartışmalar. Gelsin evet. Puanlar. İlk Hülker senle başlamak istiyorum.
3: Afiyet olsun şefim.
1: Hülker. Sence pişmiş mi bu?

0: Umarım pişmiştir şefim.
1: Hayır, buradan belli oluyor mu?
2: Vallahi buradan pişmemiş diye gözüküyor.
0: Bana sordu yani, sen niye cevap veriyorsun?
1: Bir saniye.
0: Pişmemiş görünüyor şefim.
1: Çiğ.
3: Yani Ülker Bey benim pidemi gerçekten çok güzel yaptı. Kendi pizzasını yapamadı herhalde zannedersem de.
1: Yani ama şu an en doğru olması gereken bütün malzeme burada var. Soğan, kekik, soğan, biberiye. Kızarmamış.
0: Hepsi var şefim.
1: Köfte gayet güzel.
0: Fırının alt tarafına koyduğumdan dolayı...
1: Yok, genel olarak pişmemiş zaten. Hamurçu. Fırında biraz daha tutman lazımdı.
0: Evet şefim.
1: Ben senin yerinde olsaydım... Fikriye yardım edeceğine kendi pideni pişirseydim. Hamurçu. Ama soğanın pişmesi güzel, köfte çok lezzetli.
3: Yani gerçekten ben teşekkür ediyorum Ülker Bey'e. Yani ne diyebilirim?
0: Halen teşekkür ediyor ya. Arkadaş hala teşekkür ediyor.
1: Ayran mı içtim? Pancar suyu mu içtim?
0: Şefim.
1: Bu maalesef olmamış.
0: Olmamış. Hayırlısı.
1: Yani pide değil yani. Dün de dedim. Hamur çiğ. Sana puanım.

0: Bahar.
1: Evet şefim.
0: Tuz problemi yaşıyoruz ya.
1: Koydum hatta şefim. Fazla koyayım dedim hatta.
0: Hiç tuz yok.
1: Dün hata yaptığım için.
0: Bahar, ben pide istedim, lahmacun istemedim. Hatırlarsan. Soğanlar çiğ. Şimdi.

0: Keyfim güzel mi? Sanırım yediğinize göre beğendiniz.
1: Karnım acıyorum.
0: Yapmayın şefim ya, lütfen.
1: Düşünden gelen sesleri de duyuyorsun değil mi?
0: Yani kenarları evet kıtır, biraz yanmış olabilir.
1: Benim kenarları kıtır olur. Ama bu demek değildir ki muhteşem bir pide değil.
0: Muhteşem değildir ama muhteşeme yakın olabilir.
1: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sana puanım.
0: Bilirsin işte.
1: 2.
0: Teşekkür ederim. Şeften çok iyi puan aldım bence. Diğer arkadaşlarımın bu puanı bile göreceklerini düşünmüyorum.
1: Gelelim Damla Hanım'a.
2: Evet efendim.
1: Görüntüde 5 puan alınacak bir pide. Görüntüde gerçekten pide. Daha tadına bakmadım, muhteşem.
2: Evet.
1: Altınlar gibi kızarmış. Bu zeytinleri garnitür olarak tatmamı istiyorsan tadarım.
2: Bunu yanlış, yani o kısmını kaçırmışım şefim. Pidenin üstünde olacakmış.
1: Nerede olacakmış?
2: Pidenin üstünde.
1: Tabakta. Yenmeyecek. Hiçbir şey olmaması lazım. Çekirdekler ne olacak? Bu zeytinlerin çekirdekleri.
0: Yutalım, şifalıdır.
1: He?
0: Yutalım, şifalıdır. Damla Hanım bizi öyle layık görmüş.

0: Tat yok. Tuz yok. Zeytin garnitür. Ne yapacağız?
1: Şefim ama gerçekten yani güzeldi benim yemeğim. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bu zeytinleri ne yapacağız zeytinleri? Yıkanmamış.
1: Yıkadım zeytinleri.
0: Bu yıkanmamış.
1: Hayır yıkadım bak

0: kadın şaka.
1: Alana cele attın tabağı. Tam dakikalar kala, saniyeler kala. Hayranla da bakalım bir. Wow.
0: Aa. Ayranım da iddialıyım şefim. Ayranım.
1: Ayrandan dolayı. Sana puanım. Bir. Evet. Afiyet Karadeniz olsun. Pidesi mi yiyeceğiz? Yoksa...
2: Zannedersen biraz pişmemiş şefim.
1: Zannedersen.
2: Biraz. Zannedersen. Ama ortasından aldınız değil mi? Evet.
1: Yok, kenarından da alayım istiyorsan.
2: Ya fark etmez ya, evet doğru. Evet, biraz pişmemiş.
1: Pidenin her yeri eşit bir şekilde pişmesi lazım.
2: Evet, o kızarmış, doğrudur şefim. Evet.
0: Çok güzel olmuş.
1: Köfteyi beraber yaptık.
2: Evet.
1: Pideyi Ülker yaptı.
2: Evet.
1: Ayranı da beraber yaptık sayılır.
2: Evet, doğrudur şefim.
3: Oh, ne güzel.
1: Bir dünyada sana püf noktası verdim.
2: Evet, çok yardım.
1: Hijyen dersen Karadeniz'de geziyor. Buralara uğramadı.
2: Doğrudur.
1: Şansa kısmet, bugün aldım bayağı bir 15 puan.
2: Evet, şans benden yana.
1: Benim sana puanım... Maalesef 5 vermek isterdim ama...
2: Hayırlısı olsun şefim.
1: 0 puan.
2: Yansın 0 puanlar, ne diyelim?
1: Yansın. Aklın başına gelsin.
2: Evet.
1: Gelelim totalde almış olduğunuz puanlara. Ülker, seninle başlamak istiyorum.
3: Buyurun şefim.
1: 2 günün sonunda toplam almış olduğum puan 4.
3: Evet şefim.
1: Bahar.
0: Evet şefim.
1: Toplamda 2 gün içerisinde almış olduğum puan 15.
0: Evet.
1: Damla. 2 günün sonucunda almış olduğun toplam puan 18. Ve Fikri. Dipten gelip liderliğe yükselen.
2: Evet, şansımın sayesinde biraz da.
1: Evet. Fikri, toplam 2 günün sonunda almış olduğum puan 21.
2: Evet, üçü birden bayağı bir yüklendiler ama sonuçta en yüksek puanı ben aldım.
0: Fikri tamamen şansa bugün üst sıraya çıktı. Ama şu an hiçbir şeyi kaybetmiş değilim. Hemen onun altındayım. Aramızda alt tarafı 3 puan var. Ben geliyorum. Korksun benden.

7+2 projenizin salon kısmındayız. Televizyon alanı aslında ev sahibimizin isteği doğrultusunda hem televizyon izleme alanına hizmet edecek şekilde hem de şömine alanına hizmet edecek şekilde özel üretim bir koltuk olarak tasarlandı ve uygulandı. Mutfak alanında bir kahve köşesi konumlandırıldı. Burası hem estetik olarak hem de aynı zamanda mutfağa hizmet edecek şekilde kurgulandı. Çocuk oyun odasının aydınlatması bulut formunda aslında çocuk tasarımına uygun bir şekilde tercih edildi. Yine bu odadan terasa çıkış bulunmakta. Yatağın yatak başı kısmında gösterişli koyu renk bir yatak başı tercih.

edildi. Bu özellikle olarak aslında daha büyük ebatta kullanılarak asimetrik aydınlatmalarla desteklendi. Yine yatak başının arka kısmında dekoratif boyayla aslında mekana bir hareket katılmış oldu.

Merhaba, ben Derya Akdeniz Durmaz. Yüksek iç mimarım. Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. Sonrasında Domus Akademi Milano'da yüksek lisansımı yaptım. Yaklaşık 15 yıldır iç mimarlık yapıyorum. 8 yıldır da kendi ofisimi işletiyorum. Şimdi sizlere Zekeriya Köy'de yaptığımız villa projesini tanıtacağım.

Burası 450 metrekare bir villa projesi. Şu an villanın bahçesindeyiz. Havuz ve peyzajı beraber ortak çalıştık. Havuz kenarının alanında bir keyifli oturma köşesi tasarladık ve uyguladık. Aynı zamanda mutfak ve salon kısmından ortak erişime sahip bir oturma alanı ve aynı zamanda yemek yeme alanı planladık. Barbekü alanı bu alana hizmet eden bir alan oldu.

Bahçedeki oturma alanının üstünde açılıp kapanabilen bir tente kurguladık. Aynı zamanda üst kattaki terasta manzarayı ve orman manzarasını görecek şekilde huzurlu ve keyifli bir alan oturma alanı oluşturduk. Şimdi sizlerle beraber içerideki tasarımlara bakabiliriz.

7 artı 2 projemizin salon kısmındayız. Oturma alanı ve yemek alanını ayrı olarak planladık. Televizyon alanı aslında ev sahibimizin isteği doğrultusunda hem televizyon izleme alanına hizmet edecek şekilde hem de şömine alanına hizmet edecek şekilde özel üretim bir koltuk olarak tasarlandı ve uygulandı. Bu koltuk aslında bu proje özel ölçülerde salonun ortasında konumlanacak şekilde kurgulandı ve özel üretim olarak yaptırıldı. Kullandığımız kumaşlar aslında açık renk olarak hem mekanın ambiyansına uyum sağlayacak hem de ferahlık hissi verecek şekilde aslında tercih edildi. Ve ufak yastık detayları, ufak tekstil detaylarıyla aslında mekana hareket ve renk katmak için detaylar kurgulandı. Seçtiğimiz tekstil dokularla ve renkli yastıklarla aslında koltuk üzerinden mekana bir renk ve hareket katmak istedik.

Koltuk önünde kullandığımız sehpa büyük ebatlı olarak tercih edildi. Bir tanesini cam, bir tanesini mermer olarak tercih ettik. Böyle tercih etme nedenimiz hem mekana biraz kontrast sağlamak için hem de malzeme olarak aslında biraz farklılaşmak içindi.

Genel olarak salon tasarımımızda kontrast renkler kullandık. TV ünitesinde açık ve koyu renklerin bir araya geldiği, aynı zamanda derinlik kattığı ve farklı malzemelerin beraber kurgulandığı bir TV ünitesi tasarımı uyguladık. Sağ tarafta koltuğun karşısında bulunan, oturma köşesine hizmet edecek olan bir kitaplık tasarlandı. Ve bu kitaplığın yanında da TV ünitesi ve şömine alanı olarak TV ünitesi aslında beraber bütün bir hoş bir dil oluşturacak şekilde kurgulandı. Aynı zamanda dediğim gibi farklı malzemeler, ahşaplar, dokulu boyalarla bir kontrast oluşturarak mekana derinlik katıldı.

Şömine alanında tasarladığımız cam raflar ve spot detayıyla güzel bir ambiyans yakalandı. Buna ek olarak şöminenin üstünde kullandığımız kontrast yaratacak bir yağlı boya tablo kullanıldı. Bunun da mekana derinlik ve güzellik kattığını düşünüyoruz.

salonun genel aydınlatmasında da yine buraya uygun olabileceğini düşündüğümüz gösterişli bir şık sarkıt aydınlatma kullandık. Burada klasik bir aydınlatmadan ziyade daha cam ve deri olarak tasarım odaklı ve mekanın ortasında sarkacak şekilde bir aydınlatma konumlandırdık. Ve spot ışıklarda da bu genel aydınlatmayı destekledik.

Yemek alanında kullandığımız masa traverten bir masa ve etrafında deri renkli sandalyelerle aslında bu alana hareket katmak istedik. Yine aynı şekilde orada kullandığımız tablo, oturma alanındaki kullandığımız tablodan daha renkli ve hareketli. O alanın daha renkli, daha hareketli bir alan olmasını, aynı zamanda kendi içinde özel bir alan olmasını ama salona da renk katmasını hedefledik.

Yemek alanında duvarda kullandığımız aplikler yeşil olarak, özel olarak tercih edildi. Oradaki tabloyla bir kontrast oluşturması ve zıt renklerle patlatmak hedefimizdi. Aynı zamanda orada kullandığımız genel aydınlatma, doğadan esinlendiğimiz formda özel olarak tasarlattığımız masaya uygun bir aydınlatmaydı ve bir bütünlük kattığını düşünüyoruz. Salon tasarımımız genel hatlarıyla bu şekildeydi. Şimdi mutfak kısmına geçebiliriz.

Şimdi evimizin mutfak kısmındayız. Mutfak kısmı yine koyu ve açık tonların dengeli bir şekilde bir araya getirilerek tasarlandığı zamansız bir tasarım dili aslında. Burada mümkün olduğunca fazla depolama alanıyla maksimum kullanım sağlayacak, aynı zamanda estetikten ve konfordan ödün vermeyecek bir tasarım uygulandı. Mutfağın merkezinde bir pişirme alanı konumlandırıldı. Burası hem yemek pişirme için hem de aynı zamanda sosyalliğe hizmet edecek bir alan olarak kurgulandı. Yemek pişirme alanının üzerindeki aydınlatma da aynı zamanda bir davlumbaz ve mekanın genel aydınlatma işlemini görürken aynı zamanda da işlev sahibi.

mutfak alanında bir kahve köşesi konumlandırıldı. Burası hem estetik olarak hem de aynı zamanda mutfağa hizmet edecek şekilde kurgulandı. Kahve köşesinde çeşitli aletlerin bir arada çalışabileceği bir köşe konumlandırıldı. Buna ek olarak gizli aydınlatmalarla bir ambiyans ışığı oluşturuldu.

daha önce bahsettiğim gibi mutfağın ortasında bir ada mutfak konumlandırıldı. Bu ada mutfak hem pişirme alanına hizmet edecek şekilde hem de aynı zamanda sosyal alan oluşturulacak şekilde planlandı.

Mutfak tezgah malzemesi olarak da porselen tezgah kullandık. Porselen tezgahın özelliği hiçbir şekilde yanmaması ve hiçbir şekilde zarar görmemesi, çok uzun ömürlü bir malzeme olması sebebiyle böyle bir malzeme tercih edildi. Aynı zamanda da çok dekoratif ve güzel gözükmesi de bizim konseptimizi tamamlayan bir özellik oldu.

Bu ada mutfakta gizli dolap sistemleri ve çeşitli depolamaya yönelik raf sistemleriyle özel modüller oluşturuldu. İçi komple maksimum depolama ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı.

Mutfakta aynı zamanda dolaplarla beraber cam kapak sistemleri de kullandık. Bunların içini daha vitrin gibi tasarlayarak ve düzenleyerek bir şıklık katmayı hedefledik.

Mutfağın devamında aslında komple cam sistemlerle oluşturulmuş bir kış bahçesi konseptinden esinlenilen bir yemek alanı ve oturma alanı var. Burası doğayı içeri alan, aynı zamanda huzur veren ve uzun saatler beraber geçirilebilecek bir alan olarak kurgulandı. Malzeme olarak da yine mermer, deri ve kumaşın ortak bir uyumu şekilde tasarlandı ve hayata geçirildi.

Yine bu alanda çok fazla cam olduğu için jalüzilerle o camı kıracak ve aynı zamanda açıklığı da bozmayacak bir perde sistemi tercih ettik. Aydınlatma olarak da görseli tamamlayacak. Aslında çok fazla mekanı kapatmayacak. Daha hafif tasarımda bir aydınlatma modeli tercih edildi. Yine bu mekanda mekana renk katması için boya olarak farklı renkli boya tercih ettik ve hareket katarak burada turuncuyla bir sıcaklık verdiğimizi düşünüyoruz.

Evimizin giriş kısmındayız. Giriş kısmı aslında yeniden kurgulandı tasarımla beraber. İlk 3 kata erişim bu kattan olacak şekilde. Aynı zamanda 4. kata olan erişim hem dışarıdan hem de bu kattan gizli kapı sistemleriyle tek parça halinde bir tasarım dili tercih edildi. Burada kullanılan renkler daha kontrast yaratmaya yönelik aslında koyu ahşap tonları tercih edildi. Evin geneliyle uyum sağlayacak. Aynı zamanda kullandığımız tablolarla, dekoratif detaylarla renklendirilmiş ve şıklık katacak şekilde oldu. Zeminlerde seramik, açık renk seramik kullandık. Yine o kontrastı dengeleyecek şekilde. Ama merdivenlerde de ahşaplarla mekanın bütünlüğünü aslında tamamladık diyebiliriz.

Evimizin odalarının bulunduğu üst katındayız. Burada iki banyomuz, iki çocuk odamız, bir giyinme odamız, bir de misafir yatak odamız bulunmakta. Misafir yatak odasından ve çocuk oyun odasından terasımıza çift taraflı bir çıkış bulunmakta. Çocuk oyun odası ve çocuk yatak odası tasarımından bahsetmek isterim size. 5 yaşındaki bir çocuk için tasarlandı ikisi de. Yatak odası daha dingin, daha uykuya yönelik, daha dinlenmeye yönelik, keyifli vakit geçirebileceği bir yatak odası tasarımı iken, oyun alanında daha günlük aktivitelerini yapabileceği, oyuncaklarını koyabileceği, daha oyun konseptli odaklı bir oda olarak düşünüldü.

Çocuk yatak odası tasarımında aslında açık renk mobilyalar kullanıldı ama detaylarla bu oda hareketlendirildi. Tekstil detayları, kullandığımız raf detaylarıyla odaya bir hareket katıldı. Burada saks mavisi ve yeşil tonları aynı zamanda hardal renkleriyle mekanı hareketlendirdik. Burada masa camın önüne ışığı maksimum seviyede alabilecek şekilde konumlandırıldı. Yine yatağın konumu ve masanın konumu ya dolapların konumu çocuk banyosuna geçiş engellemeyecek şekilde ve maksimum hareket alanı kalabilecek şekilde düzenlendi. Form olarak 5 yaş çocuğa uygun bir formda aslında yarım ay formunu tercih ettik ve detayların hepsinde bu formu kullandık. Bu odada oyun alanını biraz daha sınırlamayı tercih ettik. Çünkü çocuk için aynı zamanda farklı bir oyun odası tasarımı gerçekleştirdiğimiz için bu oda aslında daha çok dinlenmeye ve daha kısıtlı hareket alanı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Çocuk oyun odası konseptinde de çocuğun daha günlük aktivitelere yönelik, aynı zamanda oyun ve keyifli vakit geçirebileceği hobilerine yönelik bir tasarım dili kurgulandı. Burada yine kullandığımız renkler daha hareketli, daha canlı, çocuğa yönelik ve ona sıcaklık verecek şekilde kurgulandı.

Çocuk Oyun Odası'nın aydınlatması bulut formunda aslında çocuk tasarımına uygun bir şekilde tercih edildi. Yine bu odadan terasa çıkış bulunmakta.

Misafir yatak odası tasarımında aslında doğayı içeri aldığımız bir tasarım dili kullandık. Burada tercih edilen renkler yine doğanın tonları olan toprak tonları ve yeşil tonları ağırlıklı olarak ilerledi. Yine kullandığımız duvar kağıdıyla, çeşitli detaylarla bu odayı detaylandırdık ve çeşitlendirdik.

Evimizin ebeveyn suiti katındayız. Bu katta ebeveyn banyosu aynı zamanda giyinme alanı da mevcut. Burayı kurgularken yine açık ve koyu renklerin kontrast oluşturacağı şekilde bir tasarım dili kullandık. Yatak başı tarafında daha koyu tonlar tercih ederken karşı tarafta yatağın karşısında konumlandırdığımız TV alanında daha açık renkler tercih ettik. Burada yine banyoya girişi ve mekana girişi bulunan gizli kapılar mevcut ve burada lambiri sistemiyle aslında tek parça yekpare bir görüntü hedefledik. Yine buranın üst kısmında turuncu tava tonları kullanarak mekana renk katmak, yine detaylarda kullandığımız biye detayları, lekelerde kullandığımız turuncu tonlarıyla aslında ortak bir ambiyans yakalamayı hedefledik.

Bu arada bu renk ve dokuları tercih etme sebebimiz de ebeveyn banyoda çok sık kullandığımız beton görüntüsünü aslında bütünleştirecek bir tasarım dili olması. Yine aynı şekilde odanın bütünlüğünü aslında bir araya getirecek bir kurgu sağlamasıydı.

yatak odasının terası açılan bölümünde bir kahve köşesi planladık. Ev sahibimizin kahvesini alıp, kitabını alıp keyifli vakit geçebileceği bir köşe oluşturuldu.

Yatağın yatak başı kısmında gösterişli, koyu renk bir yatak başı tercih edildi. Bu özellikle olarak aslında daha büyük ebatta kullanılarak asimetrik aydınlatmalarla desteklendi. Yine yatak başının arka kısmında dekoratif boyayla aslında mekana bir hareket katılmış oldu.

Yatak başındaki tasarım aslında simetrik olmayan, asimetrik bir tasarım dili tercih edildi. Burada hem komodinler hem aydınlatmalar birbirinden bağımsız ve ayrı çalışacak şekilde tasarlandı ve konumlandırıldı. Buna ek olarak yatak arkasında kullandığımız gizli ışık detayı da yine mekana daha derinlik katmak için uygulandı. Yatak kısmını giyinme alanından ayıran dekoratif lake bölücü palenler kullanıldı. Burada çatı eğimi olmasından kaynaklı yine oraya göre yapılan özel üretim dolaplar tasarlandı. Kulp detayları, açık raf detayları yine odanın bütünlüğüne uyum sağlayacak şekilde kurgulandı ve uygulandı.

Burada cam detay kapak kullanılarak hem derinlik sağlandı hem de aynı zamanda ev sahibimizin kıyafetini giydikten sonra kontrol edebileceği bir alan oluşturuldu. Ebeveyn banyosu kısmında hem jacuzzi hem duş alanı kurgulandı. Jacuzzi alanı ev sahibinin daha uzun süreli keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak kurgulandı. Aynı zamanda bu banyoda yine beton görüntüsü, mermer detaylar ve ahşap

Ben Derya Akdeniz Durmaz. Metrekare'nin bu bölümüne ben konuk oldum. 7+2 Zekeriya Köy projemiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunludur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengiz'dir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken,

Başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas Anıtı'nın karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çi börek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrianutere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin balak hisar veya balık hisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde

de pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

Vildan Çelik, hayallerinin peşinden giden 25 yaşında bir tır şoförü. Dört metre yüksekliğindeki tırıyla sadece yük değil, cesaretini, özgürlüğünü ve sınır tanımayan hayallerini taşıyan Vildan Çelik'in Diyarbakır'dan Kocaeli'ne uzanan hayat yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Ben Vildan Çelik, 2000 doğumluyum. Diyarbakır Silvan, Küreşah Köyü'nde doğdum. 2008 yılında geçim kaynaklarından ötürü ailemle beraber Kocaeli'ye göç ettik. Babam ve ailesi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Sanırım 7 çocuğa yetmeyeceğini düşündüğünden dolayı ve inşaat işinde doğudan çok batıda iş olduğundan kaynaklı komple ailecek bu tarafa yerleştiler. İlkokula başladım. İlkokulu biraz zor alıştım. Çok adapte de olamadım açıkçası. Dilim farklıydı. Bu kadar kalabalığın içine ilk defa girmiştim. Daha sonradan ortaokulu da aynı yerde bitirdikten sonra biz tekrardan taşındık. Taşınmamızın sebebi de erkek kardeşim vefat etti benim trafik kazasında. Son sınıfı yeni taşındığımız yerde okudum ve o dönem işe başladım, çalışmaya başladım. 13 yaşında falan, aynen 13 yaşında çalışmaya başladım. O süre içerisinde çalıştım, sonra liseye başladım. Lise başladı benim için. Lise başladıktan sonra okul çıkışları işe gidiyordum. Hafta sonları yine işe gidiyordum. Hem aileye destek olmak için hem kendi harçlığımı, yol paramı falan çıkarmak için. Benim okulum biraz uzaktı. Biraz derslere kulak asmayıp sınıfta kaldım. Sınıfta kaldıktan sonra okul sarmadı beni. Bir alt sınıfımla tekrar okumak falan böyle garip geldi. Devam etmedim, ben okulu bıraktım. Belli bir süre çalıştım. Daha sonra pişman oldum. Hani sürekli patronlarım da diyor, niye okumadın, niye okula devam etmiyorsun, git yazıl, hani tekrar devam et falan. Sonra kafama bir şey, böyle bir balyoz düşer gibi oldu. Dedim ki, evet Vildan, sen hani tamam ortaokul okey ama lisen yok. Yarın öbür gün ehliyet almak isteyeceksin, bir yere girmek isteyeceksin, işe hani hep sürekli garsonluk yapamazsın diyerek, düşünerekten pişmanlık geldi. Daha sonra açık öğretime yazıldım. Açık öğretimde moda tasarım bölümüne yazıldım. Daha doğrusu kuaför, aşçı gibi bir şeyler olmak istiyordum ama ona gittim dedi bölümde yer kalmadı. Buna gitti dedim bölümde yer kalmadı. Dedim ne var? Dedi giyim üretim moda tasarım dedi. Dedim okuyayım bari, yazın beni dedim. Ama baktığım zaman iyi ki yazılmışım. Ben bu bölümü bitirdikten sonra, hatta bitirmeden beni elimin işçiliğini fark ettiler ve beni işe çağırdılar. Güzel teklifler alınca değerlendirmek istedim. Dediler ki, Vildan biz sana makine alalım, sen evde yürüt, biz kendi işimizi sana

fiyatıyla verelim. Mantıklı geldi, kulağa da hoş geldi. Evde oturduğum yerde istediğim zaman çalışırım, istediğim zaman çalışmam diye düşündüm. Kız kardeşim ve annem bu konuda çok yardımcı oldular. Her zaman da çok destekçimlerdi. Hep beraber bir dükkan açtık ve dükkanı işletmeye başladık. Aslında her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki vaktimizi kendimize ayıramadığımızı fark ettiğimiz zaman biz bir durduk. Kendimden fazla veriyorum, zamanımdan fazla veriyorum. İş çıkıyor ama maddi olarak bakıyorum. Tamam, az miktar geliyor, yetiyor mu? Baktığın zaman yetiyor. Ama kendimden daha çok veriyorum. Bunun farkına vardığım zaman tam o dönemlerde Görkem hayatıma girdi. Sonra Görkem'le tır işine girmeye karar verdik. Bir gün oturduk masada. Dedim ki, Görkem gel dedim. Biz dedim tır şoförü olalım. Şöyle oldu. Ne alaka?

Ondan sonra tabii biz sohbet esnasında ben birden bunu söyledim. Hani dedim Avrupa'ya gitmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. İşte beraber çift şoför olarak git gel yaparız. Güzel olur. Hem orayı görürüz hem burada ailemizden uzak olmayız. Yine gel gitimiz olur. Birbirimize selamımız, sabahımız olur diye düşündüm. Beraber o gün kursa yazıldık. Kursa yazıldıktan sonra ben ödemelerimi yaptım. Tam o sırada Görkem'in askerlik dönemi vardı. Kamyon ehliyetimi aldıktan sonra Görkem'i askere gönderdim. Görkem askerdeyken ben tır ehliyetini aldım. O geldi. O da ehliyetlerini tamamladı. Daha sonra şirket araştırmaları yaptık ve şirketlere başvurmaya başladık. Ve tır şoförü oldum. Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani şey kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular ki bu durumda da çok destekçim oldular. Babam inanmadı başta. Babamı sorarsanız asla inanmadı. Tamam kızım alırsın ehliyetini kızım. Hep böyleydi. Bir gün gittim elini öptüm dedim ki baba ben ehliyeti kazandım. Dedi helal olsun tebrik ediyorum dedi. Öyle bir öptük birbirimizi. Daha sonra şeydi, her zaman kısa, zayıf, işte kadın. Bunu kimse işe almaz gözüyle bana bakmaya başladı babam. Daha sonrasında işte bir iki kere şirket araştırdıktan sonra başvuruya gittim. Her eve geldiğimde olumsuz. Her eve geldiğimde olumsuz. Babam artık şey dedi, tamam tamam olmayacak, oldu. Artık tırmır yok, içleri rahatladı. Son gittiğimde, geri geldiğimde dedim ki ver elini öpeyim. İşi aldık dedim. Bu şekilde onlar da şey duydu, gurur duydu ya.

0: Tır şoförü olmak çok güzel bir duygu. Niye? Çok farklı şekilde ilgiler görüyoruz. Hoş da oluyor. İnsanlar sürekli böyle el sallamaları, çay kahvelere davet etmeleri, özellikle güvenlik abilerin sürekli "kızım çay içer misin?" sorusu gerçekten çok özel ve güzel hissettiriyor. Zorlukları var. Özellikle yükleme adreslerinin köy içlerinde olmaları hayliyle zorluyor. Genelde Kocaeli, Yalova, Pendik tarafından gelen gemilerden dorselerimizi alıp ben şahsen Ankara, Aksaray, Mersin, Adana bölgelerine çalışıyorum. Dönüş adresim de yine Kocaeli oluyor. Şöyle söyleyeyim, şirketimi bu yüzden çok seviyorum. Bizim kendi belli bölgelerde duş alanlarımız falan var. Bu şekilde duşlarımızı falan yapabiliyoruz. Rahat o konuda. Lavabo ihtiyaçlarını zaten tesislerde giderebiliyoruz. Olabildiğince petrol yakınlarında durmaya çalışıyorum. Nerede uyuyorum? Her tırcı gibi tesiste. Yani genelde tesisler var. Küçük tesisleri tercih etmiyorum. Güvenlik açısından, sonuçta hem kendi güvenliğim hem de mal güvenliği açısından küçük tesisler tercih etmiyorum. Bazı tesisler çok karanlık oluyor. Onlardan da olabildiğince kaçmaya çalışıyorum. Bu tarz dinlenme yerlerinde durduğum zaman, yatış vereceğim zaman zaten yatağım burada. Bu şekilde burada yatışımı da veriyorum. 25 yaşında böyle bir karar aldım. Beni motive eden şey nişanlımla beraber güven içerisinde, sevgi içerisinde çift şoför olarak uzunca yollara gidip beraber vakit geçirip gerek aynı tırda gerek beraber yemek yaparken böyle güzel vakit geçirmek beni bunlar motive etti. Düşündüğüm zaman bile çok eğlenceli, mutlu hissettiriyor.
1: Alo.
0: Alo.
1: Abi,
0: İyi hayatım, oturdum, çay içiyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: Biraz hadi uzun yani. Bir kuyruk var.
0: Şey diyeceğim. Şimdi ben yurt içinde çalışıyorum ya, sen de yurt dışına başladın. Böyle Avrupa yollarında giderken hiç böyle beraber geçireceğimiz zamanları falan hayal ettiğin oluyor mu?
1: Tabii ki de. Mesela ben şu an bile bazı yerler var, bazı parklar var. Özellikle böyle konum olarak merkeze yakın gezilebilecek. Hı hı. Onun dışında manzara olarak manzara sunulabilecek. Mesela böyle orada böyle bir oturup çay kahve içebileceğin, güzel kahvaltı yapabileceğin. Hı hı. Bunların hepsini kaydetmeye bile başladım.
0: Gerçekten. Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. İlk bindiğim zaman hatta bu ehliyet kursu haricinde iş başvurusu sırasında yaşadığım korkuydu. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada. Daha sonradan vitestir, işte imdattır, el frenidir falan filan nerede diye tarif ettiler. Daha sonra zaten parkımı yaptım, gördüler. Başka da hiç korkum olmadı. Hepsinin anısı var. Hepsinin anısı var. Ördek kumamdan, bizzat kumamdan. Bunlar yurt dışından gelen hediyelerim. Nişanlım her gittiğinde böyle parça parça şeyler alıp gelir. Daha evde bir tonu var. Ojeler falan. Canım sıkıldıkça çok sürmüyorum ama renkleri falan çok hoşuma gidiyor. Boş vaktim oldukça kullanıyorum, sürüyorum. Şurada bir takı kutum var. Orada günlük böyle arada değişkenlik olsun diye şey yapıyorum, takılarımı değiştiriyorum. Törpü setim var. Çok ilginç gelebilir ama evet, manikür pedikür yaptığım durumlarda oluyor. Ne akrabam ne babam tırcı. Çevremde kimse tırcı olmadığı için kendime sorularımın cevabını bulamıyordum. Hani kime ulaşabilirim, kime sorabilirim, bu tarz sorularım çok fazlaydı. Ve kimseye ulaşamadığımda sosyal medya benim için devreye girdi. Orada birkaç bayan kadın şoföre yazdım ve hiçbiri geri dönüş sağlamayınca üzüldüm açıkçası. Ve sosyal medyada benim böyle takipçilerim artmaya başladığı zaman kendime bir söz verdim. Ne olursa olsun, sohbet için bile olsa bir kadın yazdığı zaman kesin dönüş yapacağım diye. Bu şekilde elimden geldiğince bütün kadınlara yardımcı olmaya çalışıyorum.

Gücüm her şeye yettiğini anladım, yeteceğini de anladım. Ve o kadar zor değilmiş. Bence bütün kadınlar yapar bu arada. İnanıp kendine güvenen bütün kadınlar yapabileceğine inanıyorum. Vazgeçmeyi hiç düşünmedim. Vazgeçtiğimi düşündüğüm anda vazgeçmeyeceğimi düşüneceğim. Aslında kendime zaman ayıramadığım için değiştirdiğim hayatımda şu an çok mutluyum ve çok güzel zaman ayırabiliyorum. Sadece kendime de değil, ailemle zaman ayırabiliyorum, zaman geçirebiliyorum. Hafta sonları erkek arkadaşımla kahvaltıdır, yemektir, hani bir vakit ayırabiliyorum ya. Ben bunun için gerçekten çok mutluyum.

0: Günü gelince hepsini tek tek gezeceğiz, göreceğiz.
1: Tabii ki de. Hepsi zamanla gezilecek. Tamam. Gezileceğimiz 28 tane ülkemiz var.
0: Tamam. Birazdan yola çıkacağım. Sonra yine konuşuruz, olur mu?
1: Tamam, ben de şimdi kolega çağırıyor. Bir tamam. Koleganın yanına gideceğim.
0: Tamam. Hadi görüşürüz, hoşça kal.
1: Görüşürüz, hoşça kal.
0: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.

0: Herkese merhaba. Yeni bir Gelecek Geliyor bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok ilginç, değişik bir konumuz var. Sinema konuşacağız. Sinema konuşmayı seviyoruz. Konuğumuz akademisyen, doçent doktor Rıfat Becerikli. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Değerli seyircilerimiz, biz bu programımızda Türk sinemasını konuşacağız. Yeşilçam sinemasını konuşacağız. Ve bunu Üç Arkadaş filmi üzerinden yapmaya çalışacağız. Üç Arkadaş filmi hepimizin bildiği efsane bir filmdir. Bizim kanalımızda da belirli aralıklarla gösterilir. Bir kilometre taşıdır. Değil mi hocam? Melodram sinemasının en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Önce ama sizi biraz tanıyalım. Sonra şu filmi masaya yatıralım. Türk sinemasını konuşalım. Yeşilçam'ı konuşalım. Yeşilçam terimini konuşalım. Çünkü Metin Erksan bunu sevmemişti rahmetli. Değil mi?
1: Evet.
0: İstememişti. Bu karşı itiraz etmişti Yeşilçam denmesine. Hepsini konuşalım ama önce sizi bir tanıyalım. Sonra da bir yerden bir girelim bakalım. Neresinden? Kolay değil yani 45 Yeşilçam. Dakikada Yeşilçam'ı nasıl konuşacağız? Ancak bir film konuşabiliriz.
1: Aynen öyle bir
0: melodram olacak. Konuşabiliriz ama buyurun hocam, siz kimsiniz?
1: Ben doçent doktor Rıfat Becerikli. Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde akademisyenim. Aynı zamanda Türk sineması üzerinden de çeşitli çalışmalarım var. Ve Yeşilçam'ı savunmak gerektiğini, Yeşilçam'ı korumak gerektiğini düşünen kişilerdenim. Çünkü Yeşilçam dendiğinde biraz tırnak içinde tukaka tarzında böyle bir tavır içine giriliyoruz sinema olarak.
0: Çok doğru bir yerden girdiniz. Ben de tamamen sizinle aynı fikirdeyim.

0: Türk dizileri 150 ülkeye ihraç ediliyor. Yaklaşık 1 milyar insan şu anda bizim Türk dizilerimizi seyrediyorsa da bu ihracatın Yeşilçam'a borcu vardır. Kesinlikle. Buradan başlayalım. Neden bunu böyle söyledik?
1: Şimdi Yeşilçam dediğimiz bir kültür. Bazı yerlerde alt tür olarak geriliyor ve melodramın bir alt türü olarak giriyor ama Yeşilçam bence kendisi bir tür. Yani Yeşilçam geleneksel melodram kalıplarının da dışına çıkar.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Geleneksel melodram kalıpları tabii ki şarkılı.
0: O zaman bir dakika hocam. Bizim program zor program. Melodram nedir?
1: Melodram aslında melo kavramı, şarkılı dram.
0: Şunu söyleyelim dram. Değerli seyircilerimiz. Yeşilçam filmlerinin büyük bir çoğunluğu melodram olarak
1: doğru
0: kategorize edilir genel olarak.
1: Doğru.
0: Hocamız bu bir, ama her genelleme yanlıştır.
1: Eksiktir diyelim. Yanlış demeyelim, eksik.
0: Eksiktir. Daha güzel oldu, evet. Her genelleme eksiktir. Biz hem melodramı tanımlayalım hem de Yeşilçam'da melodramın yerini konuşalım.
1: Melodram daha ağlamaklı bir sinemadır. Melodram daha ağrılı, acılı bir sinemadır. Ama bizim sinemamızda yani Yeşilçam'da aynı zamanda komedi de vardır. Dramla komedi birliktedir ve melos da vardır, şarkı da vardır. Yani üçünün bir arada geldiği bir melez türdür aslında Yeşilçam. Aynı zamanda Doğu anlatı geleneklerinden de yansımasıdır. Ses olgusu. Şimdi biraz sonra filmde de söyleyeceğiz. Tamamen ses ve konuşma üzerine olan bir sinemadır ki dizilerde bunun devamını görüyoruz.
0: Tabii ben bir röportajımda şey demiştim. Türk insanı kulağıyla seyreder filmleri. Yani başka bir işle uğraşırken de kopmaz hikayeden. Çok önemlidir. Senaristlerin büyük bir başarısıdır aslında o.
1: Hem senaristin başarısı hem de buranın anlatı geleneği öyle. Nereden geliyor? Masaldan geliyor, meddahtan geliyor, Karagöz'den geliyor, orta oyundan geliyor. Bunlar birebir gerçeği değil, temsili olan sanatlar. Türk geleneksel sanatları bunlar ve söze dayalı sanatlar. Ve biz konuşmayı da, sözü de çok seviyoruz.
0: Evet.
1: Yeşilçam'da melodramdan buradan ayrılıyor. Melodramın temel yapısında birçok olay olur. Ama Yeşilçam'da çok olay olmaz yani. Neden sonuç ilişkisine göre giden çok olay olmaz ama çok konuşma olur. Çok müzik olur, melodramda da müzik olur. Ama komedi unsuru melodramda azdır aslında. Ağlatma yönelik bir sinemadır.
0: Peki melodramı ne melodram değildir? Nasıl ayırt ederiz?
1: Aynı zamanda gülme ögeleri varsa ve sonunda bizim hep mutlu sona doğru gitme bir ögelerimiz varsa melodramdan biz farklılaşırız orada. Melodram tamamen bir ezici bir sinemadır. Ağlamak üzerine ezici bir sinemadır. Ama bizim sinemamız aynı zamanda gülen, güldüren, komedi de yanında yer alan bir sinemadır. Son baktığımızda ilk 25 filme, 2000'li yıllar sonrasında izlenen 25 filme bakalım. Dram, komedi. Bir de şeyler var, savaş filmleri, son zamanda yükselenler var. Türk sineması bunları izliyor zaten. Hem dramı görmek istiyor, hem komediyi görmek istiyor. Hem gülmek istiyor, hem bir yandan da ağlamak istiyor. Ve bütün bu duyguları, o demin söylediğimiz arttırılmış duyguları birlikte star oyunculardan ele almak istiyor. Bunun en temel, bizim için en temel özelliği, aslında star sistemi tabii ki biz Amerikan sinemasından ithal ettik ama onlardan daha öne çıkan Türkan Şoray filmleri, Edison filmleri, Kadir İnanır filmleri, evet, haline getirdik.
0: Cüneyt Arkın
1: filmleri.
0: Ne isim anınca eksik olur o yüzden.
1: Hepsi büyük ustalar.
0: Hepsi muhteşem. Yani ben de şöyle bir şey oluyor. Ben Yeşilçam filmleri, eskileri seyrettiğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Neden?
1: Çünkü Yeşilçam duygunuzu harekete geçirdiği zaman iyi bir insanı görmek istediğiniz bir film. Ben şöyle değerlendiriyorum. Benim derslerde de yaptığım bir insan sınıflandırması var. Amatör insanlar ve profesyonel insanlar. Yeşilçam amatör insanları anlatıyor. O amatör tarafımızı anlatıyor. Ama şu anda bizden beklenen ne? Profesyonel insanlık. Yeşilçam'ın bütün filmlerinde amatör insanlarla profesyonel insanlar arasında bir kavga vardır. Bir çekişme vardır. Ve amatör insanlar, burada tabii ki tırnak içinde, o amatör ruhlu insanlar onu kazandığı zaman biz de mağdurdan yana oluruz. Ama Doğu anlatı geleneğinin bütün hepsinde zaten mağdurdan yana olmak vardır.
0: Peki bu mesela Yeşilçam sineması diyelim ya da melodram diyelim. Burada gri karakterler yoktur.
1: Doğru.
0: İyiler çok iyidir. 24 saat iyidir. Kötüler çok kötüdür. Hep kötüdür.
1: Birol Bey.
0: Hiç tartışmasız kötüdür, tartışmasız iyidir.
1: Orada da itirazım var. Kötüler çok kötü değildir. Kötüler...
0: Hele birazdan konuşacağımız filmin kötüsü yok.
1: Kötüsü yok. Kötüler iyileşmeye doğru dönen tiplerdir. Yani nasıl kötüler? Yani biraz Amerikan sinemasına örnek verelim. Bir Hannibal Lecter yoktur yani burada. Yani kötünün en kötüsü yoktur. Ve kötü en son ne yapar? Af diler.

0: ihanet ettim der, yalan söyledim der, kötülük yaptım der ve beni affedin der.
1: Ha, siz Yeşilçam'da kötünün dönüştüğünü düşünüyorsunuz.
0: Kötü filmin sonunda muhakkak iyiye doğru döner. O kötü saf bir kötü, böyle sert bir kötü değildir.
1: Ama aynı oyuncu başka bir filmde yine kötü olarak karşımıza çıkar.
0: O da gene Doğu anlatı geleneğinin kanonik metinlerinden. Yani 150 rol garson oynayan oyuncu var.
1: Evet.
0: 200 rol manav oynayan oyuncu var. Seyirciyle empati kuruyor ve seyircinin o manavı artık içselleştirdiğini biliyor. Doğu anlatı geleneğinde de hiçbir şey değişmez Birol Bey. Her şey sabittir.
1: Seyirci şaşırmak istemiyor.
0: Yok, seyirci bildiği kalıplar üzerinde sadece olayı dinlemek istiyor ve ona katılım sağlamak istiyor ve oradan bir haz almak istiyor.
1: Peki, vaktimizi iyi kullanalım. Bunlar seyircimizde kopmasın. Biz bütün anlatacağımız her şeyi Memduh Ün'ün Üç Arkadaş filmi üzerinden anlatalım.
0: Doğru.
1: Tamam. Bu film ilginç bir film. 3 kere çekilmiş. Doğru mu? Böyle bir önce bu künyesiyle ilgili bir bilgi verelim. Seyircilerimiz çok iyi biliyor bu filmi. Üç Arkadaş. Hocam, bu kanalda yayınlandı.
0: Evet. Bence direkt olarak izlemeye başlayalım ve üzerine konuşalım.
1: Peki, buyurun.
0: Çünkü filmler birebir aynı çekilmiş filmler. Yani hani değişmeyen o Doğu anlatı yapının değişmeyen şeyi yeniden uyarlama da remake dediğimiz bu filmde de farklı farklı çekilse de aynı şey ortaya
1: çıkıyor. Aynı film. O zaman biz tabii 1971 yılında Memduh Ün'ün yine kendisinin çektiği senaryosunda Metin Erksan da var.
0: Evet.
1: Memduh Ün var.
0: Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit'in oynadı.
1: Müşfik Kenter, Halit Ağabey, Halit Akçetepe var.
0: O versiyon üzerinden.
1: Bunun üzerinden konuşacağız.
0: Ve ilk sahnemiz giriyor. Bu ilk sahnemizde mesela Yeşilçam'ın biz parayla ilişkisini görüyoruz şu anda. Normalde işte o profesyonel insanlar dediğimiz paraya çok ihtiyaç duymasına rağmen oradaki kişinin parasını teslim eder. Parayla ilişki sınırlıdır Yeşilçam karakterlerinin. Paraya muhtaç olsa bile onu almaz, istemez. Ve parayı aldıktan sonra da ne yapar? Herkesle bölüşür. Herkesle paylaşır ve herkesle o paranın nimetlerini yayar. Çünkü bencil ya da bireyci bir sinema değildir.
1: Size bir şey söyleyeyim mi? Bazen böyle haberlerde izliyorum. Taksici arabasında bir para buldu ve götürdü bunu teslim etti falan diye haber oluyor. Bence bunun haber olması çok saçma. Ne yapacaktı ki o parayı?
0: Evet.
1: Ne yapacaktı o parayı? Yani niye biz bunu haber yapıyoruz artık? Bu bizim kültürümüzde tam da böyle olması gerekir. Ben o yüzden Yeşilçam'ı çok normal buluyorum bu hareketini.
0: Yeşilçam'ın bu hareketi kendi içinde normal ama günümüzde profesyonel insan için normal değil.
1: Evet, günümüzde çok yadırganıyor.
0: Günümüzdeki kişi şunu söylüyor, buldun o parayı niye almıyorsun diyor. Ki demin söylediğimiz Reha Erdem'i biliyorsunuz ona dair bir filmi de var. 10 milyon doları şeyde bulur, takside bulur ve o parayı almaya başlar. O parayı aldıktan sonra adam en son intihara doğru evrilen bir süreç yaşar. Yani o para, Reha Erdem ki bağımsız bir sanat sineması yönetmenidir ama onda bile Yeşilçam'ın bir takım kanonik unsurları devam eder. Parayı aldıktan sonra o yasaklı bir maddedir ve ondan sonra o kişinin hayatı düzelmez. Yani bunu çok iyi irdelememiz lazım.
1: Burada Halit Akçetepe cüzdanı buluyor ki para lazım.
0: Doğru.
1: Paraya çok ihtiyaçları var ama götürüp düşüren insana veriyor.
0: O gün iş yapmamışlar, paraları yok, karınları aç. Ona rağmen her şeyi bırakıyor ve aslında doğruluktan yana bir tavır sergiliyor. Demin söylediğimiz şey şurada doğru. İyiler çok iyi.
1: İyiler çok iyi.
0: İyiler çok iyi.
1: Bir de yönetmen hemen karakterinin iyi olduğunu göstermek istiyor. Filmin başında ona bir iyilik yaptırıyor.
0: Tabii ki. O,
1: ben biraz da senarist olarak baktığım için
0: yani
1: tasarlanmış bir kurmaca var orada.
0: Seyirciye karşı tarafta özdeşleşme en tabii duyguyu geçirmek için onun iyi bir insan ve biz de bu iyi insanın seyirci olarak tarafında olmamız lazım.
1: Tamam.
0: Yeşilçam aslında seyirciye iyinin tarafında olmayı da söyler. Onun için iyilik yapmak Yeşilçam'da sıradan bir şeydir. Ama profesyonel insan için sıradan bir şey değildir. Yeşilçam'ın aslında derdi modernleşme üzerine çok yazılır yani. Yeşilçam modernleşmeye karşı mıydı? Profesyonel insan aslında biraz modernleşmenin de bu unsuru. Daha çıkarcı, makyavelist bir insan. Ama aslında Yeşilçam'ın karşı olduğu temel noktalardan biri kapitalistleşmeydi ve şekilci modernleşmeydi. Şekilci modernleşme dediğimiz ne şey? Çatalla, bıçakla, işte giysiyle modernleştiğini zannetmekle ilgilendi. Yoksa Yeşilçam mesela eğitim konusunda, resmi nikah konusunda, yasalara uymak konusunda hep birebir aynısını uyguladı. Yani modernleşmenin yanındaydı aslında Yeşilçam. Ve bunu hiçbir zamanda vazgeçmedi.

0: vazgeçmedi bu unsurundan. Hani yasanın yanında olma unsurundan da vazgeçmedi. İşte polisleri görebiliyoruz, hakimi görebiliyoruz. Neredeyse bütün filmlerinde, Yeşilçam filmlerinde polis vardır, hakim vardır.
1: Evet.
0: Bu bürokratik bir yasanın sonucudur. Ama nasıldır onlar? Babacan.
1: Evet.
0: Nasıldır onlar? Yasayı tam uygulamaz. Seni şu anlık affediyorum ama bunu bir de...
1: Merhametlidir.
0: Aynen
1: öyle. Kudreti kullanmaz.
0: Otoritesini güç için kullanmaz. Karşı tarafı ezmek için kullanmaz. Ama modernitenin... Aslında o yasayı baskıcı bir unsur olarak kullanır. Yeşilçam'ı baskıcı bir unsur olarak kullanmaz. Evet sen şefkatli bir şekilde bak bunu böyle yap der. Ve orada
1: Hulusi
0: da
1: bize... Kentmen'dir o zaten.
0: Aynı şekilde Hulusi Kentmen hem baba rollerinde hem komiser rollerinde hem de hakim rollerinde o yasanın tatlı sert insanıdır. Yeşilçam da bunu desteklemiştir.
1: Tamam devam edelim. Bir sahnemiz bir sonraki sahneye geçelim. Ne güzel program böyle yapalım programı ya. Ha, burada... Evet, buyurun hocam.
0: Şimdi burada Yeşilçam'ın hastalıkla ilişkisini görüyoruz. Yeşilçam filmlerinde genelde bir hastalık olur.
1: Bir filmin özetini yapsanız hocam. Hikayeyi böyle birkaç cümleyle şimdi seyircimiz hatırlamıştır ama... üç fakir arkadaş bir kör bulurlar yolda.
0: Bir kör çiçekçi kızla tanışıyorlar.
1: Çiçekçi kız, evet.
0: Onunla, fakir üç arkadaş onu aslında kendilerinin olmayan ama... ne diyelim saray diye malikane diye tanıttıkları bir eve götürüyorlar ve orada ona ellerinde olmayan parayla iyi bir şekilde kendilerini zengin göstererek
1: muhteşem bir durum yani bu sitcom denen şey situation comedy de. Durum komedisinin inanılmaz bir örneği yani Amerika'da da yoktur bu örnek o evi kör bir kadına bir şatoymuş gibi anlatıyorlar.
0: Biraz sonra o sahneyi de değerlendireceğiz.
1: Evet, muhteşem.
0: Biri
1: buyurun hocam.
0: Daha sonra bu kör kadının gözlerini açmak için varlarını yollarını satmaya çalışırlar. Gene başarılı olamazlar. Bu sefer pembe ya da beyaz bir kötülüğe doğru giderler. Bir yerden para bulurlar. Gözlerini açarlar. Ama onunla yüzleşmek istemezler. Çünkü kendilerini zengin olarak tanıtmışlardır. Ortadan kaybolurlar. Bir kader olgusu ortaya girer. Hülya Koçyiğit'in
1: kader ağlarını örer.
0: Değerli sanatçımızın gözleri açılır ve çok ünlü bir şarkıcı olur. Çok ünlü bir şarkıcı olunca o da kendine yardım eden bu insanları bulmaya çalışır ama bir türlü bulamaz ta ki filmin sonuna kadar.
1: Muhteşem bir amatörleşme ile de sona erer.
0: Aynen. Filmin sonunda da o son sahneyi alacağız. Orada da dikkat edersek Halit Akçatepe'nin sesinden tanır. Ses, evet. Konuşma, doğu anlatı geleneğinin ve Yeşilçam'ın en önemli özelliği olduğunu buradan görüyoruz. Görüntüyle tanımaz.
1: Bir sahnede ben eklettim. Buyurun. Kürkünü attı, kürkü de konuşalım.
0: Eyvallah.
1: Kürk imajına bir bakalım. Buyurun hocam, ben kesmeyeceğim. Kusura bakmayın, heyecanlanıyor insan Yeşilçam olunca. Söz sizin.
0: Burada Yeşilçam'daki hastalık olgusu bir dramatik unsur olarak karşımıza çıkar ama buradaki hastalık olgusu genelde telafi edilebilen, düzelebilen bir hastalıktır. Yeşilçam'ın ana karakteri hasta olduğunda muhakkak o bir şekilde hayatı yoluna girer. Ama oradan bir acı hikaye çıkar.
1: Belki o yüzden kendimizi iyi hissediyoruz.
0: Aynen o şekilde.
1: Mutlu son olacağını biliyoruz.
0: Aslında seyirci her şeyi biliyor. İşte o kanonik metin dediğimiz, evet. 150 garson dediğimiz her şeyi biliyor. Ve bu her şeyi bilmekten dolayı mutlu ve orada iyi karakterin kazanacağını da biliyor. Ve bir simgesel dünyada yani bizim real dünyadan başka filmsel evreninde onun kazanması en azından bizim gerçek hayatta da bir iyilerin kazanacağına doğru umudumuzu yeşertiyor. Burada karşılıksız bir iyilik sineması ve insanlar da diyor ki evet normal bu karşılıksız olarak bizim iyilik yapmamız lazım. Bir köre yardım etmemiz lazım. Öteki sahneye geçelim. Buradan evlerine götürecekler. Ve ellerine dikkat ederseniz işte bir şehriye ile bir ekmek var. İşte o burayı malikane olarak tanıttıkları.
1: Evet, muhteşem bir sahne bu.
0: Yeşilçam'ın...
1: Müthiş bir durum komedisi bu.
0: Yeşilçam'ın mekanla olan ilişkisi. Yeşilçam'ın birebir mekanı...
1: Çok güzel ya. Ya ne kadar güzel. Silerek gidiyor.
0: Silerek gidiyor, doldurarak gidiyor. Sonra o arkasından sandalyeleri birkaç kere oturtuyor. Daha sonra tabloyu çeşitli şekiller alıyor. Ve ötekisi de o koyduğu şeyi arkasından gene getiriyor. Yani... O küçük parçalardan büyük resmi oluşturuyorlar ve birebir gerçek yapmıyorlar.
1: Mesela, ve seyirciden hiçbir şey saklamıyorlar.
0: Hayır. Seyirci
1: en büyük sırdaş.
0: Yani şu vardı. Seyirci de zaten bütün Yeşilçam'da ve Doğu Anlatı gelirinde anlatıcıya inanır. Anlatıcı ona yalan söylemez. Mesela evet. Hollywood sinemasında size film yalan söyleyebilir. Ama Yeşilçam filminde yalan söylemez size.
1: Hollywood'u zaten ayrı konuşalım hocam. Hollywood'a söyleyeceğimiz çok sözümüz var. Aa, önce bir Yeşilçam'ı.
0: Şimdi burada tabii ters düz ediyor. Bir maymun resmiyle evet. bir insanı ikame ettirerek aslında bir komedi unsuru yaratıyor. Evet. Çok hüzünlü bir durum. Yani o sırada olmayan bir mekanda gözleri görmeyen bir kişiye olayları tanıtıyorlar ve diyor ki bu bizim babamız, bu uzaktan akrabamız. Birdenbire bir yandan gülmek istiyorsunuz, bir yandan da o yoksulluk içinde acıyorsunuz ve içiniz buruluyor. İşte demin söylediğim o iki duygu çok
1: doğru,
0: aynı anda.
1: Çok doğru tespit, evet. Muhteşem. Yani film Türk sinemasının belki de en acıklı filmlerinden biri. Baştan sona gülüyorsun.
0: Gülüyorsunuz, şarkı söylüyorlar, evet, eğleniyorlar, evet. mutlu oluyorlar. Niye? Çünkü karşılıksız bir sevgi sineması var. Seyirci de bunu biliyor. O üç tane yoksul kişinin her şeye rağmen o kör gözü açacağını biliyor. Peki şu ana geldiğimizde böyle bir film yapmak mümkün mü sorusuna ne cevap verebiliriz Birol Bey?
1: Mümkün değil. Şundan dolayı mümkün değil. Modern dünya, günümüz iyilik yap, iyilik bul. Yani bir sözleşmeli bir iyilik var günümüzde. Tam Amerikan kültürünün bize dayattığı bir şey bu. Yani biz şu anda iyilik yaparken ben bunun karşılığını alabilir miyim diye bir hesap kitap içindeyiz. Aynen. Mesela Yeşilçam'da siz de altını çizdiniz. Gerçekten bunun geri dönmeyeceğini öyle bir hesapları yok. Bir sözleşme imzalamıyorlar. Ben sana iyilik yaparım ama senin gözlerin açılınca da sen de bunu bana geri ödersin. Olmayan bir sinema bu. Belki de özlemimiz bu. Evet. Modern dünya böyle değil. Modern dünya diyor ki tamam diyor ben sana iyilik yapayım da benim çıkarım ne olacak bu işten diyor.
0: İşte o profesyonel insan.
1: Evet.
0: Bizden de profesyonel insan olmamızı bekleniyor. Yeşilçam onu istemiyordu ve Yeşilçam'ın izleyicisi de onu istemiyordu. O insanlar da o amatör ruhla hareket ediyorlardı. Ve kırık dökük eşyalarıyla o samanlık yeri bir saray haline getiriyorlardı ve kimse de bundan gocunmuyordu. Hatta memnun oluyordu. Öyle bir yer, evet siz sevginizle orayı ne yapabilirdiniz? Bir saray haline getirebilirdiniz. Ve kadının en mutlu olduğu yer orası.
1: Evet.
0: Orası bir saray değil ama mutlu olduğu yer. Yeşilçam'ın esas özeti bu.
1: Bu film şeyi de söylüyor. Para mutluluk getirmiyor. Yu da çok güzel anlatıyor.
0: Birol Bey, para sahnesine geleceğiz. Yeşilçam'ın geneli zaten parayla o kapitalist sistemle zıtlığından dolayı hep sınırlı bir ilişkisi vardı. Parayla ilişkisi yoktur. Parayla ilişkisi olan zengin bir üst sınıf Edison diyelim bir mühendistir ama o aşçısıyla bahçıvanıyla beraber yer, beraber güler, hep beraber çocuklarıyla oynar. Sınıfsal bir ayrım bile yapmaz. O zengin olsa bile, parası olsa bile onlar üzerinde o parayı bir baskı otorite unsuru olarak kurmaz. Kesinlikle.
1: Onun en güzel örneği Acı Hayat'ta var. Ayhan Işık. Çok çok zengin olur ama kötü bir zengin olmaz.
0: Olmaz.
1: Kötü bir zengin
0: çünkü
1: olmaz.
0: Çünkü parayla kurdukları ilişki de Yeşilçam'ın ben bir muhtaçlık ilişkisi değildir. Parayı kendi içinde o her şeye kudretli ilişkisi değildir. Bu bize neyi de hatırlatıyor? Minor Eskıl. Ne diyor patrona gidiyor?
1: Tabii.
0: Ben babayım baba diyor. Senin paran olsa ne olacak diyor. Ve burada en önemli şey aile. Yeşilçam'da.
1: Parayı amaç olarak kullanmıyor. Araç olarak kullanıyor.
0: Araç da sadece ama zorunlu
1: şunu da,
0: hallerde.
1: Şunu da unutmamak lazım. Yeşilçam aşk ve parayı çok kullanıyor.
0: Kesinlikle.
1: Para olmasa, para meselesi olmasa belki Yeşilçam filmleri olmayacak. Ama ona tavrı dediğiniz gibi paraya yaklaşımı çok farklı.
0: Parayı sadece o engeli aşmak için kullanıyor. Ondan sonra para olmasa da olur. Gözleri açıldı. Mutluyuz. Ondan sonra para olmasa da olur. Biz gene evet. o mekanı kendi içimizde mutlulukla devam ettiririz. Tarzında bir yaklaşımları var.
1: Tamam, devam edelim. Bir sonraki sahnemize arkadaşlar geçelim hocam. Evet.
0: Şimdi burada işte başta bu evin sahibi ve kira vermediği için görece en kötü karakter evet. bu hanımefendi. Yani görece diyorum kötü bir karakter değil de yani görüp görebileceğiniz.
1: Keşke bütün ev sahipleri böyle olsa değil mi yani?
0: Ve ne yapıyor?
1: Yeşilçam'ın kötülerine razıyız şu anda.
0: Aynen öyle. Yeşilçam'ın diyorum ya en kötüsü bile aslında bir tarafında o iyiliği
1: bu bulan. Filmde kötü yok bence.
0: Yok.
1: Bu, yani diğer o kötüler de mizahçı. Her şeye gülmek için kötülük yapıyorlar falan.
0: Yani hani iyi kötü çatışması diyorlar ya Yeşilçam için. Doğru ama o da eksik. Yani.
1: Ya mesela bizde şöyle bir ön kabul vardır ya. Kötü olmadan film yapılmaz deriz ya. Aa, yapmış işte. Kötü olmadan film yapmış.

0: yapmış işte.
1: Yapmış, doğru. Ben de o kötü...
0: Hem de ne güzel yapmış.
1: Kötüyü de en yakın kişi bu.
0: Evet ama değil, bence hiç kötü değil. Ben buna kötü demem.
1: Ama işte o bile değil. Demin değil. Söylüyorum ya size. Kötüsü bile kötü değil bu sinemanın. Yani bu sinema çünkü kötülükten azade bir sinema. Sadece yapay bir kötülük var. Orada kirayı ödemediniz, benim tavuğuma kış dediniz diyen bir kötülük var. Ama o bile o kör kızın karşısında...
0: Kızın kör olduğunu anladığı anda bütün her şey değişiyor.
1: Değişiyor. İlk başta o da bir tırnak içinde eve bir bilmediğim bir hanımefendi mi geldi diyor. Ama daha sonra anladığı zaman o da hizmetçi rolüne bürünüyor. Demin söylediğim o parası olsa bile para ilişkisi sınırlı ve hemen sınıfsal
0: oyunu bozmuyor.
1: Hiç. Sınıfsal farklılığını görmüyor. Hemen kendini en alt düzeye indiriyor. Tamam ben senin buranın hizmetçisiyim diyor. Ve sana hizmet etmeye, yemek yapmaya geldim diyor. Ve bütün her şeyi ne yapıyor? Oradaki dalgalanmayı bir anda aşağı indiriyor.
0: Ne kadar sıcak oynamış hepsi ya. Bunu bugün mümkün değil yani. Kusura bakmasın kimse de. Ya her biri ne kadar güzel oynamışlar.
1: Bir Kadir İnanır, bir Münir Özkul, bir Adile Naşit, evet, evet. bir Halit Akçatepe. İhtiyacımız olan şeyler bunlar. Hani Yeşilçam'ın savunmak gerekir dediğim
0: çok doğru.
1: nokta bu. Onlarla büyümüş, onları görmüş çocuklar. Biz hasbelkader kenarından gördük Adile Naşit'i. Ve ne kadar mutlu oluyorduk. Bize kuzucuklar dediğinde tabii, ne tabii. kadar seviniyorduk. Onunla kendimizi bambaşka bir boyuta geliyorduk. Şu anda bile o hissi alabiliyorum ben. Ama şu anda maalesef...
0: Tabii ama şimdi başka bir dünyadayız. Başka mecralar değişti. Burada sınırlı bir mecra var. Baksanıza 12 yılda bir bu filmi yapmışlar.
1: Doğru
0: ama şu anda yapamazsınız.
1: Ama işte ben orada biraz sizden...
0: Anakronik oluyor olmayalım diye söylüyorum. Şimdi bugünün dün değer yargılarıyla, bugünün dünya görüşüyle Yeşilçam'a bakamayız tabii.
1: Ama ben
0: kendi dünyasını da değerlendirmek gerekir.
1: Şurada farklı düşünüyorum. Ben hala yapılabileceğini düşünüyorum, yapıldığını düşünüyorum. Ucundan da kenarından da en büyük örneği Çağan Irmak filmlerinde görüyoruz
0: evet,
1: biz bunu.
0: Evet çok doğru.
1: Yani
0: babam ve oğlum.
1: Babam oğlum, Unutulsam Fısılda, Dedemin insanları.
0: Çok iyi bir Yeşilçam filmidir bence.
1: Yeşilçam kodlarını barındıran, Yeşilçam kodlarını üzerine temelini inşa eden, o duyguları oluşturan aynı film kalıbı. Gene geliyoruz Mucize diye bir film var. O da en çok izlenen filmlerde. Evet, gene Yeşilçam evet. kalıbı. Uzağa gitmeyelim. Yeni Türk sinemasının ana akımın başlangıcı Eşkıya filmi. Eşkıya Tabii. filmi de tamamen o Yeşilçam kodlarını hem de Şener Şen büyük usta üzerinde.
0: Yeşilçam kodlarının olmadığı film olur mu hocam Türkiye'de? Olmaz bence.
1: Çok zor. Ben,
0: çok zor.
1: Bana bunu...
0: Ben daha başka bir şey söyleyeyim. Dizi de olmaz ki. Yeşilçam'ın kodlarının izlerinin rastlanmadığı bir dizi Türkiye'de olabileceğini düşünmüyorum.
1: Birol Bey bana hani bunu söylerken o zaman diyorlar ki sanat sineması ya da bağımsız sinemada var mı? Var diyor. Orada da var. Nuri Bilge Ceylan filminde de var. O muhtarı biz tanıyoruz. O muhtarı
0: Tabii.
1: daha yılanların öcünden tanıyoruz. Oradaki komiseri tanıyoruz. Oradaki köylü kızını tanıyoruz biz. Hepsi onların
0: Nuri Bilge Ceylan da Yeşilçam filmleriyle büyüdü.
1: Aynı
0: Hepimiz
1: şekilde.
0: Öyle büyüdük yani.
1: Ahlat Ağacı'ndaki karakterleri biz tanıyoruz. Onları biliyoruz. Zeki Demirkubuz'a gelelim. Zaten kendisi masumiyet... İtiraf,
0: tabii,
1: yazgı
0: tabii.
1: bunların hepsi aslında o Yeşilçam kodları da kendisi zaten Yeşilçam sinemasında Şerif Gören'in, Zeki tabii. Ökten'in yanında çalışmış birisi. Yani o
0: İlk, bence bu filmlerde iyi ki de Yeşilçam izleri var.
1: Keşke ya daha
0: bence
1: fazla.
0: Bence bunlar gurur duymamız gereken
1: Keşke
0: izler,
1: daha fazla hiç. Olsa. Yani.
0: Devam edelim mi sahnelere?
1: Hay hay.
0: Bitirelim film eksik kalmasın sonra zaten bir de dizilerle karşılaştıralım Eyvallah. Sonra.
1: Şimdi mutluluğu görüyoruz biz burada. Yani... Muhakkak bir mutluluk ve bir aşk. İki karakterden bir aşk çıkarması lazım. Ve doğanın kendi özgür alanında dans ederek, şarkı söyleyerek iki aşkı görüyoruz. Yeşilçam filmi aşksız olmaz. Onda evet. muhakkak bir aşk Tabii. olması lazım. Bu aşk imkansız olabilir, sonradan kavuşma olabilir, engeller olabilir. Ama muhakkak aşk olur ve sonunda da büyük olasılıkla
0: ve
1: da...
0: Büyük ihtimalle de böyle iki kişi arasında geçer.
1: Doğru.
0: Yan karakterler olsa bile ki onlar da çok önemlidir ama biz hep bir filmi raporlarken iki kişiden bahsederiz değil mi? Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit Tabii. filmi.
1: Ana erkek karakter ve ana kadın karakter.
0: O aşk beklenen sahnedir. Bunların aşık olmadan film bitmez.
1: Bitmez çünkü burada size aslında karakterin yürütücü bir unsuru da olması lazım. Senarist olarak bu karakter tam buna iyilik yapacak ama en fazla iyilik yapan da Kadir İnanır. Bunu yapmasının bir nedeni de aşk. Yani özverisini göstermesi.
0: Aşk var, engel var.
1: Tabii bir hem hastalık engel hem sınıfsal ve parasal farklılık engel ama Yeşilçam bunları da aşmasının yolunu biliyor. Ve burada bize aslında burada şunu da söylüyor. Bakın birisi kör, birisi fakir ama çok mutlular. Evet. Ve hayatlarından memnunlar. Onun da altyapısını yapan ve hani hep şunu söylüyorlar. Mutluluğun bir tarifi var mıdır diyorlar bana. Hı hı. Yeşilçam sineması diyorum yani. Bakıyorum.
0: Hocam ama şuna ne diyorsunuz? Yeşilçam sinemasında zenginler hep mutsuz. Zenginler mutsuz mudur?
1: Modern anlatı sinemasında da zenginler mutsuz. Hollywood sinemasında da zenginler mutsuz. Yani filmlerde zenginler mutsuz. Gerçek evet. Hayatta bilmiyorum. Gerçek
0: Yeşilçam'da
1: hayatta...
0: bir de zenginler kötü.
1: Nispeten Yeşil kötü
0: Çam'da
1: ama...
0: bir kötü yapacaksak onu mutlaka zengin yaparız.
1: Zengin yaparız ama hani Hulusi
0: Kimse Kent... itiraz etmez ya
1: Doğru.
0: zengine.
1: Doğru ama Hulusi Kentmen Edison'un zengin olup iyi olduğu Örnek, şeyler de var.
0: Tabii istisnalar vardır ama genel olarak bir kötüye ihtiyacımız varsa o zengindir, fabrikatördür, belki köyde ağadır ama başka hiçbir meslek grubu kötü değildir.
1: Değildir. İşte parayla ilişkisini de burada kuruyoruz. Demin söyledim ya, kapitalizm ve parayla ilişkisi Yeşilçam'ın sınırlıdır. Sınırlı olduğu için kötülüğü paraya atfeder aslında.
0: 15 dakika kalmış, filmi bitirelim. Hızlanalım. Bizim program bitmeyecek, biz devam edelim bir sonraki programda. Ama şu filmi bitirelim, evet. Bu sahnede ne oluyordu?
1: Burada mahallenin kötüleri var. Onlarla dalga geçen kötüler var. Yani şunu söylemeye çalıştık. Bu parayı bulmaları için onları yanlış yönlendiriyorlar ve dalga geçiyorlar.
0: Daha kötüler de mizahçı.
1: Mizahçı ama daha sonra onlar da pişman oluyor kötülüklerinden. Evet. Bu da kavga ama ana karakter iyi de kavga eder. Yeşilçam'ın bir özelliği de bugün. Yani Edison, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın iyi kavga ederler.
0: Hani, evet, her filmlerinde birkaç kişiyi dövüyorlar mutlaka. Ha,
1: yani cüsseleri ne olursa olsun. Mesela melodram kalıbında bunlar yok. Ama Yeşilçam'ın bu bir tür olarak özelliğidir Birol Bey. Onlar iyi kavga
0: Öyle
1: ederler.
0: Öyle mi? Melodramda yok mudur?
1: Melodramda bu kadar kavga, gürültü şey yok yani.
0: Melodram deyince rakip ülkemiz hangisi?
1: Ya yani Mısır'dan almış, Arap şeylerinden almış. Şimdi de Hintliler devam ediyorlar. Ama
0: Brezilya tarafında.
1: Onlar 80'lerde dizilerle
0: melodram
1: dizi şey yaptılar. Hala onlar Telenova olarak devam
0: Casablanca
1: ediyorlar.
0: Casablanca falan?
1: Casablanca yani ona gireriz ama o çok katmanlı bir. Yani evet, Eko'nun onun üzerine bir tanımlaması var. Çok katmanlı bir film.
0: Melodram örneği olarak kabul edilir mi Casablanca? Yok. Kabul edilmez. Peki. Geri alıyorum sözümü. Buyurun.
1: Burada kötüler bir anlamda pişman olmaları için... Bir dayak yeme sahnesi ve bu dayak yeme sahnesini çok net olarak biz Yeşilçam filmlerinde görürüz. Burada yanlış yönlendiriyorlar. Ve şu ilişkiyi yaşıyoruz. Teke tek. Bakın hiç kimse karışmasın. Hesap onların, onlar kavga etsin. Hiçbir zaman orantısızlık yoktur. Adaleti sağlarlar. Orada bir de adaleti sağlarlar. Bakın iyi taraftaki kişiler de...
0: Böyle düşünmemiştim.
1: İyi taraftaki kişiler de gidip hepsi birden saldırmaz. Kötü taraftaki kişiler de gelmez.
0: Ama çoğu zaman kahramanımız eğer dayak yiyecekse kalabalık bir gruptan evet. Yer. 5-10 kişi girerler
1: o
0: falan.
1: O saf kötülüktür artık. Orada eşitsiz bir ilişki kurulan her yerde Yeşilçam orayı iyice kötüleştirir. Ama normalde ana kötüyle ana erkek kahramanımız birebir kavga ederler. Ve kötü karakter nispeten adaletsiz olarak orada bulduğu silahı ya da bir cam parçası falan kullanır. Yani o da aslında o kötünün bir araçsal aklını ortaya çıkarır.
0: Tamam, devam edelim.
1: Burada yaptığı Kadir İnanır'ın pembe bir kötülük var. Yani parayı bir araç olarak kullanmak bu. Zengin birisi var. Bu zengin birisi kumarla, içkiyle parayı harcıyor. Ben senin diyor ki... Hepsine ihtiyacım yok. Hepsini almıyor paranın. Sadece 3000 lirayı değerlendir.
0: Altan abi de rahmetli ne kadar iyi bir kötüdür. Evet, değil mi? Allah rahmet. Biz çalışma fırsatımız da oldu. Mekanı cennet olsun.
1: Allah rahmet
0: Çok
1: eylesin.
0: İyi bir insandır. Çok iyi bir insandır ve kötü oynar. Kötü karakterler oynar.
1: Yani Erol Taş için de onu tabii, söylerler. Tabii, tabii. Yani inanılmaz iyi ama taşlanmadık, iş yeri kalmamış, dışarıda dayak atılmadık.
0: İyi insan, iyi oyuncu.
1: Evet.
0: Kötü karakter.
1: Burada ihtiyacı olan kadar para alır. Hiçbir fazla para almaz.
0: Evet çok güzel.
1: Ve
0: evet.
1: Diğer paraları da verir çünkü parayı kullanması sadece o aracı halletmek kadardır. Yani hepsini de alabilir mi? Adam veriyor bakın. Ama o almıyor. 3000 lirayı sadece gözünü açtıracağı 3000 lirayı alıyor. ve gidiyor onu ameliyat ettiriyor.
0: Müthiş bir ilişki var parayla.

0: net.
1: Net ve bunu karakterin konuşmasından yaptıklarından hepsine sirayet etmiş ve başka filmlerde de biz bunu görüyoruz zaten. Yani mesela Satın Alınan Koca var, gene 360 evet. TV'de yayınlanıyor. O da gelip,
0: o da birkaç kere çekilmiş. Cüneyt Arkın, Fatma Girik ama daha önce Ayhan Işık değil mi?
1: Versiyonu var. O da parayı yüzüne atar. Hmm. Parayı yüzüne atar babanın. Yani ve o da profesyonel olarak bir sözleşmeye dayalıdır. Profesyonel insanı orada Cüneyt Arkın kabul etmez orada da. Ve para ilişkisi ne yapar? Hastalığı olan bir kızı vardır. Evet. Sadece onu ameliyat ettirmek için alır.
0: O neden, bir neden buluyor. Aynen. Devam edelim.
1: Burada klasik olmazsa olmaz bir ameliyat sahnemiz var bizim. Muhakkak bu gözler görürken açılır. Ve çıktığı zaman oradaki ilk gözlerin açılmasında dünyayı hafif böyle görme görmeme anı vardır. Bu dünyayı görme görmeme anı da filmin devamını anlatayım. Dışarı çıkar ve çiçekle bekleyen Müşfik Kenter'i görmez.
0: Görmez.
1: Arabası olan zengin bir adama yönelir. Ve bu durum diğer kişiden
0: iyice acıtır. Muhteşem senaryo. Çünkü acıtır. Onlar yaptı onu.
1: Evet.
0: Onlar öyle kendilerini öyle sundular. Burada Hülya Koçyiğit tanımamak da haklı.
1: Çok haklı. Zaten burada Hülya Koçyiğit'e hiçbir şey demiyorlar. Biz yaptık bunu diyorlar.
0: Tabii, tabii.
1: Ve
0: tabii, tabii.
1: O bizi onun kurduğu, Hülya Koçyiğit'in kurduğu dünyaya zarar vermezler. O dünyada kalsın, bizi zengin bilsin, biz o dünyadan ayrılalım evet. artık
0: Süper.
1: Derler. Diğer sahne.
0: Bir sonraki sahneye geçebilir miyiz değerli sevgili yönetmenimiz?
1: Şimdi bu dünya sinemasında da gördüğümüz bir durum. Ünlü kişiyle yani yukarı doğru çıkan kişiyle ilk karşılaşma anı. Yeşilçam bunu şarkıcılık, özellikle şarkıcı konusu burada önemli. Neden? Melos'un o şarkılı dramanın yapması için bir şarkı lazım ve şarkıcı olmayı en kolay yön olarak duruyor. Afiş asmak daha İtalyan yeni gerçekçiliğinden itibaren bile gördüğümüz bir durum.
0: Burada karakterimiz yükselmiş ve burada da yüksek bir yere asıyor onu.
1: Tabii.
0: Kader inanır değil mi? Öyle bir görsel bir anlatım
1: var,
0: da var.
1: Var. Kendisi de bir alt açıyla oraya bakıyor.
0: Müthiş.
1: Ve ilk sefer hiçbir yerden öğrenmeden kendi astığı, kendi burada onun gerçeğine sahipken ancak afişini asabilecek bir duruma gelmiş. Onun da bir acısı var.
0: Normalde, ve hala aşağıda.
1: Evet. Normalde onunla mutlu olabilecek bir durumdaydı. Onunla gülüyordu, eğleniyordu. Şimdi sadece afişine uzaktan bakabiliyor. Kurduğu bir ilişki de bu.
0: Ne güzel çözümler bulmuşlar. Acı hayatta da vardır ya, hiç unutmam o sahneyi. Türkan Şoray asansörle inerken Ayhan evet. Işık aynı anda yükselir. Yukarı. Müthiş.
1: Yani işte diyorlar ki biçimci ya da anlatı geleneği yok. İşte var.
0: Süper. Bu çok güzel bir sahne. Devam edelim. Vaktimiz de doluyoruz. Bu filmi bitirelim.
1: Evet, ve yine şarkıcı olmak, şarkıcı olmanın o ışıklı, parıltılı, göz kamaştırıcı hali. Işığa baktığınızda göremezsiniz. Onlar uzakta. Artık o göz kamaştırıcı ışığın, sahnenin birinci
0: ve başarı, yıldızıdır. Başarıyı tabii. temsil ediyor.
1: Tabii. Ve gücü temsil ediyor aslında. Ulaşılmaz olanı temsil ediyor ve onlar da ulaşamıyorlar zaten. O sahne ışıklarına, o mikrofona, konuşmaya. Ve uzaktan izleyebiliyorlar. Hatta izleyemiyorlar bile, kendilerini saklamak
0: evet,
1: zorunda kalıyorlar.
0: Giremiyorlar içeri.
1: Yani o...
0: Devam edelim mi? Bir sonraki sahnemiz.
1: Ha. Burada işte...
0: Ses, yine ses sahnesi değil mi?
1: Evet, bu hem para atma var burada. Siz beni karşılamadınız, ben size şimdi zengin oldum. Ve şekilsel bir zenginlik vardır. Kürk, şapka, Hülya Koçyiğit'in. Aynı zamanda karşı tarafta da sanatçı bir ressam var. Sanatı ve sanatçıyı Yeşilçam sever aslında. Ve onunla kurduğu ilişki burada pozitif bir ilişki var. Çünkü neden? Ressamı eleştiriyor ama daha sonra da af diliyor. Ya siz değilsiniz diyor. Ve
0: onu da sesinden tanıyor,
1: evet,
0: tabii
1: konuşmasından
0: ki.
1: Tanıyor.
0: Evet, bu sahnede de Kayhan Yıldızoğlu'nu anmış olduk. Şimdi bir sonraki sahneye geçelim arkadaşlar. Devam edelim artık. Ha, finale geldik hocam. Üç arkadaş bitiyor.
1: Filmin finali, filmin finalinde o görememe unsurunu, ona yaklaşamam unsurunu artık fiziksel olarak da biz hissediyoruz. Onun yakınına gelemiyorlar. Bu sırada etrafına toplanıyor Hülya Koçyiğit'in.
0: Bir konser var. Bizim kahramanlarımız konsere giremiyor. Bile, değil mi?

0: Evet. Dışarıda bekliyorlar. Orada Halit Akçatepe'nin sesinden tanıyor.
1: Halit Akçatepe kalabalığın içinde birisi ittiriyor ona. Durun yapmayın tarzı bir ses söylüyor ve birdenbire Hülya Kaçı'yı o sese irkiliyor ve o sesin sahibini aramaya kalkıyor. Kamerada onunla birlikte mesela öznel bir açıya geçiyor ve birçok insanı görüyoruz. Ama insana ses olmadan ne yapamıyor? Tanımlayamıyor.
0: Tanımıyor tabii.
1: Burada ses ve konuşma en önemli unsur. Bu sırada bizimkiler ne yapıyor? O üç arkadaş onunla birlikte o kurdukları mesafe ilişkisi, uzaklık ilişkisini fiziksel olarak da kaçarak yansıtıyor.
0: Kendilerini onun dünyasına ait bulmuyorlar. Çünkü evet. O çok yükselmiş, çok zengin olmuş. Artık onları tanımaz diye bir de, düşünüyorlar.
1: Bir de orada yalan söylüyorlar. Yalan söylemenin bir kefareti olması lazım. Yalan söylemeselerdi belki kendilerini tanıtabilirlerdi. Ama
0: tabii. Kendilerini suçlu hissediyorlar.
1: Tabii ki. Ve bu suçu ne yapmaları lazım? Bir şekilde onun kefaretini ödemeleri lazım ve ondan uzaklaşmaları lazım. Ve diğer şey de şunu da yapmaya çalışıyorlar. Yeşilçam'ın en büyük özelliği. Onun mutluluğu benden daha değerli. Ben mutsuz olabilirim ama mutlu olsun. Yani karşısındakinin mutluluğunu kendi mutluluğuna yeğliyor.
0: Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter.
1: Onun tam bir film haline gelmiş hali. Burada gene geleceğiz Doğu anlatı geleneğine. Hepsi söz üzerine, sözün insanlar üzerine nasıl önemli olduğunu ortaya koyuyorlar. Geliyoruz, normal şu andaki yaşamımıza geliyoruz. İşte psikolojik danışmanlar var. Daha önce zaten mahalledeki o akrabalarımız, mahalledeki teyzeler o bir grup olarak bize sağlatım yapıyorlardı. Gidip
0: evet,
1: konuşuyorduk.
0: Evet, tabii.
1: Bizim profesyonel bir psikoloğa ihtiyacımız yoktu. Onlara dertlerimizi anlatıyorduk. Konuşma
0: ya da kahvede konuşuyordu. Tabii, erkekler kahvede konuşuyordu.
1: Konuşma en güzel terapi. Konuşma en güzel eğitim. Ve bütün her şeyi konuşma üzerinden hallediyor Yeşilçam. Ve sınıfsal farklılıkları da burada hallediyor. Gelin diyor, nereye gidiyorsunuz diyor. Biz beraber, ben nerede olursam olayım, sizinle mutlu olabiliriz diyor. O da kendi para ve güç iktidarından Hülya Koçit de feragat ediyor. Bakın.
0: Evet, o zaman o sahneyi, son sahneyi arkadaşlar bir daha rica edelim. Ben sizin o Hülya Koçit'in attığı kürk üzerine de konuşmanızı rica edeceğim. O kürk çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kürkü bırakıyor. Değil mi? Şimdi burada geliyor, böyle bakışıyorlar ve kürkü atıyor. Aslında kürkü yere atarken neyi atıyor?
1: Bütün maddi değerleri, o sırtına yapışmış, ona evet, parayla ilişkilendirilmiş bütün maddi değerleri bırakıyor. Çünkü kürk, o demin başta da söyledim, şekilsel modernleşmenin en büyük özelliklerinden birisi. Yeşilçam'da ya da Türk sinemasında evet, zengin olduğunda bir kadın hemen giysilerini değiştiriyor ve kürk giymeye başlıyor. Ama o karşı tarafı onların yanına geçtiğinde ne yapıyor? İlk önce onun temel göstergesi olan kürkü atarak.
0: Nefsini de bırakıyor aslında.
1: Her şeyi, o değerlerine, oradan kapital ya da maddi değerlerin hepsini geride bırakıp atıp onların tarafına geçiyor ve onların tarafından
0: reddediyor. O hayatı reddediyor.
1: Zaten bunu niye yaptığına geldiğimizde karşılıksız iyilik yapan ve onun mutluluğunu isteyen tek kişi onlar. Diğer evet, çünkü yanında başka bir insanlar var ama onlar ne zaman var? O ünlü olduğunda, şarkıcı olduğunda, para kazandığında var. Ama bizim için değerli olan ne? O körken, fakirken yanında kimin oldu? Ve Yeşilçam buradaki adaleti yeniden sağlıyor.
0: Sosyolojik bir şey sormak istiyorum. Peki seyirci şöyle düşünür mü? İyi ki fakiriz.
1: Seyirci
0: İyi ki fakiriz. Oh bak zenginler mutsuz.
1: Seyirci
0: biraz bu işleri görüyor mu Yeşilçam?
1: Seyirci böyle düşüneceğini ben zannetmiyorum. Seyirci buradaki sadece fakirlikten bizim kastımız Yeşilçam'ın çok zıtlıklar içinde olması. Bu iyilik kötülük gibi, fakir zengin ayrımı gibi. Fakir ama mutlu olunabileceğini de burada çok rahat söylüyor. Çünkü zenginin mutlu olduğunu söyleyebilmenin bir hikayesi olabilir mi? Olur da Yeşilçam'a uygun olur mu?
0: Hollywood'a uygun olabilir.
1: Hollywood'a uygun olabilir o. Yani Yeşilçam evet, sinemasında zaten kendisinin, benim sevmediğim bir tabir ama hedef kitlesi zaten belli. Yeşilçam'ın hedef kitlesi, seyirciye çok uygun bir sinema yapıyor Yeşilçam. Seyircinin beklentilerine çok uygun şeyleri gerçekleştiriyor. Oyuncu olsun, senaryo olsun.
0: Seyircinin beklentisine mi uygun yoksa Türk seyircinin beklentisine mi uygun?
1: Tabii ki seyirci derken Türk seyircisi.
0: Ama ben şimdi dizi ihracatıyla birlikte dünyanın böyle birçok coğrafyasının beklentisine uygun olduğunu düşünüyorum bu kodların. Çalışıyor çünkü.

0: Yani Güney Amerika'da da çalışıyor bu kodlar.
1: Ya bu kodların hepsi evrensel kodlar zaten yani. Onu söylüyorum. İyi kötü zıtlığı şunu söylüyor. Yeşilçam sineması iyi kötü zıtlığı üzerine kurulmuş. Hangi anlatı iyi kötü zıtlığı üzerine kurulmuş?
0: Yani hangisi aşk ve para değil?
1: Hangisi
0: genel olarak
1: zenginlik fakirlik değil? Ya da Brezilya'da o sorun yok mu? Venezuela'da, Uruguay'da
0: peki,
1: sorun yok mu?
0: Peki o zaman şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Ben özellikle bu dizi ihracatını konuşmak istiyorum. Biraz Türkiye dışındaki sinemadan, özellikle Hollywood, belki Bollywood'dan bahsetmek istiyorum ama programımızın sonuna geldik. Burada duralım, önümüzdeki programımızda devam edelim. Dizileri konuşalım, Yeşilçam kodlarını konuşalım, evrensel anlatıyı konuşalım, klasik anlatıyı, Hollywood'u konuşalım. Size soracağımız çok sorular var. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Çok teşekkürler şimdilik.

0: Hoş bulduk Bağ Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün öğrenip yapmaya çalışıyorum. Artık yapabildiğim kadarıyla. Şimdi Beşiktaş iskelesindeyiz efendim. Kadıköy'e gideceğiz. Neler olacak, ne işler yapacağım hiç bilmiyorum. Hadi buyurun gidelim.
1: Gelkenler Fora, Tuğba Kaptan iş başında.
0: Peki bana kim yardım edecek? Şehir Atları personeli Adnan Keleş. Merhaba efendim.
2: Merhaba.
0: Acelemiz var bizim. Hoş bulduk değil mi?
2: Evet.
0: Yolcularımız biniş yaptılar ve bizim hemen halatı toplamamız lazım.
2: Evet, buyurun. Ama önce emniyet olarak rampayı alacağız.
0: Rampayı?
2: Önce rampayı alın. Rampa kapata basın, kaldırın.
1: Rampa kapanmadan son anda atladım vapura ben de.
0: Aa, çok heyecanlı.
2: Evet, rampayı kapat.
0: Rampalar
2: şimdi
0: kapandı.
2: Şimdi kaptana onay isteyin, yukarıya basın.
0: Buraya mı?
2: Evet. Şimdi halat alabiliriz. Mola halat çıkar.
0: Buradan mı?
1: Tuğba, rampayı kapatsan, denizin ortasına da gitsen benden kaçamazsın peşindeyim.
2: Evet.
0: Bayağı güç isteyen bir iş ya.
2: Tamam, bu şekilde kalkmış olduk.
0: Kalktık şimdi. Gidiyoruz.
2: Gidiyoruz.
0: Güle güle.
1: İstanbul'un Boğaz'da gelinler gibi salınan İstanbul'la özdeş ulaşım araçları, şehir hatları, vapurları.
0: Nasıldım ama ilk etapta?
2: Ya burada güvenli bir şekilde zamanında kalkıp hareket ettik yani.
0: Evet, çok önemli çünkü yolcuları bekletmememiz gerekiyor.
2: Evet.
0: Herkesin işi gücü var, beni bekleyecek halleri yok.
2: Evet.
0: O zaman içeri geçiyoruz.
2: İçeri geçiyoruz.
1: Bakalım içeride neler olacak.
0: Peki yolcular böyle üşüyerek mi gidecek? Hayır. Ben buradan kapatırsam kapılar kapanacak.
2: Kapıyı
0: hangi düğmeye basacağım? Buraya mı?
2: Kapat, evet.
0: Aa.
2: Kapana kadar bekleyin.
0: Ha, basılı tutacağım.
2: Evet.
0: Ya çok güzel ya.
2: Şimdi pompayı kapatın.
0: Pompayı bu mu?
2: Kırmızıya basın.
0: Şimdi
2: İşler
0: her
2: tamam.
0: Şey tamam.
2: Tamam
0: mı?
2: Şimdi kapağı kapat.
0: Ay, endişelendim çünkü bir sürü yolcu taşıyan bir vapurdayız, şehir hatları vapurunda. İşiniz gerçekten böyle sıkıntılı ve tehlikeli aslında değil mi? Evet, yapacağınız öyle. Tek bir yanlışla çok kötü sonuçlar olabilir. O yüzden alışıyorsunuz.
2: Alışıyoruz.
0: Peki ben nasıldım ilk etapta böyle hızlı ve çevik miydim?
2: Hızlıydınız, evet. Şimdiden biraz daha işte yaptıkça, tecrübe edinmişçe.
0: Olacak artık zamanla. Evet. Şimdi Kadıköy'de mi tekrardan bu işlemleri yapacağız?
2: Yapacağız. Bu sefer daha iyi olacağına eminim.
0: İnşallah. Hadi bakalım.
1: İstanbul'da yaşayan ya da yolu İstanbul'a düşen tüm izleyicilerimiz vapur seyahatlerinde İstanbul'un en güzel boğaz manzaralarını izliyorlar şüphesiz.
0: Adnan abi diyorum, size abi diye hitap etmek
2: evet.
0: İstiyorum.
2: Tuba
0: Hanım. Benim en çok görmek istediğim yer aslında Kaptan Köşkü.
2: Evet.
0: Kaptan Köşkü'ne gitmek için acaba ne yapmalıyım?

0: alayım. Çıkabilir miyim böyle hadi
1: Tabii
0: iyice?
1: Çıkalım.
0: Gerçekten
1: çıkalım.
0: Mi?
1: Çıkalım.
0: Ya çok havalı bir yer. Daha önce bir kere görmüştüm. Yine bir çekim için. Tekrar görmek istiyorum. Buyurun gidelim.
1: Tabii buyurun.
0: Vapurların en havalı yeri efendim Kaptan Köşkü. Ben de biraz havalı olduğum için buraya gelmek istedim İlker Kaptan'ın yanına. Efendim iyi seyirler mi denir?
2: Evet, Allah rahmet versin denir. İyi seyirler denir.
0: Ne güzel ya. Öncelikle kolay gelsin.
2: Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz bu arada.
0: Hoş bulduk.
2: 15-15 Beşiktaş Kadıköy seferindeyiz. Şu an Şehir Hatları Kadıköy gemisinde. Yolcularımızı Avrupa yakasından Asya kıtasına taşıyoruz. Yaklaşık 20 dakikalık bir seyrimiz olacak.
0: Hava da çok kötü bugün.
2: Evet, yağmurla birlikte biraz düşmeye başladı. Tabii öncelikle yolcularımızın güvenliği.
0: Tabii.
2: En önemli şey o. Bu güvenliği sağlarken de öncelikle tabii personel arkadaşlarımız kendi güvenliğini sağlayacaklar. Sizi de gördüm.
0: Ben nasıldım? Buradan kameralardan gördünüz değil mi?
2: Evet, gerekli iş güvenliği tedbirini almıştınız. Biraz daha hızlı olabilirsiniz belki ilerleyen zamanda. Başlangıç için fena değil. Ortanın üstü diyebiliriz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şuraya vuracak gibiyiz sanki.
2: Yok,
0: ben sebebiyet vermeyeyim.
2: Yok yok, ben farkındayım. Kolluyorum oralarda. Defalarca geçtim üzerler. Siz göreceksiniz tabii. Beni uyaracaksınız burada.
0: Aa, evet.
2: Yani
0: kesinlikle uyarırım. Hiç sorun değil yani.
2: Çarparsak tabii %50'si de sizin suçunuz olacak.
0: Hayır, ben öylesine geldim derim. Gezmek istedim.
2: Ben sizi denemek için yaptım. Bakayım görecek misiniz diye. O yüzden
0: öyle mi?
2: İyi fark ettiniz. Bakın bunu geçtiniz köprüsünü. Peki İskele taraftan hiç gemi geliyor mu? Bir bakabilir miyiz? Şimdi bu tarafa doğru
0: duruyoruz.
2: İskele sol taraf.
3: Kaptanım siz Tuğba'nın kusuruna bakmayın. Tuğba bilmeden konuşmayı çok sever.
0: Her gün kaptan olmuyoruz.
2: İskele sancağı bilmiyorsak eyvah eyvah.
0: İskele sancak. Sağ
2: sancak.
0: Patates iskele. Şimdi ben solak olduğum için bazen bazı işlerde sıkıntı yaşıyorum. Bir sağımı solumu bir şaşırıyorum ben yani.
2: İş belli oluyor zaten bu arada. Yani söylemenize gerek yok. Onu da belli ediyorsunuz. Mesela gemimizin düdüğü de var burada. Biz mesela şu an burada menderek içine girdik. İleride balıkçı tekneleri falan var. Onları bir uyarmamız gerekiyor.
0: Aa.
2: Bana bir yardımcı olabilir misiniz? Ona basabilir misiniz?
0: Nereye basacağım?
2: Sancak iskele gerekiyor. Orada kırmızı bir buton var. Göreceksiniz onu.
0: Evet. Buraya basınca her şey çok değişecek.
4: Beyoğlu Asköy.
2: Biraz daha uzun basabilirsiniz. Bir şey olmaz.
4: Asköy devam ediyor.
0: Tamam.
2: Gayet duyurdu.
0: Ay çok zevkli ya. Bir daha basın mı?
2: İyi, yollar boşaldı.
0: Kimse kalmasın. Araba kornası gibi. Çekilir misiniz? Yok ya, ben bayağı bir yani işi sabote ettim.
2: Yok, bu işi becerdik ama ya, düdüğe basabiliyoruz. Sancak iskele bilmesek de.
0: Sancak iskele. Sancak iskele.
3: Sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan diye öğretmediler mi sana Tuğba çocukken?
0: Şimdi bunlar joystick gibi. Oyun konsolu gibi.
2: Biliyorsunuz bizim hani eski gemilerimizde bir ahşap böyle bir dümen,
0: evet,
2: olur, dolap dümen olur. Bu yeni nesil gemilerden onlar biraz kalktı artık. Şu an biz pervaneye çeviriyoruz. İki tane pervane var. Pervaneleri biz kendi etrafında döndürüyoruz 360 derece. Yani o bildiğiniz eski klasik dümenler yok şu an.
0: Siz bilir, onun yaşı biraz geçkin olduğu için hatırlarsınız.
2: Ben de bilirim. Hala da çalışıyoruz.
0: Yok, siz gençsiniz. Bakar mısınız Allah? Dış sesle kendinizi kıyaslamayın.
3: Kaptanımıza jestinden dolayı teşekkür ederim. Tuğba, sen de beni üzdün, bilmem farkında mısın? Bize eski toprak derler, yaşlı değil.
0: Çaktırmadan ben... Çaktırmadan bir şeyler yapacağım burada ama...
2: Şu an Kadıköy'e yaklaşıyoruz.
3: Bence sen sakın aklına göre bir şeyleri kurcalama Tuğba. Ne olur ne olmaz dikkat et. Hatta bence herkesin iyiliği için denizin ve harika manzaranın tadını çıkarmaya bak.
2: Radarımız.
0: Radarımız.
2: Bakın şuradaki çizgileri görüyorsunuz. Bu buradaki mendireye gösteriyor. Bu kıyı ve şu ikisi arası da iki mendirin arası boşluk.
0: Burası bayağı bir yoğun gözüküyor şu anda.
2: Evet, şu an burası kara. Konteynerlarımız var burada, liman var. O yüzden burası dolu gözüküyor. Yani radar pusları vuruyor. Vurduğu yerden geri dönüyor tekrar.
0: Anladım.
2: Buralar dolu gözüküyor. Biz ona bakarak sisli havalarda gece veya görüşün düşük olduğu zamanlarda bunu daha çok ekstra kullanıyoruz.
0: Yalnız benim yüz ifadelerim nasıl kameraman arkadaşım? Böyle bir şoka girmiş gibi, hani ilk defa görüyormuş gibi.
3: Farkındayız Tuğba, oldukça şaşkınsın.
0: Buradan yolcularla konuşabiliyor musunuz?
2: Yolcularla diğerinden konuşuruz. Oradan manevra yaptığınız yerde, yani halatları aldığınız yerde

0: Arkadaşlarla konuşuyoruz. Manuel Valina. Buradan konuşuyoruz. Yolcularımızdan buradan konuşuyoruz.
1: Yolcularla bir duyuru yapabilir miyim? Biz 360 ekranlarında kolay misafir programı yapıyoruz. Takip eder misiniz, izler misiniz diye.
0: Tabii buyurun.
1: Gerçekten mi?
0: Tabii buyurun, buyurun ne demek.
1: Aa, çok zevkli. Değerli yolcularımız, ben Kaptan Köşkü'nden konuşuyorum. Adım Tuğba Akıncı. 360 ekranlarında Kolay Mı Sandın programının sunucusuyum. Şu anda da program çekimimizi gerçekleştirmekteyiz. Sizlere bir rahatsızlık verdiysek özür dileriz efendim. Kolay Mı Sandın programını 360 ekranlarında saat 16.15'te hafta içi her gün izleyebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Aferin Tuğba, tanıtımını çok beğendim.
1: Oy şu an ben ne yaptım? Aşağı inemeyeceğim ben. Bence yolcular gitsin, ondan sonra ineyim. Nasıldı kaptan?
0: Gayet başarılıydı ya. Kendi işinizde bayağı başarılısınız ya.
1: Evet işte kendi işimde başarılı olabilirim de her işte başarılı olamıyor insan işte. Ben her gün bir mesleği öğrenmek için yola çıktım. Her gün bir iş öğreniyorum. Allah korusun başıma bir şey gelse, kendi işimi yapamayacak duruma gelsem, farklı her türlü işte birer birer şeyim var, tecrübem var. Kaptan olamam tabii ki de. Yanınızda böyle takılıp.
2: Allah korusun başına bir iş gelmesin Tuğba. Zira durum hiç kaptanımıza anlattığın gibi değil. Diğer işleri de nasıl yapamıyorsun? Hepimiz her bölüm kahkahalarla izliyoruz.
0: Tabii bu da bedenen ve dikkatle çok gerektiren bir meslek. Yani aynı zamanda hem vücudunuzu, bedeninizi kullanıyorsunuz. Aynı zamanda dikkatinizi de vermeniz gerekiyor. Özellikle gece seyirlerinde. Ben belki beni dalgınlığına gelebilir, göremeyebilirim. Siz gözcü olarak etrafı...
1: Elbette, yalnız değilsin zaten. Böyle zaten sağında solunda.
0: Size güvendiğim için zaten ben bu şekilde gidiyorum.
1: Bana mı güvendiniz? En doğru karar. Peki hiç böyle bir küçük de olsa bir kaza gerçekleştirdiniz mi Allah korusun?
0: Yok, Allah şu ana kadar öyle bir şey atlatmadık. İnşallah o gün bugün de olmaz, yine de olmaz.
1: İnşallah o gün bugün olmaz ki emin olun o gün bugün değildir yani.
2: Tuğba, hiç kötü şeyler düşünmeyelim, iyi şeyler düşünelim, iyi dileklerde bulunalım ve güzel şeyler yaşayalım. Hepimiz sağlıkla, huzur içinde hayatımıza devam edelim. Bir dış sesin önemli bir görevi de güzel dilekleri dile getirmektir.
1: Evet, Beşiktaş iskelesinden 15.15'te hareket etmiştik. Şimdi Kadıköy'e geldik efendim. Ne yapacağız? Halatımızı atacağız değil mi biraz daha?
3: Evet. Oh. Geminin tam yanaşmasını bekleyeceğiz. Ona göre halkımızı vereceğiz.
2: Ve gemimiz yavaş yavaş yanaşıyor.
1: Bunu karşıda bekleyen arkadaşımıza atacağız değil mi?
3: Evet. Ben vereyim. Siz kalkarken halat alırsınız.
1: Tamam.
3: Şimdi vermesi biraz
1: vermez,
3: daha şey.
1: Aynen. Ya tutturamazsam suya düşer.
2: Bu çok iyi bir fikir değil Tuğba. Sen de suya düşebilirsin. Dikkat et lütfen.
3: Şimdi saracağız.
1: Ha, oraya sarıyoruz.
3: Saracağız. Şöyle. Siz bana doğru yürüyün. Yani gemi geriye kaçmasın diye tutacağız bunu.
2: Tuğba, senin bildiğin sarma sanırım sadece yaprak sarma.
3: Şöyle saracağız. Şöyle şöyle sarın.
2: Görüyorum ki yanılmıyorum.
1: Ne yapayım?
3: Gelin, buraya gelin.
1: Geldim.
3: Rampa aç basın. Sarıya.
1: Rampa aç.
3: Şimdi yeşil düşse basıp kapağı aç.
1: Nasıl mı tutacağım?
3: Evet, basıp tut. Hiç bırakmayın. Kapı tam açılana kadar bekleyin.
2: Sakın bırakma Tuğba. Dikkatin en üst seviyede olsun lütfen. İnsan sağlığı çok önemli.
1: Hayır, olay insan sağlığı olunca tehlikeli işlerde biraz daha dikkat etmem gerekiyor.
3: Bir de yolcularımızı takip ediyoruz. İnerken ayakları takılanlar olabilir. Ha. Emniyet için onları da uyarıyoruz. Dikkatli
1: geçin. Anladım, evet.
2: Konu sağlık olunca Tuğba her zamankinden fazla dikkat eder, bilirim.
3: Kalkarken de aynı şekilde önce rampayı alacağız.
1: Tamam.
3: Orada rampayı kapat yaparken.
1: Tamam.
3: Ondan sonra kaptanın onayıyla, kaptanın düdüğüyle halatları mola edeceğiz, halatları alacağız.
1: Ha, hazırız diyecek. Şimdi tamamen yolcuların vapurdan indiğinden emin olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi yeni yolcularımız geliyor.
2: Yeni bir seyahat daha tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Her zaman güler yüzlü olmamız gerekiyor değil mi?
3: Evet.
1: Çünkü bizim işimiz bu. Güler yüzlü olmamız gerekiyor. Yolcularımızı güzel karşılamamız gerekiyor.
2: Rampalar kapanıyor.
3: Mola.
1: Mola.
3: Tamam, palatalım.
1: Palata alacağız şimdi. Şekilde.
2: Galata Altuğ'a yola çıkacağız az sonra.
1: Aa.
3: Tamam, çok güzel. Tamam, şimdi içeri geçiyoruz.
1: Çok yoruldum.
0: Tuğba Hanım hiç çoktan iş kıyafetleri tamdı üstüne. Mesleki bilgisi tam olmasa dahi en başta en gerekli olan iş güvenliği önlemlerini almıştı. Tabii ki biraz daha yavaş, acemi olduğu için biraz hevesli. Ama bir başlangıca göre bir bayan için hiç fena değildi yani. Ortanın üstüydü. Beklentilerin üstündeydi yani çoktan.
1: Efendim bugün kolay mı sandın da benim görevim şehir hatları vapurunda çalışmaktı. Ben kaptan olmak istiyorum dedim. Hayır dediler, öyle hemen kaptan olamazsın. Önce bir şu halatı falan bir çek bakalım da belki seni kaptan köşküne çıkarız dediler ki sözlerinde de durdular şimdi. Yalan değil. O yüzden şehir hatları vapuruna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özel izinle bu çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve beni de kırmadılar. Buyurun Tuğba Hanım, gelin hep birlikte çalışalım dediler. Buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Beni izlemeyi, takip etmeyi devam edin efendim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Teşekkürler.
0: Seni tanıyalım mı?
1: Ben Efe. Efe. Antalyalıyım. İstanbul'a gezmeye geldik. Size tesadüften geldik. Bakalım yarışacağız, nasıl olacak göreceğiz.
0: Hoş geldin Efe, sefalar getirdin. Tek başına mı geldin İstanbul'a?
1: Beraber geldik.
0: Kimle?
1: Onur arkadaşımla.
0: Ha, Onur'la, arkadaşınla.
1: Rakiple.
0: Rakibinle. Evet. Süper, o zaman rakibin Onur'a geçelim.
1: Tamam.
0: Seni tanıyalım.
1: Merhaba, ben Onur. Ben de Antalya'dan geldim. Dediği gibi arkadaşımızla. Gezmeye geldik. Son günümüzü. Güzel denk geldik. Bakalım.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Şimdi tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şu andan itibaren sizler rakipsiniz. Ne kadardan beri arkadaşsınız?
1: 15 yıldır falan.
0: 15 yıl. Kaç yaşındasın? Evet.
1: 22.
0: 22 zaten.
1: 7
0: doğduğundan beri arkadaşsınız. Kendinize bildiğinizden beri arkadaşsınız. Evet. Sen nasıl 22 yaşındasın ya?
1: Evet, biraz fazla gösteriyorum.
0: Sen bu Antalyalılar ne kadar büyük duruyor arkadaşlar. Evet. Sen 32 falan duruyorsun.
1: Yok, o kadar da diyeceğim. 22.
0: Tabii. Şimdi şu andan itibaren rakip olduğun için sence kim kazanır Efe?
1: Bilemiyorum. Soruların türü nasıl, hani
0: hangimizin bildiği yerden. Bir iddia alalım senden. Kendine güveniyor musun?
1: Yani güveniyorum. Bildiğim
0: sorularla. O zaman sen kazanırsın gibi duruyor.
1: Yani
0: Onur'un şansı yok diyorsun.
1: Şansı yok bakalım.
0: Haydi bakalım. Peki Onur, sence kim kazanır? Efe'nin şansı var mı?
1: Görelim bakalım diyorum.
0: Görelim sadece. Bakalım diyorsun.
1: Evet, ben bu kadar diyorum.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Dil bilebilirsiniz. İlk etabı başlıyor diyelim. Cam, hava ve su gibi ışığı geçiren maddelere hangi isim verilir? Tek ses geldi.
1: Saydam.
0: Saydam. Doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Onur'a göndermiş olduk sevgili izleyenler ve ilk sorumuzun puanını da Onur kazanmış oldu. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyorum ikinci sorumuza. Hangi ülkenin para birimi manattır? Tek ses geldi.
1: Azerbaycan.
0: Azerbaycan. Doğru cevap. Cevap alkışlarımızı tekrardan Onur'a göndermiş olduk. Efe. Ne oldu?
1: Ya çok hızlı basıyor benden önce. Evet. Yetişemiyorum, ben tam söyleyeceğim.
0: Evet, hızlı davranıyor. Onur bayağı hırslı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenler. Geliyorum üçüncü sorumuza.

0: Onur şu anda önde seyrediyor. Bakalım artık dördüncü sorumuza geçiyoruz. Neler olacak diyelim. Hemen hızlıca soruma bakmak istiyorum, sorumu okumak istiyorum sevgili izleyenler. Asya dünyanın kaçıncı büyük kıtasıdır? Asya. Tek çift ses geldi, çift ses.
1: Üçüncü.
0: Üçüncü yanlış cevap.
1: İki.
0: İki yanlış cevap.
2: Bilmiyoruz. Dört.
0: Dört yanlış cevap. Kaç tane kıta var ki zaten dünyada? Evet.
1: Yedi.
0: Yedi. Asya. Yanlış cevap.
1: Bir.
0: Bir. Doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımız Efe'ye gelsin sevgili izleyenler. Şu anda Efe bir atak yaparak 2-2'lik bir beraberliğe kadar getirdi puan tablosunu sevgili izleyenler. Şimdi artık bu etapımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlamış olacak diyelim. Sorum geliyor. Tekne kaptanları genellikle hangi isimle anılır? Çift ses geldi.
1: Tekne kaptanları... Macho muydu?
0: Macho muydu?
1: Şey...
0: Evet, bir cevap alalım. Ya, o peki. Bambaşka bir yerlere gitti. Gelmiyorsa rakibe geçeceğim. Geçtim.
1: Onu tekrar alalım.
0: Tekne kaptanları genellikle hangi isimle anılır?
1: Bilmiyorum.
0: Yani hatta yazarlar. Gemilerinin, teknelerin üstüne de.
1: Reis.
0: Reis. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Onur için gelsin efendim. 3-2'lik puan tablosuyla Efe'yi maalesef bu etapta elemiş oldu kendisi. Efe.
1: Teşekkür ederim. Aklıma geldi de soru, mikrofon gelmedi.
0: Mikrofon gelmişseydi çekebilirdim. Ben soruyu biliyorum diye çekseydim keşke.
1: Vallahi reis aklıma geldi de hani onun olunca.
0: Olsun, sağlık. Sen hakkını zaten geçmişti diyelim. Evet. Efe, bizlere bir şeyler söylemek ister misin veya yarışmacı arkadaşına, rakibine?
1: Yok, bir değişiklik oldu gerçekten. Hani güzel bir program. Teşekkür ederiz. Bakalım onun arkadaşımız nasıl ilerleyecek?
0: Hadi göreceğiz. Çok teşekkür ederiz Efe. Efendim, bizler Onur'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Onur'la birlikte artık ikinci etaptayız. Onur rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Efe'yi neler söylemek istersin?
1: Çok da söylenecek bir şey yok. En başta söylemiştim ben zaten. Bakacağız, göreceğiz diye.
0: Baktık ve gördük diyorsun.
1: Aynen öyle. Baktık.
0: Peki. Onur, bu etabımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve dünyanın enleri, yani dünyanın ilkleri sorulacak bu etabımızda sana.
1: Evet,
0: hazır olduğun zaman ilk soruna başlamadan önce kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyenler. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Onur, hazırsan ilk sorumuza başlayalım.
1: Tabii, buyurun.
0: Dünyanın en büyük zeytini hangi ülkede yetiştirilmiştir? Süremiz başladı.
1: İpucu alamıyoruz ama.
0: Tahminde bulunabilirsin ama.
1: Türkiye.
0: Türkiye. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Onur'a gelsin diyelim. İlk sorumuzun ödülünü de Onur bu şekilde kazanmış oldu. Efendim, geliyorum ikinci sorumuza. Adamın yere bakanından, suyun nokta nokta akanından kork demişler. Süremiz başladı. Adamın yere bakanından, suyun nokta nokta akanından kork.
1: Yavaş yavaş.
0: Yavaş akanından kork demişler. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Onur'a göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de Onur bu şekilde kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap vermenin takdirinde bir üst etaba geçerek artık paranı daha büyük ödüller için yarışmış olacaksın. Süremiz başlamadan önce sorumu soruyorum sevgili izleyenler. Üzeni yolla, isterse dönsün sonra salla, ardına bakma asla yolla, nokta nokta aldansın salla. Bu bir şarkı sözü.
1: Aldatan.
0: Aldatan, aldansın, salla. Kocaman alkışlarımızı Onur'a gönderelim. Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Yani bir iki kere duymuşluğum
0: nasıl
1: var. Çok
0: sevdim. Nasıl bir duyalım mı senden?
1: Yok.
0: Duymayalım mı?
1: Hiç gerek yok.
0: Hiç gerek yok öyle bir şey. Evet, 3'te 3 yaptık. Bu etabımızdaki bütün sorulara doğru cevapları vererek Bu etabın bütün ödülünü aslında Onur kazanmış oldu diyelim. Hemen ödülünü takdim etmek istiyorum Onur'a. Güle güle, güzel günlerde harcaman dileğiyle. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı?

0: devam var.
1: Diğer etapta ilerleyemezsem yine bende kalıyor.
0: Yine sende kalacak.
1: Öderim tamam.
0: Geçelim mi?
1: Evet, geçelim.
0: O zaman bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Onur'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Onur, yüzün kuyruğuna geldin evet. Diyebiliriz bu etap için. Şimdi elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aileminden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa Yeşilçam'dan mı sorular soralım?
1: Hayvanlar alemi.
0: Hayvanlar alemi. Aran iyi midir hayvanlarla?
1: Yani diyebiliriz.
0: Daha seversin ilgilisi.
1: Diğerlerine göre.
0: Peki.
1: Biraz daha.
0: Şu anda hayvanlar alemindeki zarfımı açıyorum. Sorularım da şu anda elimde sevgili izleyenler. Hayvanlarla aran iyi midir?
1: Evet, diyebiliriz.
0: Diğerlerine göre biraz bu daha. Etabımızda 3 adet sorumuz var dedik ve bizden de bir joker hakkı kazandın bu etap için. İstersen takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ya da telefonla arayarak birilerinden yardım isteyebilirsin bu etap için. Tek cevap hakkımız var bu etabımızda. Vereceğin bir cevabın arkasından eminim de ben bizler için yeterli olacaktır Onur. Hazırsan ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Başlayalım.
0: Sorumuz geliyor. Yaşamları boyunca sadece bir tane eşi olan deniz canlısı hangisidir?
1: Deniz atı.
0: Deniz atı cevabından emin misin?
1: Emin.
0: Evet, yaşamları boyunca sadece bir tane eşi olan deniz canlısı hangisidir diye sorduk. Deniz atı cevabı geldi. Bakalım deniz atı doğru cevap mı? Ne hissediyorsun?
1: Bakalım. Doğru gibi hissediyorum ya.
0: Deniz atı doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Onur'a göndermiş olalım sevgili izleyenler ve ilk sorumuzu da bu şekilde geride bırakmış olduk. Halen joker hakkımız evet. Duruyor. Hatırlatmakta fayda var. Efendim ikinci sorumuza geçiyoruz. Uçan yılanlar havada kaç metreye kadar zıplayabilir?
1: Joker hakkımı kullanmak istiyorsun.
0: Evet. Hemen ikinci soruda. Peki kime sormak istiyorsun? Telefonla mı arayacaksın yoksa? Buradan mı soracaksın?
1: Arkadaşıma sorayım.
0: Arkadaşına soracaksın. Yani evet. Rakibin Efe.
1: Aynen öyle. Biraz önceki rakibin.
0: Biraz önceki rakibin. Evet Efe tekrardan hoş geldin. Nasılsın?
2: İyiyim.
0: Nasıl? İyiyim. Ben mikrofonu Efe'ye verelim. Efe var mı bir cevabın?
2: Var.
0: Alalım o zaman.
2: 1 ila 4 metre arası zıplarlar.
0: 1 ila 4 metre arası zıplarlar diyorsun. Emin misin?
2: Eminim.
1: Ben emin olmalı mıyım?
2: Sen de emin olmalısın.
1: Peki.
2: Bildiğimiz yerden geldik.
0: Peki. Peki. Efe seni gönderebiliriz artık. Evet efendim uçan yılanlar havada kaç metreye kadar zıplayabilir diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık. 1 ila 4 metre
1: evet.
0: Dedi ama tabii ki de bir rakam vermen lazım. 1 mi, 4 mü, 5 mi, 10 mu, 100 mü, 200 mü? Hangisini kabul edelim?
1: 100 diyelim.
0: 100. 1 ila 4'ten 100'e
1: geçti.
0: Bir anda geldi. Bir anda geldi ve 100
1: bir
0: geldi.
1: Bir anda geldi.
0: 100 metre cevabını kullanalım mı? Emin misin?
1: Eminim.
0: Joker hakkında o zaman Efe'ye çok güvenmediğini ortaya çıkıyor.
1: Sonuçta rakibimdi. Yanlış cevap vermiş olabilir. Evet.
0: Evet gerçekten çok güvenilir bir arkadaş evet. İlişkiniz var birbirinize karşı. Efendim uçan yılanlar havada kaç metreye kadar zıplayabilir diye sorduk. 100 metre cevabı geldi. Efendim 100 metre. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Onur'a gelsin efendim. 2'de 2'yiz. Çok güzel gidiyoruz. Fakat joker hakkımızı olmaması gereken bir soruda kullandım. Yanlış cevap aldım düşünerek. Evet. Gerçekten Efe senin yenilme için yanlış cevap evet. Vermiş olabilir diye düşünüyorum. Şu an ben de bunu düşünmeye başladım.
1: Rakibime güvenmediğim için mutluyum şu an.
0: Evet şu anda bir arkadaşlığımı test etmiş oldum evet. Diyebilirim. Evet artık bu etapımızın son sorusundayız. Büyük ödüle son bir sorumuz kaldı sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Dişleri durmaksızın uzayan, dişlerini ağaç dallarında törpüleyerek küçülten hayvan hangisidir?
1: Kunduz demek
0: efendim?
1: İstiyorum.
0: Kunduz demek istiyorum.
1: Emin olmamakla beraber ama eminim.
0: Eminsin.
1: Cevap olarak.
0: Emin misin? Kunduz. Evet. Evet bir cevap geldi. Dişleri durmaksızın uzayan, dişlerini ağaç dallarında törpüleyerek küçülten hayvan hangisidir diye sorduk. Kunduz cevabı geldi sevgili izleyenler. Kunduz acaba doğru cevap mı? Onlara bu etapta büyük ödülü kazandırabilecek mi? Efendim Kunduz doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Onur'a gelsin efendim. Kunduz doğru cevap olacaktı. 3'te 3 yaptı ve bütün sorulara doğru cevabı vererek aslında büyük ödülü bu etapta kazanmış oldu. Ben hemen ödülümü takdim etmek için almak istiyorum.

0: Güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle, fakat evet, bunu sana evet vermeden önce sana son bir teklifim var Onur.
1: Dinliyorum.
0: İstersen kazandığın bu ödülü ikiye katlayabilirsin. Risk etabımıza giderek sana soracağımız tek bir soruya vereceğin tek bir doğru cevapla kazandığın bu ödülü ikiye katlayabilirsin. Fakat risk aldığın için tabii kazandığın bütün ödülü kaybetme riskin de risk etabımız için geçerli.
1: Yok.
0: Tamam mı, devam mı? Risk alıyor musun?
1: Tamam.
0: Almıyor musun?
1: Yok, hayır.
0: Risk mi?
1: Yok, hayır. Teşekkür
0: almıyor musun? Peki, o
1: zamanında
0: zaman
1: çok yaptım bu hatayı.
0: Zamanında çok risk aldın. Tecrübeler evet konuşuyor diyorsun. Evet. O zaman ödül senin dedik. Güle güle, güzel günler darcaman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin? Yalnız Onur bize bile güvenmiyor sevgili izleyenler. Arkadaşına zaten güvenmiyor. Risk almak asla istemiyor. Onur, senin güven problemin olabilir.
1: Güven
0: senin
1: problemi değil, daha çok söylemek istemediğim şeyler yaşadım daha önceden.
0: Geçmiş evet olsun diyelim.
1: Teşekkürler.
0: Peki güzel şeylerle kapatalım evet bu etabı.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz böyle bir yarışmaya davet ettiğiniz için bizi. Öncelikle son günümüzü İstanbul'da arkadaşımızla. Döneceğiz Antalya'ya. Denk geldik, güzel oldu. Teşekkürler her şey için.
0: Biz teşekkür ederiz Onur. Hoşça kal.
1: Hoşça kal.
0: Tekrardan tebrik ederim.
1: Teşekkürler.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Ben Bünyamin, hoş bulduk.
0: Hoş bulduk Bünyamin, hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Tanıyalım seni Bünyamin.
2: Ben burada Bahçeşehir Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okuyordum. Bugün mezun oldum.
0: Aa, ne kadar manidar olmuş. Hoş geldin, sefalar getirdin. Geçmiş buldum olsun diyelim.
2: Teşekkür ederim.
0: Artık bitirdin okulda, artık aynen bir işin kalmadı.
2: Aynen.
0: İş hayatı seni bekliyor.
2: Evet, diyelim. Girdim bile ya. Yani.
0: Girdim bile Bünyamin. Sen çok hızlısın.
2: Aynen. Çalışıyoruz.
0: Çalışıyoruz. Süper. Ben rakibine geçmek istiyorum o zaman Bünyamin.
2: Tabii.
0: Efendim, sizleri tanıyalım.
3: Merhabalar, benim adım Hamza. Bahçeşehir Üniversitesi ikinci sınıftayım.
0: Ne okuyorsun Hamza?
3: İnşaat mühendisliği.
0: İnşaat mühendisliği okuyorsun. Nerelisin?
3: Ben mi?
0: Sen.
3: Kuveyt'ten geldim ben.
0: Kuveyt'ten geldim. Aynen. Hoş geldin, selamlar, hoş getirdin buldum diyelim. Şimdi arkadaşlar, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Artık o yarışmacım bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak diyelim sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk soruma geçmeden önce Hamza, sence kim kazanır?
3: Ben.
0: Sen. Rakibin şansı var mı?
3: Yok.
0: Rakibin şansı yok diyorsun. Peki Bünyamin, sence kim kazanır?
2: Umarım o kazanır.
0: Evet, çok güzel bir rekabet görüyoruz şu anda Bünyamin. Gerçekten
2: yapayım, tabii. Ben kazanacağımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun ve inanıyorsun kendine. Aynen. Rakibine şans diliyor musun? Az önce dilenmedi sana bu şans yalnız.
2: Ben şans diliyorum.
0: Şans diliyorsun çünkü benim karşımda çok şansa ihtiyacı olacak diyorsun gibime geldi.
2: Aynen öyle.
0: Peki o zaman. Efendim, hazırsanız bilebilirsinin ilk etabı başlıyor. Diyelim efendim, ilk sorumuzla başlıyoruz. Sorum geliyor. Kimseden izin almadan dilediği gibi davrananlar için söylenen söze ne denir? Henüz butonlara basamadı. Şif ses kimde? Bünyamin.
2: Pervasız.
0: Pervasız.
2: Aklıma ilk o geldi.
0: Değil, geçtim.
3: Hiç fikrim yok.
0: Hiçbir fikrin yok.
3: İzin almayanlar.
0: Yok, daha böyle ya, böyle sen çok kafana bilmem bir şeysin derler hatta. Daha değişik. Kopya veriyorum şu anda. İpucu veriyorum sizlere.
2: Sorumsuz.
0: Yok. Sorumsuz olarak düşünmeyelim. Hani kimseden izin almadan bir şey yapıyorsun. Gidiyorsun. Kafana göre takılıyorsun. Kafana göre hareketler yapıyorsun. Ya sen bu çocukla çok bir şeyine bir şey derler. Pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
3: Pas.
0: Başına buyruk. Aynen. Olacaktı ilk sorumuzun cevabı. Evet, ilk sorumuza ilk pasımızı vererek başlamış olduk. Bir pas hakkımız daha kaldı. Ondan sonra maalesef ikiniz de diskalifiye olursunuz diyelim efendim. İkinci sorumuzdayız. A milli erkek basketbol takımımızın oyuncuları için hangi benzetme yapılır? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler.
2: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Gibi ama hani bir şey birliğiyle gibi. Ne olabilir o?
2: Maddi birlik.
0: Yok. Maddi birlik değil.
2: Bilemedim şu an.
0: Geçiyorum rakibe.

0: Pas diyebilirsiniz. Son pasınız ben olur pas ama. Diyorum. Son pasınız olur ama.
1: Ben
0: sen pas edin, buyur.
2: El birliği.
0: El birliğiyle doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Bünyamin'e gelsin efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Maalesef seni uğurlamak durumundayız.
3: Şans vardı o zaman.
0: Neler söylemek istersin?
3: Yok, hiçbir şey söylemek istemem.
0: Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Bünyamin'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Bünyamin'le birlikte ikinci etaptayız. Bünyamin rakibini 3-0 eleyerek artık ikinci etaba gelmeye hak kazandın. Neler hissediyorsun? Düşüncelerini alalım.
2: Güzel hissediyorum, eğlenceli. Gayet zevk alıyorum. Teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bünyamin, bu etapta seni 3 adet soru bekliyor. Atı sözlerimiz, şarkı sözlerimiz ve dünyanın enlerinden oluşacak bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Bünyamin, hazırsan ilk sorumuza başlamak istiyorum.
2: Tabii.
0: Dünyanın en uzun spagetti makarna rekoru ne kadar uzunluktadır? Süremiz başladı.
2: 20 metre diyorum.
0: 20 metre yanlış cevap, sürem geçiyor. Hızlıca cevap vermen gerekiyor.
2: 20 metre son karar.
0: 20 metre son mu?
2: Aynen.
0: Süremiz bitti. 4,5 kilometre.
2: 20 kilometre deseydin daha yakın olurdu yani.
0: Kesinlikle. Duymuş muydun?
2: Duydum. Görselleri aklımda ama o kadar uzun olduğunu bilmiyordum.
0: Tahmin etmedim. Olsun. Yani. Sağlık olsun diyelim Bünyamin. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Hı hı. Çok eğlendim. Çok eğlenceli bir format. Sorular çok güzel, tam yerinde, zorlukta. Teşekkür ederim her şey için.
0: Biz teşekkür ederiz Bünyamin. Hoşça kal.
2: Hoşça kal.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Aydan benim adım.
0: Bu kadar mı Aydan?
4: Ha, yani anlayalım tamam size. Genel olarak. 40 yaşındayım, Beşiktaş'ta oturuyorum, evliyim. Bu şekilde.
0: Bu şekilde. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Aydan Hanım, hemen rakibinize geçmek istiyorum ben efendim. Sizleri tanıyalım.
5: Merhabalar, Feride'yim. Bahçelievler'de oturuyorum. 26 yaşındayım.
0: Nerelisin Feride?
5: Türkmenistan.
0: Türkmenistan. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim.
5: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Şu andan itibaren rakip olduğunuz için ben Aydın Hanım'a sormak istiyorum. Sizce kim kazanır?
4: Bence ben kazanırım, iddialıyım.
0: Rakibin şansı var mı?
4: Yok.
0: Yok gibi, şans bile dilemedi Aydın Hanım. Feride Hanım, sizce kim kazanır?
5: Bence ben.
0: Sence sen.
5: Aynen.
0: Rakibin şansı var mı?
5: Hayırlısı.
0: Hayırlısı. Hadi bakalım. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bir bilebilirsiniz ilk etabı başlıyor diyelim. Yürürken dayanarak destek almaya yarayan eşyanın adı nedir? Tek ses geldi.
4: Baston.
0: Baston. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Aydan Hanım'a gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyoruz ikinci sorumuza. Kovalamaca, saklambaç gibi oyunlarda belirlenen yere ulaşıldığı da söylenen söz nedir?
4: Sobe, ebe.
0: Sobe. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Aydan Hanım'a gelsin tekrardan. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Feride.
5: Efendim.
0: Nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor?
5: Eğleniyorsun
0: ama hiç cevaplamıyorsun. Üçüncü soru senin için çok önemli çünkü eğer bu soruya cevap veremezsen veya doğru cevabı senden alamazsak otomatik olarak Aydan Hanım seni elemiş olacak bu soruda. Tamam. Kendini potadan kurtarman lazım.
5: Tamam.
0: Peki o zaman geliyoruz artık. Üçüncü sorumuzdayız sevgili izleyenler, sorumuz geliyor. Dil bilgisinde yüklemi sonda olmayan cümleye ne denir? Tek ses geldi.
4: Kelime?
0: Efendim?
4: Kelime hece. Yüklemi sonda olmayan.
0: Yok, olmayan.
4: Bir dakika bir düşüneyim.
0: Cümleye nedir?
4: Cümleye.
0: Geçiyorum rakibe.
4: Evet
0: geçtim.
5: Bilmiyorum.
0: Geçtim.
4: Yüklemi sonda olmayan.
0: Evet.
4: Cümleye. Bir düşüneyim.
0: Geçiyorum
4: pas, onu. Evet geçin.
0: Geçtim.
4: Soruyu geçemem.
0: Soruyu geçemem.
4: Evet. Öyle mi?
0: Pas mı?
5: Pas.
0: Pas mı?
4: Biraz daha düşüneyim ben.
0: Biraz pas. Daha düşünün.
4: Yüklemi sonda olmayan cümle.
0: Evet. Aydan Hanım.
4: Soru

0: işareti, yükleme sonunda olmayan cümleye.
1: Soru işareti cümleye ne denir? Cümleye ne denir? O bir noktalı mı işareti, soru işareti?
0: Tamam, anladım şimdi. Evet, anladım. Dilimin ucunda şu anda, inanır mısınız?
1: İnanıyorum şu anda.
0: Evet, kesinlikle dilimin ucunda şu anda.
1: Ben şu an size inanıyorum Aydan Hanım.
0: Bir düşünüyorum şu anda.
1: Düşünüyorum. O kadar güzel pas. Zaman kazanıyorsunuz ki
0: eyvah. Pas.
1: Pas mı?
0: Evet.
1: Evet, iki tane pas geldi. O yüzden soruyu geçmek durumundayız sevgili cümle izleyenler. Dil bilgisinde yükleme sonunda olmayan cümleye ne denir diye sorduk. Doğru cevabımız devrik cümle olacaktı.
0: Ha, evet.
1: Olsun, sağlık olsun diyerek ben artık dördüncü sorumuza geçiyoruz efendim. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaretin adı nedir?
0: Nota.
1: Nota. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Aydan Hanım'a gelsin efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Feride.
2: Efendim.
1: Tek başına eğlendim burada, farkında mısın?
2: Aynen.
1: Yani bizi de eğlenmedin. Burada artık nasıl eğlendiysen tek başına sana ya, mikrofon gelmedi.
2: Öyle şey.
1: Güzel oldu ama.
0: Aynen, yarışmak.
1: Keyifli oldu. Eğlendim. Gerçekten samimi soruyorum.
2: Eğlendim. Sizin olmak durum çok güzeldi.
1: Süper eğlendiysen. Biz seni eğlendirebildiysek, sen de eğlenebildiysen. Aydan Hanım, siz keyif aldınız mı?
0: Evet, çok.
1: Çok güzel keyif aldınız. Maalesef Feride'yi uğurlarken Aydan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz elimize.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Evet sevgili izleyenler, Aydan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Aydan Hanım, rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz diyelim. Neler söylemek istersiniz? 3-0 gerçekten güzel bir puan tablosu sevgili izleyenler.
2: Evet, çok sevindim. Kolay sorular var esasında ama insan yine de heyecandan anlık unutabiliyor.
1: Evet, kesinlikle
2: diyelim. O yüzden diyelim. Devam ediyoruz şu anda.
1: Bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var ve bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri, yani dünyanın ilkleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Tamam. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Sevgili izleyenler, hazırsanız ilk soruna başlamak istiyorum.
2: Hazırım.
1: İlk sorumuz geliyor. Dünyada en uzun süre uykusuz koşan kişi kaç kilometre koşmuştur?
2: 600.
1: 600'den inelim. İn.
2: 500.
1: Çık.
2: 550.
1: Çık.
2: 553, 554,
1: çık.
2: 555,
1: çık.
2: 556.
1: Çık.
2: Şimdi şöyle yapıyoruz. 600.
1: Süremiz. İn. Süremiz. Evet. Doldu.
3: 558 kaç?
1: 560.
2: Anladım. Tek tek niye gidiyorum? Ritmik gitsene.
1: Evet. Aslında çok yaklaştınız.
2: Hay Allah, tamam.
1: Olsun, kısmet, sağlık olsun.
2: Kültürsüz değil mi çirkin yerleri?
1: Tabii ki de.
2: Tamam, harika.
1: Buraları hiç koymayacağız mesela.
2: Ha, süper.
1: Şaka tamam. Yapıyorum. Tabii ki de koyacağız ama güzel.
2: Eyvah.
1: Yok, tamam. Gayet keyifli bir yarışma oldu.
2: Peki.
1: Keşke evet. Devam edebilseydik diyelim.
2: Eğleniyor muyum?
1: Peki. Ama gitmeyin, durun.
2: Hadi abicim.
1: Düşüncelerinizi alalım.
2: Çok eğlendim.
1: Çok heyecanlısınız bu arada. Çok enerjik attınız bize.
2: Gençlerin arasında olmak çok güzel. Sizlerin yaşında neredeyse oğlum var. O nedenle seviyorum. Başarılar diliyorum. Eğlendik. Mühim olan
1: bu. Eğlenmekle keyif almakta. Evet. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
2: Teşekkür ederim. Hiçbir şey almıyorum sonra. Direkt bay bay mı? İyi günler.
1: Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir program olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka Bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da vapurda izledik ya. Nereye gideceğiz? Hemen onun bilgisi verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Burgaz Adayı çekeceğiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimiz var. Burgaz Ada ne kadar sürüyor diyecekseniz Kabataş'tan hemen onun bilgisini vereyim sizlere. Yaklaşık 1 saat 15 dakika falan sürüyor Burgaz Ada. Şimdi biz 1 saat 15 dakika yolculuk sonrasında Burgaz Ada'ya ulaşacağız. Bakalım bizi Burgaz Ada'da neler bekleyecek.

Allah'ım, 1 saat 15 dakikalık bir vapur yolculuğu sonrasında nereye geldik? Burgazada'ya geldik. Şehir hatları Burgazada iskelesinin hemen ön tarafındayız sevgili seyirciler. Şöyle hemen girdiğiniz zaman Sait Faik Abasıyanık heykelini görüyorsunuz. Peki bu heykel neden burada? Çünkü kendisi zamanında 1938 yılında Burgazada'dan bir köşk almış ve burada yaşamaya başlamış. Vefat ettikten sonra da Sait Faik Abasıyanık bu köşk müze haline getirilmiş Burgazada'da ve geldiğiniz zaman Sait Faik Abasıyanık Müzesi'nde ziyaret edebiliyorsunuz. Siz şöyle bir buralara göz atın. Ben de yavaş yavaş pastaneye gideyim. Şöyle güne güzel bir kahvaltıyla falan ya da pastanenin neyi meşhursa onunla başlayalım. Ne dersiniz? Süper olur bence.

Ve adanın en ama en meşhur başka şubesi de olmayan zaten pastanesine geldik. Burası 1980 yılından beri hizmet veriyormuş sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Bulgazada'ya geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka uğramanız gereken bir pastane olduğunu belirtmek istiyorum size. Burada çilekli milföy. Çok ama çok meşhur. Şu an çıkmamış, bir saat sonra falan çıkarmış. Biz bir saat beklemeyelim dedik, dönüşte tekrar gelelim. Çilekli milföy yiyelim dedik. Evet diyor hanımefendi. Şimdi burada sabah kahvaltısında en çok giden patlıcanlı poğaçaymış. Ve aynı zamanda börek çeşitleri varmış. Neli börek var, kıymalı börek değil mi? Kıymalı ve peynirli börek var. O zaman şöyle yapalım. Patlıcanlı poğaça alalım. Az kıymalı, az da peynirli börek alalım. Şöyle bir pastanenin içine dışına göz atın. Masada siparişlerimle sizleri karşılıyorum.

0: pastane çok meşhur bir pastane. 1980 yılından beri Burgazada'da. Onu söyleyebilirim sizlere. Her vapurdan inen mutlaka bu pastaneye uğruyor, kahvaltısını yapıyor. Ada turuna başlıyor. Şimdi ben kahvaltı için neler söyledim? Şöyle göstereyim. Çikolatalı ponçik, patlıcanlı poğaça, kıymalı kol böreği azıcık, azıcık peynirli kol böreği. Şu patlıcanlı poğaçadan başlayacağım. Kedi sandalyemi dürttü de ona bakıyorum böyle. Bu ez haftanın 7 günü açık. Sabah 5.30-6 gibi açılıyor. Gece de 12-1 gibi kapanıyor. Burgazada'ya geldiğiniz zaman uğramadan olmaz diyeceğimiz bir pastane. Hemen vapur iskelesinin karşısında. Vallahi kahvaltımı yaptım. Pastaneden çıkamıyorum. Ergün abi. Pastanenin sahibi. Hoş bulduk. Nasılsın Ergün abi?
1: Sağ ol. Siz nesiniz?
0: İyiyiz biz de. Valla 42 seneden beri buradasınız maşallah.
1: 80'ler. Aynı düşündüğünüz gibi.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Aktarmalı mı devam etti bu babadan oğula?
1: Yok. Kendimizden.
0: Direkt olarak siz 42 senedir buradasınız. Oo maşallah valla.
1: Sağ ol.
0: Adadaki tek böyle meşhur pastane. Herkes burayı söylüyor.
1: Bir emek var ama. Bakın 40. Ben hatta yani 1968'de ilk işe başladım. Yani bir emek, bir çalışma, bir azim var yani.
0: Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böreğin de çok güzel, çikolatalı ponçiğin de çok güzel. Geldiğinizde adaya Ergün abiyi bulun. Size o kadarını söyleyeyim. Şimdi Ergün abinin kızı el emeği Göz Nuru kendi tasarımı böyle çantalar yapıyor. El boyamasıyla yapıyor. Bu çantalar buraya geldiğiniz zaman almak isterseniz satılık sevgili seyirciler. Ergün abi hayırlı işler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bol müşteriler. Birazdan geleceğiz zaten. Hoşça kalın ve pastaneden çıkış yapalım.

0: Valla size bir şey söyleyeyim mi? Bu gaz adının sakinliğine hayran kaldım. Gerçekten hayran kaldım. Şimdi burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT elektrikli adalarda olan otobüsleri. Yani adada ben yürüyemem, ay bisikletle yorulurum falan diyorsanız buradaki elektrikli otobüslerle adayı gezebilirsiniz ya da gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ben şu an yürümeyi tercih ediyorum. Hani ne elektrikli otobüse ne de elektrikli taksiye binmeyi tercih etmiyorum. Aa, burada ne güzel bak, hediyelik eşyalar satılıyormuş. Hemen fiyatları öğrenelim. Ne güzel şeyler var. Ay, bu ev de çok güzelmiş. Eve de bayıldım. Şöyle dur bakayım, şu eve de şöyle bakayım. Bir de teyze bakıyor yukarıdan, el de sallıyor bize. Nasılsın teyze? İyiyim ben de Allah'a şükür. Ne güzel yerde oturuyorsun. İnsan yaşlanmaz burada vallahi. Yaşlanmaz burada vallahi diyorum. İnsan yaşlandık diyor. Önemli olan dış görünüş değil. Boş ver, kaç yaşında hissettiğin. Sen kaç yaşında hissediyorsun kendini?
1: 50.
0: 50 mi hissediyorsun? Ne güzel. 50 seni görse utanır bu güzel enerjiye.

benim kahvaltı yaptığım yerin yanı sıra bakın Gezinti Caddesi burası. Kahvaltı yaptığım pastaneden dümdüz devam edince ters tarafı da çarşı tarafı oluyor. Böyle gittiğiniz zaman yine bir şeyler yiyip içebileceğiniz sahil tarafında restoranlar var. Yine ileride bir yer var. Ay bu arada biraz önce denize baktım. Deniz var ya cam gibi cam. İnsanın böyle cumbulop atlayası geliyor yemin ederim size. Yani o kadar güzel ki şu an burası size anlatamam. Karşıda İstanbul. Yani gene İstanbul'un içindeyiz ama ben sanki Ege'de Akdeniz'de gibiyim yani. Bak İstanbul'un karmaşıklığına bak. Ben bugün burada bisiklete binmeyi düşünmüyorum. Belli olmaz bana gerçi. Bine de bilirim. Büyükada'da bindik ama burada hani binmeyelim diye düşündüm.

0: Valla ben yürüyordum. Adalar Belediyesi Eğitim, Kültür, Sanat ve Gönüllüler Merkezi'ni gördüm ve durdum ve şöyle oturdum.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Sizi gördük daha iyi oldu. Ay, aramızda böyle genç ve güzel hanımların olması mutlu ediyor bizi.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada şunu söyleyeceğim. Adada kalabalıklaşmaya başladı. Bir sürü denize giden insan var şu an. Ne şanslılar. Deniz o kadar güzel görünüyor ki size anlatamam. Atlayasım geldi. Hatta sağ tarafımda mayosunun üstüne yeleğini geçirmiş oturan bir abla var. Ne kadar şanslı. Vallahi bence çok şanslısınız. Demin dedim ya insan burada yaşlanmaz diye. Teyze de dedi ki yaşlandık ama dedi. Vallahi yaşlanmaz bence insan burada. En azından ruhu genç kalır. Önemli olan dış görünüş ya da yaş değil. Sen kaç yaşında hissediyorsun o önemli değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi sizi tanıyalım önce.
1: Peki. Ben Burgazada Gönüllü Merkezi'nin başkanlığını yürütüyorum. Yazları burada yaşıyorum 6 ay kadar. Ne yapıyoruz biz burada? Çeşitli kültür, sanat ve eğitim konularında hizmet veriyoruz.
0: Ne güzel. Tamam. Ücretli mi?
1: Kesinlikle ücretsiz.
0: Aa.
1: Dikiş nakış kursumuz var, dans kursumuz var, resim kursumuz var, seramik kursumuz var, çanta yapımı kursumuz bile var. Konuklarımız geliyor, bize bilim adamları, sanatçılar, onların konferansları oluyor. Dönem dönem güzel konserlerimiz oluyor.
0: Peki bir şey soracağım ben size. Ziyaretçi olarak geldim. Burada direkt olarak kurs yapabiliyor muyum?
1: Kesinlikle
0: ücretsiz.
1: Tabii ki ücretsiz. İstediğiniz herhangi bir kursa rahatlıkla katılabilirsiniz.
0: Aa. Peki kurs sadece yazın mı var, kışında var mı?
1: Kışında var.
0: Yaz kış var.
1: Yaz kış var. Konserlerimiz de ücretsiz.
0: Vallahi bayıldım gerçekten de. Burgazada'ya yolunuz düşerse Gezinti Caddesi'nde görmüş olduğunuz gibi Adalar Belediyesi'ne ait Eğitim, Kültür, Sanat ve Gönüllüler Merkezi burası. Iraz Savun Başkanlığı'nda. Burada dans kursları, işte boyama kursları, ya hangi kursa denk gelirseniz ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Iraz Hanım çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Keyfiniz bol olsun. Kamelya'ya da bayıldım.
1: Her zaman bekleriz.
0: Teşekkür ediyoruz. Size iyi keyifler.
1: Çok teşekkür. Size de iyi çalışmalar.
0: Sağ olun.

Vallahi denize giren insanları görüyorum şöyle. Hayran hayran bakıyorum. Şimdi ben şezlonga ve şemsiyeye para vermek istemiyorum diyorsanız adanın her yerinde denize giriliyor. Yani şu suya bakar mısın? Allah aşkına Recep, bak şu suya. Yemin ederim Ege Akdeniz. Bak dibi görünüyor, dibi görünüyor. İstanbul'da böyle deniz bulamazsın. Bak amcaya dalıyor şurada. Bak.

Gezinti Caddesi'ndeyiz hala sevgili seyirciler. Arkamda hemen Burgazada Camii var. Tek adada bulunan tek cami özelliği olan Burgazada Camii 1953 yılında İstanbul Fethi'nin 500. yıl anısına yaptırılmış bir cami. Geldiğinizde dilerseniz ibadetlerinizi yapabilirsiniz, dilerseniz de camiyi ziyaret edebilirsiniz. Agios Ioannis Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın önündeyim. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığına göre adada az sayıda Rum, Yahudi ve Ermeni bulunmaktaymış. O yüzden ada sokaklarında gezerken fazlasıyla kiliseyle karşılaşabilirsiniz. Kilisenin yanı sıra fazlasıyla tarihi binayla da karşılaşabilirsiniz. Ve bu tarihin içinde sizler de kaybolabilirsiniz.

0: İpekte çorap varsın insin dizlere. Ay ben var ya böyle şarkıyı söylüyorum, dur devam edeceğim. Teyze de orada o şıkır şıkır oynuyor. Teyze dedim, çok pardon, abla. Nasıl güzel oynadı ya. Vallahi bayıldım. Şu sokakta enerjinin zaten düşmesine imkan yok. Begonviller, tarihi evler, böyle güzel enerjili insanlar. Gökada sokağıymış burası. Onu söyleyeyim size. Bir ablanın elinde bez, temizlik yapıyor. Bir abla şıkır şıkır oynuyor. Ay soğuk bir suyunuz var mı?
1: Vallahi şimdi içimden geçirdim. Su içer misiniz? Sulayayım mı?
0: Çok teşekkürler. Vallahi şimdi içimden geçirdim. Sulayayım mı sizi dedi. Ay vallahi sulasın bizi abla.
1: Var mı soğuk sudan içelim?
0: Ay var olmaz mı? Çok susadık. Ay olmaz mı? Çok susadık. Şuraya bassam bir şey olur mu? Bassam. Kızar mı komşu?
1: Yok, komşumuz çok iyi.
0: Tamam. Komşu kızmazsa ben şuraya şöyle çıkıyorum. Şöyle ilk önce Recep'e vereyim.
1: Oh. Hadi bakalım Recep.
0: Şöyle ön, sonra Zafer'e vereyim. Zafer'cim. Kameraman arkadaşımız. Güzel. Ay sonra da kendim alayım. İsmin ne ablacığım?
1: Bartui.
0: Bartui. İsmi ne, anlamı ne?
1: Gül kız demek.
0: Gül kız demekmiş. Oh mis. Ay dur suyumu içeyim. Hadi devam edeceğim. Ev sizin mi, kira mı?
1: Kira.
0: Kira. Ne kadar kiralıyorsun?
1: Verdik bir şeyler.
0: Verdik boş bir şeyler, boş ver diyor. Ay durun çok susadım. Suyumu içeyim, devam edelim.
1: Acele yok.
0: Hadi oynayalım biz, boş ver. Adalardan

kadarını biliyorum. Bu kadarını biliyorum. Bu sıcakta bence de bu kadarı yeter. O zaman kendine iyi bak. Su için teşekkür ediyoruz hepimiz de. Öpüyorum Martı'yı ablam. Sait Faik Abasıyanık Müzesi'ne geldik sevgili seyirciler. Bu müze ücretsiz olup herkese açık. Bir kere onu söyleyeyim size. 1959 yılında kurulmuş. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Sait Faik Abasıyanık hem Burgaz Adayı hikayelerine konu almış hem de İstanbul Adaları'nı hikayesine konu almış. 1938 yılında da arkamda gördüğünüz evi satın almış. Daha sonra burada yaşamaya başlamış. Vefat ettikten sonra bu ev müze haline getirilmiş. Bu müze pazartesi ve salı günleri kapalıymış. Onu söyleyebilirim size. Haftanın diğer günleri 10.30 ile 16.45 arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz diyelim. Ve ada sokaklarında kaybolmaya devam edelim. Balkondaki tatlı adalıya bakmaktan kendimi alamıyorum. Bizi öyle bir dinliyor ki bir bana bakıyor, bir Recep'e bakıyor izlerken. Çok masum ve çok sessiz maşallah diyelim. Ve hemen bu güzel dostumuzla birlikte sokak hayvanları için ve bütün hayvanlar için bir kap su, bir kap mama diyelim. Burgazada Kızılçam ormanlarıyla kaplı. Burgazada İstanbul'da Prens Adaları içinde üçüncü büyük adaymış ve yuvarlak bir yapıdaymış. Genişliği de 2 kilometreymiş sevgili seyirciler. Bunun bilgisini verebilirim size. Adadaki tek tepe Bayraktepe'ymiş. Birazdan Bayraktepe'ye gideceğiz inşallah. Taksiyle gitmeyi düşünüyorum Bayraktepe'ye. Şimdi biz sokak aralarından yürüyerek çarşının içine gideceğiz. Biraz çarşıda dolaşacağız. Mesela balık fiyatlarını öğrenebiliriz sizin için. Sahilde meşhur bir dondurmacı var, Vapur İskelesi'nin orada. Bence orada gidip bir de dondurma yiyelim. Mesela burası Burgaz Çayırı Sokağı. O zaman ne duruyoruz? Haydi çarşıya.

Burgazada'da çarşıdayız şu anda. Çarşı Caddesi arkamda görmüş olduğunuz cadde. Çarşısı küçük Burgazada'nın. Hani Büyükada gibi büyük bir çarşısı yok. Onu söyleyebilirim sizlere. Burada iki eczane, bir fırın varmış sevgili seyirciler. Büyük market hiçbir şekilde yokmuş. Yani buradaki market ve bakkallardan sadece alışveriş yapabileceğinizi söyleyeyim. Ve dilim damağım kurudu. Adadaki sahildeki meşhur dondurmacıya gideyim ve dondurma alayım.

Bakın buraya da bisiklet ve akülü araç giremez. Çarşıya giremediği gibi. Sahil kısmında da yasak. Şöyle Recep'e bakarken yürürken denize düşeceğim diye korkuyorum. Aslında düşsem de güzel olur yani, şöyle bir serinlerim. Bak burada mesela sahil kısmında birçok balık lokantası var. Şimdi ilerideki balık lokantalarına da sorarız ama buraya geldiğiniz zaman zaten tekrar belirteyim. Yediğiniz balığa göre, içtiğiniz içeceğe göre. Ya masayı ne kadar donatıyorsanız o kadar para ödüyorsunuz. Ne yiyorsanız onu veriyorsunuz falan filan yani. Değil mi Recep? Yani işin özü. Ha bu arada Burgaz Adası'nın eski isminin de Antigone olduğunu söylemek isterim. Şarkı hala dilimde, adalardan bir yer gelir bizlere. Aman Allah, gözlere bak, gözlere. Allah, böyle fıkır fıkır oynayasım var. Sizi adanın 61 yıllık dondurmacasına getirdim. Hemen şehir hatları Burgazada iskelesinin çaprazında mükemmel bir dondurmacı 1961 yılından beri burada ve hizmet veriyor. Valla dondurmalarımı alıyorum şu an. Yıldız, bunun hepsini sen mi yiyeceksin derseniz evet, adadaki en meşhur dondurmacı, dondurmaları mükemmel ve tabii ki ben yiyeceğim. Ay karabiber çok güzel. Limonlu yıkılıyor. Sakızlısı zaten bayağı meşhurmuş. Teşekkür ederim. En meşhur sakızlısı diyor. Muzlu çok güzel. Çikolatalı ya da dışarıda bakayım artık ve dondurulmalarımla birlikte dışarı çıkayım. Ay vallahi ne güzel hediyelik eşya ürünler satıyorlar ya. Gerçekten bayıldım. Vapur iskelesinin hemen yan tarafında böyle küçük küçük tezgahlar var. Hediyelik ürünler satın alabilirsiniz adaya geldiğinizde. Kolye, şöyle bileklik, yüzük, hal. Bakın benim standımdaki her şeyi biz yapıyoruz diyor ablacığım. Bakın şöyle anahtarlık takmak için

Kedi kedili eşyacıların orada dolaştık. Şimdi geldik elektrikli otobüs ve taksilerin olduğu yere. Şimdi elektrikli taksiye bineceğiz. Hem otobüse hem de taksiye İstanbul Kart geçiyor. Ve adada tek tepe olan Bayraktepe'ye doğru çıkacağız. Hadi biz taksiye.

Valla taksiyle buraya kadar geldik. Normalde taksi büyük Çamlık yolu sokağından yukarıya doğru gidiyor. Ama şunu belirtmek istiyorum. Biz de yukarı çıkamıyoruz. Size Bayraktepe'yi göstermek istiyordum. Adada tek tepe olan Bayraktepe'yi ama görmüş olduğunuz gibi burada ve ileride yol çalışması var. Hatta şu an geliyor mu size bilmiyorum sesleri. Yol çalışması olduğu için biz de çıkamıyoruz. Kötü bir görüntü sizlere açıkçası vermemek için. Ama siz buraya geldiğiniz zaman yol çalışması bitmiş olursa Burgazada da mutlaka adada tek tepe olan Bayraktepe'ye gelebilirsiniz. Eğer ben oraya kadar hani burada taksiyle inip 20-30 dakika yürüyorsunuz. Eğer ben oraya kadar yürüyemem diyorsanız adayı Büyük Çamlık Yolu sokağının oradan mesela şuradan falan gayet güzel bir şekilde görebilirsiniz. Taksinin açılışı 32 liraydı. Buraya kadar 70-75 lira falan yazıyor. Gidiş dönüşte yani 140-150-160 liraya falan mal oluyor. Şöyle burası Burgazada'nın arka tarafı. Hemen taksinin olduğu tarafa geçtiğimiz zaman Heybeliada manzarasını görebiliyoruz. Kınalıada'yı hemen görüyoruz karşıda. Zaten ilk indiğimiz adaydı. Yani vapurun ilk durduğu adaydı. Şurada görmüş olduğunuz gibi Kınalıada. Sonrasında Burgazada, sonra Heybeliada, sonra da Büyükada. Bir de gelin şu tarafa şöyle gidelim. Ne güzel yemyeşil, kızılçam ormanlarıyla kaplı olduğunu söylemiştim Burgazada'nın. Bir de şöyle yürüyelim. Taksiyle çıkmak istemiyorum diyorsanız şu yolu yürüyebilirsiniz ama yürüyerek özellikle sıcaklarda çıkılmaz. Bisikletle de zorlanabilirsiniz. Taksi ya da otobüs olabilir. Abiye soralım mesela otobüs geliyor mu buraya elektrikli otobüs? Elektrikli otobüs gelmiyormuş. Tek şansınız bisiklet, taban var ya da taksi. Bak şöyle geçelim mesela Heybeliada. Şöyle Deniz Harpokulu karşıda. Heybeliada'dan sonra da Büyükada. Buradan böyle bakınca ne kadar güzel görünüyor gerçekten de ya. Sevgili seyirciler, kameraman arkadaşım Recep şu an gösteriyor. Zafer de sizlere gösteriyor. Ada manzarasını, adadaki güzel görüntüleri. Gerçekten de şöyle İstanbul karşımızda. Adalardayız. Adalar ilçesinin bir mahallesi Burgazada. Yani burası bence adalar farklı bir dünya açıkçası. Adalarda birçok Türk sinema filminin ve dizisinin çekildiğini de söylemek istiyorum. Hemen şöyle solumda elimle işaret ettiğim yerde Yassıada var. Şurası yine Kınalıada, onu söyleyebilirim. Hemen şurada sağ tarafta da yine denize girenleri görüyorsunuz sevgili seyirciler. Denizde muhteşem, özel tekneniz varsa yine buralarda da denize girebilirsiniz. Levent Lavi Kovos Korusu şu an bulunduğum yer. Ormanlara giriş yasak olduğu için adaya geldiğiniz zaman ormanlara giremezsiniz. Eğer sizi bir görevli görürse ceza yazma ihtimali var. Onu söyleyebilirim ama bu programı izlediğiniz zaman ormanlara giriş eğer kalkarsa Levent Lavi Kovos Korusu'nda Burgazada'da buraya gelip gün batımını burada izleyebilirsiniz. Orman yangınlarından dolayı biliyorsunuz girişler kapatıldı. Her yerde de şeritler çekilmiş durumda. O yüzden ormanların içinde oturmamaya dikkat edin diyorum. Biraz önce bir çift oturuyordu. Taksici abi hemen onları uyardı. Çocuklar dedi eğer görevli görürse size ceza yazabilir. Dilerseniz başka bir yerde oturun dedi. Ben de bunu size söylemiş olayım. Ama dediğim gibi yasaklar eğer bu programı izlediğiniz zaman kalkarsa Levent Lavi Kovos korusuna gelip buradan muhteşem gün batımını izleyebilirsiniz ki gün batımı burada bayağı iyiymiş.

zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim. Buranın meşhur çilekli milföyünü de yiyelim. Sonra da vapura binelim de. Gidelim mi Recep? Gidelim mi? Hadi gelin. Çilekli milföyüm ne? Limonatam geldi. Buranın limonatası da çok güzelmiş vallahi ben diyeyim. Evet güzelmiş. Öyle söylediler. Bayağı güzelmiş. Buz gibi limonata bu havada da iyi gitti. Bu arada Eylül'de de çok keyifliymiş Burgaz'da. Ekim'de de benden söylemesi. Kahvaltı yaptığım pastanedeyiz. Çilekli milföy yiyeceğim demiştim. Vallahi bu milföyü yemeden adadan gitmeyin benden söylemesi. Şöyle keseyim. İnşallah ağzımı yüzümü batırmadan yerim ama ağam batarsa da batsın. Değil mi? Kameraman arkadaşlarım. Pudra şekerini az biraz masaya döktüm. Bakın şöyle içine. Pastacı kreması, çilek, milföy. En sevdiğim üçlü olabilir.

bir Burgaz adaya bakıyorum da. Gerçekten çok ama çok güzel bir ada. Bol yeşillik, tarihi ev. E daha ne olsun? Yolunuz mutlaka Burgaz adaya düşsün. Görmüş olduğunuz gibi martılar da bize eşlik ediyor ve dalga sesleri. Vapur yol...

üzerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay aman, ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden karşılarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın ve unutmayın, bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED

0: teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf

0: parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi
0: lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
11: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
12: Ben cesaret edebilirim mesela.
13: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
14: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
15: Hanımın mı bu araba?
10: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
16: Söyle canım evladım.
14: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
16: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
12: O şeref bana ait.
17: Babayı tahtından

0: İndirmek zamanı geldi arkadaşlar.
1: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
0: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
1: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
2: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar Meydanı'ndayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değilim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz elim efendim.
2: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Furkan ben. Üniversite öğrencisiyim.
0: Ne okuyorsun Furkan?
2: Kabin memuruyum.
0: Kabin memurusun.
2: Aynen.
0: Bitiyor mu artık bu sene?
2: Daha ikinci sene.
0: Daha ikinci sene.
2: İki sene daha var. Bitmez.
0: Bitmez gibi mi duruyor peki? Biraz zor
2: biraz duruyorlar. Sürer, biraz sürer.
0: Peki Furkan, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Nelerle uğraşıyorsun?
2: İyiyim. Öğrencilik yani. Sadece öğrencilik şu an için.
0: Şu an hayatını tamamen öğrencilik.
2: Hayatım tamamen öğrencilik, aynen. Bankada işim vardı. Bankaya gelmişim, size denk geldim. Geleyim dedim, bakayım.
0: İyi yaptın, hoş geldin, sefalar getirdin. Furkan, ben hemen rakibine geçmek istiyorum. Tamam. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Gamze Yanar. İzmir'den geldik. Annemin memleketi, 9 ay oldu annemi kaybettik. Onun
0: başınız
1: anısını yaşatmak için. Biz de geçerken sizlerle yarışıp güzel bir zevk almak istedik. Başarılar rakibime.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İsminizi tekrar alayım.
1: Gamze.
0: Gamze Hanım. Gamze Hanım ve Furkan Bey, zaten kurallarımızı biliyorsunuz. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Furkan, sence kim kazanır?
2: Valla benim genel kültürüm çok iyi değildir. Yalan yok. Ablanın kazanacağını düşünüyorum. Hayırlısı.
0: Gerçekten çok hırslı bir rakip Furkan. Sevgili izleyenler. Bakalım Gamze Hanım neler diyecek?
1: Yani genç kuşak, genel kültürünün iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de onun kazanacağına inanıyorum.
0: Evet, iki tarafta birbirinin kazanacağına inanıyor. Gerçekten çok güzel bir rekabet göreceğiz. Sevgili izleyenler genelde böyle söylerler ama yarışma başladıktan sonra o hırs artık gözlerini bürür ve farklı konuşmalar gelir diye düşünüyorum. Bakalım, iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Hazırsanız Bil Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor efendim. Türk kahvesi geleneksel olarak yanında hangi tatlı ile servis edilir? Tek ses geldi Gamze Hanım.
1: Lokum.
0: Lokum, lokum. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım. İngilizcesini de Gamze Hanım bu şekilde konuşturmuş oldu efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Sen sanırım biraz geç kaldın Furkan.
2: Sorunun bitmesini bekledim.
0: Yani risk alarak o saniyeyi yakalayabilirsin.
2: Anladım.
1: Kahve yapmak, yanında lokum, su ikram etmek.
0: Sever miyiz Türk kahvesini? Kimler sevmez?
1: Tabii ki, kim sevmez. Her türlü kahveyi severiz.
0: Peki efendim, gelelim ikinci sorumuza. Bir insan hasır şapka ve tulum giydiyse, elinde makas ve tırmık varsa muhtemelen hangi işi yapıyordur? Tek ses geldi Gamze Hanım.
1: Bahçıvan.
0: Bahçıvan. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Furkan.
2: Gene aynısı.
0: Bak, bu soru senin için çok önemli Furkan.
2: Kritik soru.
0: Bütün söylediklerimi unut, bu soruya odaklan. Tamam. Çünkü bu soru seni potadan kurtaracak.
2: Tamamdır.
0: Sorumuz gelsin. Bakalım efendim, sorumuz geliyor. Dayınızın tek kız kardeşi sizin neyiniz olur? Çift ses geldi.
2: Anne.
0: Efendim?
2: Annem olur.
0: Annesi olur. Anne. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Furkan'a gelsin. Son dakika. Üçüncü soruyla artık kendini potadan kurtardın diyelim ama yine de risktesin evet. Şu anda senin için. Gamze Hanım senden önde gözüküyor şu anda. 2-1'lik bir puan tablomuz var efendim.

0: Artık dördüncü sorumuzdayız. Ressamların ve dalgıçların çalışırken kullandıkları...
1: Ressam ve dalgıç.
2: Palet.
0: Palet. Doğru cevap ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Ressamların ve dalgıçların çalışırken kullandıkları birbirinden çok farklı olup aynı ismi taşıyan nesnenin adı nedir diye soracaktık. Ki sorduk, palet cevabı geldi. Led demeden leblebi diyebiliriz.
2: Bundan sonra
0: Furkan
2: böyle.
0: Furkan için efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Güzel bir rekabet var. Ben az önce bir şeyler söylemiştim sizlere. Demiştim ki bu kadar mütevazı olmayın. Yarışma sırasında değişirsiniz. Öyle de oldu sanırım
2: öyle
0: Furkan.
2: Oldu, öyle
0: özellikle
2: oldu.
0: Senin için öyle diyebiliriz Furkan. Evet, artık bu etapımızın son sorusundayız Gamze Hanım.
3: Evet.
0: Bu soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu ve sorum geliyor sevgili izleyenler. Limon küfü hangi rengin bir tonu... Dur, tek ses geldi.
3: Green, yeşil.
0: Yeşil, doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Gamze Hanım'a gelsin Furkan.
2: Öyle oldu, yapacak bir şey yok diyelim.
0: Neler söylemek istersin?
2: Tebrik ediyorum öncelikle. Böyle oldu yani. Yapacak bir şey yok.
0: Bekliyor muydun bu sonucu?
2: Beklemiyordum.
0: Beklemiyordun. Evet. Biraz geç mi kaldın? Biliyor muydun sorunun cevabını?
2: Biliyordum da sorunun cevabını bitmesini bekleyin, beklemeyin, bekleyin, beklemeyin. Bekledin oldu. Öyle oldu yani.
0: Furkan, gerçekten beni çok güldürdü. Umarım başka yarışmalarda diyelim. Umarım. Tekrardan karşılaşırız diyelim. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Başarılar diliyorum. Para kazansın güzel güzel. Bol bol. Riski zorlasın.
0: Haydi bakalım. Evet, bizler Gamze Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Gamze Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Gamze Hanım, rakibiniz Furkan Bey'i 3-2'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz?
3: Mutluyum. Oğlum Umut ve Utku'nun şansına burada yarışıyorum. İnşallah bu etabı da başarıyla atlatırız.
0: İnşallah diyelim. Bu etapta sizleri neler bekliyor? Kısaca bilginiz vardır diye düşünüyorum. Efendim, bu etapta sizleri 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var ve bilmecelerimiz olacak efendim bu etabımızda. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye tekrardan hatırlatmış olalım sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak
3: hazırım,
0: istiyorum. Gamze Hanım, başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Peki efendim, sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor. İlk sorumuz olarak sorum geliyor efendim. Burnu kuyruğundan uzun olan hayvan hangisidir?
3: Tabii ki de fildir.
0: Fil. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Gamze Hanım'a göndermiş olalım. Neredeyse süremi başlatamadan cevabı vermiş oluruz. Gayet hızlı gidiyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Şarkılarla aranızda sanırım.
3: Şarkılarla aram çok kötüdür. Hiç iyi değildir. Evet, sesimle şarkılarla eşim olsa full bilirdim. Bütün şarkıları ezberinde ama hiç iyi değil.
0: Hiç mi dinlemezsiniz?
3: Yani tek tük modern şarkılar olursa evet.
0: Umarım bildiğiniz yerden gelir. Güzel bir nostaljik bir şarkımız geliyor efendim. Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile, nokta nokta vakti bir güzele vuruldu. Barış Manço'dan bir şarkımız geliyor.
3: Aynalı kemer ince bele,
0: bu can kurban
3: vuruldu güzel bir kalbe.
0: Değil, değiştirelim.
3: Ne?
0: Son var mı?
3: İnce belli.
0: Süremi bir durduruyorum. İnce belli ne? İnce belli.
3: Bir hanıma diyelim ne diyeyim bilmiyorum. Hayır, dedim
0: hangi
3: ama.
0: Hangi vakitte vurulmuş bu tatlı güzel?
3: Akşam vakti mi? Bilmiyorum ama dedim size şarkıda iyi değilim. Değilim şarkıda.
0: Gitti. Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldu.
3: Bilmiyorum.
0: Maalesef bu soruyla elenmiş oldunuz. Fakat ilk sorumuzun ödülünü sizlere ulaştırmış olalım. Hemen takdim edelim efendim. Güle güle. Güzel
3: çok
0: günlerde harcamanız
3: dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Çok mutlu oldum. Önemli olan eğlenmekti burada. Eğlendik. Güzel bir vakit geçirdik. Paralar hiç önemli değil.
0: Ne kadar güzel derim. Evet. Kendinize çok dikkat edin.
3: Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Aydan Yıldız Güneş. Kitap yazarıyım. Şair, yazar, çocuk kitabı yazarı ve hayat hikayeleri yazarıyım. Hı hı. Üsküdar'da oturuyorum.
0: Yazarsınız aynı zamanda yani.
1: Evet, yazıyorum. Klasik yıldır? Türk musikisi solistiyim aslında. 4 yılda sinema televizyon oynadım. Sanatın içindeyim diyelim.
0: Siz bayağı sanatın içerisine doğmuş, sanatın içerisinden gelmişsiniz. Aynen. Efendim. Hoş geldiniz Aydın Hanım, sefalar getirdiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Diyelim. Ben hemen rakibinize dönmek istiyorum. Bu muhabbete kaldığımız yerden devam edeceğiz diyelim. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: İsmim Zeynep. Satranç antrenörlüğü yapıyorum. Şu an doğum izindeyim. Bakalım, bebek bekliyorum.
0: Bebiş geliyor o zaman. Evet. Efendim, hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyelim. Şimdi efendim, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz diyelim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim.
1: Bir şey soracağım.
0: Aydan Hanım, sizce kim kazanır?
1: Yani bilemiyorum, iyi olan kazansın, ne diyelim yani. Bu bir yarışma. Arkadaşım da kazanabilir,
0: peki,
1: ben de. Hayır, iddia etmiyorum. Heyecandan unutabiliriz. Olabilir, sokakta, gürültüde bu kadar yarışmak kolay değil bence.
0: Tabii ki de, hiç kolay değil. Gerçekten.
1: Yani insan bildiğini bile unutur burada.
0: Ya tabii, kameraların karşısı da insanın o heyecanını tetikliyor efendim. Peki, kişi kazanabilir mi?
1: Kazanabilir de satranç sakın sormayın. Kazanabilir, %100 kazanır. Ben iddialı değilim satrançla.
0: Peki Zeynep Hanım, Aydan Hanım kazanabilir mi? Sanattan mı soralım, ne yapalım?
2: Bilemedim şimdi.
0: Sanattan mı soralım?
3: 20 yıl önce sanat yapmıştım, bilemem ki.
1: 20 yıl önce sanat yapmıştım ben.
0: Peki sizce kim kazanır Zeynep Hanım?
2: Yani güveniyorum aslında kendime. Sorulara bağlı bir yandan da. Hani bildiğim yerden de gelebilir, gelmeye de bilir. Bilemeyiz.
0: O zaman.
2: Sonucu ne olur bilemeyiz.
1: Güçlü diyorum ben.
0: Hadi bakalım. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Hazırsanız bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Meftune yemeği hangi yöreye aittir? Meftune.
3: Henüz bu çok zor geldi, hiç bilmiyorum bunu. Meftune yemeği ne demek?
0: Nerelisiniz?
2: Mardinliyim.
0: Size çok yakın aslında.
1: Ben hiç duymadım. Siz meftune yemeği ne demek? Ben doğma büyüme Üsküdarlıyım.
0: Üsküdarlısın.
1: Aslım Trabzonlu.
0: Daha çok ama doğu bölgesinde meşhur olan bir yemektir bu.
1: Aynen, ben hiç bilmiyorum.
0: Mardin'in çevrelerindedir, o illerin birindedir acaba hangi?
1: Meftune derken yani ne bileyim, ölülerin arkasından yapılan bir yemek anlamında mı bu? Meftune ne?
0: Yemeğin
1: ismi meftune.
0: Meftune evet, bir yemek. Vallahi efendim, yöresel bir yemek.
2: Siirt
0: yanlış cevap, geçtim. Tahminde bulunabilirsiniz
1: Mardin.
0: Mesela. Mardin yanlış cevap. Mardin'e çok yakın bir ilimiz.
2: Batman
0: da çok yakın sayılır.
2: Urfa.
0: Mardin'e. Efendim.
2: Urfa
0: yanlış cevap. Karpuzuyla da ünlüydü
2: Malatya.
0: Sanki o
2: ilim. Diyarbakır.
0: Efendim. Diyarbakır geldi. Diyarbakır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş olalım. İlk sorunun günah olmaz diyerek sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Fakat diğer sorularda bu kadar yardımcı olmam. Haberiniz olsun diyerek 1-0'lık puan tablomuz var sevgili izleyenler. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bilin için kolay diyelim efendim. Sorumuza geçiyoruz. Aşağı doğru giderek daralan diz boyunda ya da diz altı etek türüne ne ad verilir? Tek ses geldik.
1: Mini.
0: Mini yanlış
1: midi.
0: Cevap. Midi de değil, yanlış cevap.
2: Daha dar o... etek mi?
0: Efendim?
2: Dar etek.
0: Onun bir adı vardır. Şey etek derler ona. Ne etek? O da yanlış cevap bu arada. Bir cisme benzer, bir nesneye benzer.
1: Vazo etek.
0: Ne?
1: Balık etek.
0: Balık etek. Balık etek olabilir mi? Yanlış cevap, balık etek. O bir nesnedir. O nesneyle yazarız sanki.
2: Vazo.
0: Efendim?
2: Silindir etek.
0: Silindir etek. Var mı öyle bir şey? Şu anda gerçek...
2: Vazo etek.
0: Vazo etek. Vazo etek. Sevgili izleyenler, nasıl bir şey olabilir? Vazo etek yanlış cevap.
2: Zikzak etek mi?
0: Ben gerçekten şu anda çok...
1: Zor sorular geldi. Az önceki sorular çok kolaydı.
0: Efendim?
2: Kalem etek.
0: Kalem etek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş olalım.
1: Karşıdan tüyo mu alıyorsun sen? Hiç duymadım böyle bir etek.
0: Kalem etek.
2: Kalem etek var ya abla hani.
1: Vallahi
2: dar kalem etek.
1: Sorular geldi ya.
0: Efendim, 2-0'lık puan tablomuz var. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Sorumuz geliyor.
3: Ezir oldum.
0: Estağfurullah.

0: Olur mu şöyle şey?
1: Yok, daha başındayız.
2: İyi, hadi bakalım.
0: Bu soru sizin için çok önemli Aydın Hanım.
2: İyi, hadi bakalım.
0: Sorum geliyor. Üzerinde palet ve fırça görseli bulunan defterler genellikle ne defteri olurlar? Tek ses geldi.
2: Ressam.
0: Efendim?
2: Ressam.
0: Ressam değil.
2: Resim.
0: Resim. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Aydın Hanım'a göndermiş olduk. Kolaymış değil mi sorular?
2: Bu kolaydı. Ötekileri ben
0: ama
2: hiç duymadım.
0: Ama işte kolayı yaz zaten. Önemli olan rekabet.
2: Ama o soruları gerçekten hiç duymadım ben. O eteği hiç duymadım.
0: Artık
2: o yemeği hiç duymadım.
0: Artık öğrenmiş oldun. Artık öğrenmiş oldun. Efendim, iki birlik bir puan tablomuz var. Dördüncü sorumuzdayız. Hızlıca sorumuza geçiyoruz. Balıkçılar canlı bunlar diyerek balıklarının hangi özelliğini vurguluyorlar?
1: Canlı oldukları.
2: Yeni çıktı, yeni tuttuklarını, olta balığı olduğunu vurguluyor.
0: Değiştirelim.
1: Daha... Taze balık.
0: Efendim?
2: Taze balık.
0: Taze balık, tazelik. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş
2: olduk. Zaten taze yani, canlı
0: ama
2: balık olduğu için.
0: Balık... Kelimesini duymamız gerekiyor. Taze bunlar, canlı bunlar.
2: İyi, tamam, hadi öyle olsun.
0: Öyle mi olsun? Efendim, üç birlik bir puan tablomuz var. Aydın Hanım, maalesef sizleri bol bol alkışlarla uğurlamak durumundayız.
2: Beni uğurladın mı? Bittin mi ben?
0: Sen bittin abla.
2: Vallahi bittim, iyi.
0: Ama gayet çok keyifli bir yarışma oldu.
2: Pek, teşekkür
0: üzülme.
2: Ederim.
0: Üzülme. Gerçekten üzülme. Üzülme, gerçekten çok keyifli bir yarışma oldu. İyi ki katıldın, çok güzel renk kattın bizlere. Bir şeyler söylemek ister misin?
2: Arkadaşa başarılar diliyorum. Satranç gibi
0: öncelikle... Bir işinin de şansı...
2: Evet, onu da ben pazar parasını kurtarırız dedim ama olmadı.
0: Bugün
2: cuma pazarı var. Dedim geçerken bari bir yarışayım, belki pazar parasını kurtarırız.
0: Bir dahaki yarışmalara diyelim artık.
2: İnşallah.
0: Efendim, bizler Zeynep Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Zeynep Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Zeynep Hanım, rakibiniz Aydın Hanım'ı 3 birlik galibiyette mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: İyiydi yani sorular. Yani
0: sorular zor... sizin bildiğiniz taraftan
1: evet,
0: geldi.
1: Evet, bildiğim yerden geldi. Bakalım bu turda bizi neler bekliyor?
0: Neler bekliyor olabilir peki? Ne hissediyorsunuz bu tur için?
1: Yani yine aynı şekilde sakinim. Hani bildiğim yerden geleceğini düşünüyorum.
0: O zaman... Hazırsanız başlayalım. Hemen yarışmamın kurallarından bahsedeyim sizlere. Efendim, bu etabımızda toplamda 3 sorumuz var. Bir bilmecemiz gelecek, atasözümüz ve şarkı sözümüz gelecek bu etabımızda. Boşluk doldurmalı sorularımız da olacak, doldurmamız gereken. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsan ilk soruna başlayabiliriz.
1: Hazırım.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Duyamadım.
1: Hazırım.
0: Süper efendim, sorumuz geliyor. Bir bilmeceğimiz geliyor. Zıp zıp zıplarım, beyaz renkli tüylü bir şeyim, peki ben neyim?
1: Tavşan.
0: Tavşan, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep Hanım'a göndermiş olalım efendim. İlk sorumuzun ödülünü bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. Kötü komşu insanı nokta nokta sahibi eder. Ne sahibi eder? Süremiz başladı.
1: Ne sahibi eder?
0: Ne sahibi eder? Komşusunuz. Komşu komşunun.
1: Külüne muhtaçtı.
0: Ama kötü komşunuz var. Siz ne alırsınız? Doldu. Kötü komşu insanı mal sahibi eder.
1: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine de ilk sorumuzun ödülünü ben hızlıca vermek istiyorum. Sağlık olsun. Aslında bilebileceğiniz bir soruydu.
1: Evet, bilebileceğiniz
0: güzel gidiyordunuz.
1: Bir soruydu da bilemedim.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Güle güle, güzel günler de harcamanız dileğiyle ilk sorumuzun ödülünü sizlere veriyoruz. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzeldi, eğlendim. Önemli olan eğlenmekti zaten. Onun için katıldım. Teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Sağ olun.

0: Evet efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Nevzat Kaya, emekliyim.
0: Sizi duyamıyorum Nevzat.
1: Nevzat Kaya, emekliyim. Sokaklarda geziyorum.
0: Sokaklarda geziyorum ne demek? Gezmeyi çok mu seviyorsunuz?
1: Öyle de diyebiliriz. Biraz da toplumu böyle teftiş etmek diyelim. Gözlemlemek diyelim.
0: Gözlemlemeyi çok seviyorsunuz. O yüzden emekli olduktan sonra böyle sokakları kendinize attınız ve ben toplumu gözlemleyeceğim dediniz.
1: Aynen. Aynen.
0: Peki efendim. Hoş geldiniz Nevzat. Eyvallah. Bey. Sefalar getirdiniz. Eyvallah. Ben hemen rakibinize geçmek istiyorum. Efendim sizleri tanıyalım.
2: İsmim Emre Yılmaz.
0: Emre
2: Yılmaz. Özel bir kurumda Almanca mütercim tercümanlık yapıyorum. Yani işten çıktım, geziyordum biraz. Bu şekilde.
0: Hoş geldiniz Emre Bey. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Nevzat Bey, sizce kim kazanır?
1: Gençler kazansınlar.
0: O zaman kazandı. Niye yarışıyorsun? Senin
1: motivasyonlarını rekabet... yükseltmek için.
0: Özgüvendirin şu anda.
2: Nevzat Bey daha tecrübeli muhtemelen. O kazanabilir yani.
0: O zaman iyi olan kazansın diyelim mi?
2: Eyvallah.
0: Peki o zaman ilk sorum geliyor sevgili izleyenler. Bir masa üzerinde bulunan futbolcu maketlerini hareket ettirerek küçük topları deliklere dedim. Efendim? Langert doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor.
2: Ben onu beklemiştim.
0: Bir masa üzerinde bulunan futbolcu maketlerini hareket ettirerek küçük topları deliklere sokmaya çalışılan oyuna ne ad verilir? Cevabımız Langert. Doğru cevap Nevzat Bey'e geldik. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. Şimdi sorum bitmeden basarsanız duyduğunuz kadarıyla cevaplarsınız. Bunun altını tekrardan çizmiş.
2: Hayır, bitmesini beklemiştim ben o yüzden. Yani.
0: O taktik yapıyor Nevzat abi.
2: Evet.
0: Sana böyle söylüyor ama sana taktik yapıyor. Dikkatli ol. Nevzat abi tehlikeli duruyor şu anda.
2: Evet biraz öyle.
0: Evet gelelim ikinci sorumuza. Stadyumlarda seyircilerin oturduğu bölümün adı nedir?
2: Tribün.
0: Efendim?
2: Tribün.
0: Tribün. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Emre Bey'e gelsin efendim. Bire birlik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var. Şu anda üçüncü sorumuza geçiyoruz. Lades kemiği tavuğun vücudunun neresinde bulunur? Tek ses geldi.
1: Göğüs kafesinin orada.
0: Göğüs kafesinin orası yani... Orta. Tamam yani göğüs mü?
1: Göğüs kafesi tabii.
0: Peki. Emin miyiz?
1: Eminiz.
0: Peki göğüs doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geç mi kaldınız?
2: Yok bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz. Evet. Peki efendim öğrenmiş olduk diyelim. Evet. Gelelim dördüncü sorumuza. Sorumuz geliyor. Çedar peynirinin ana vatanı hangi ülkededir? Sever misiniz çedar peyniri bu arada?
3: Hollanda.
0: Efendim?
3: Hollanda.
0: Hollanda yanlış cevap.
2: Fas.
0: Yanlış cevap daha alırım böyle.
1: Ne taraflara düşüyor? Güney Amerika tarafına mı düşer?
0: Söylesem zaten cevap çıkar ortaya.
1: Peynir Hollanda'da, Fransa'da bir de meşhurdur.
0: Çedar ama. Bu daha farklı bir türü peyniri. Genelde hamburgerlerde bu çedar
1: tamam,
0: peyniri
1: doğrudur.
0: Kullanılır.
1: Tamam.
2: Aa ben buldum.
0: Geliyorum.
2: Evet, Amerika mı?
0: Amerika yanlış cevap.
3: Aa.
0: Evet hangi? Ana vatanı, çedarın ana vatanı.
1: İtalya Halbuki diyeceğim. Dedim.
0: Efendim?
1: İtalya diyeceğim.
0: İtalya yanlış cevap.
3: Fransa, Hollanda, İtalya. Hangisi? Onlar yoksa hangisi?
0: Pas diyebiliriz.
2: Avrupa da büyük mi?
0: Pas mı?
3: Pas diyorum.
0: Pas mı? Cevabımız İngiltere olacaktı.
3: İngiltere'de peynir mi var?
0: Varmış demek ki.
2: Bilmiyordum.
0: Olsun öğrenmiş olduk efendim. 2-1'lik puan tablomuz devam ediyor. Dördüncü değil artık. Dördüncü sorumuza pas dedik. Beşinci sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. İlk dünya haritasını çizen Türk İslam bilgini kim?
3: Piri Reis.
0: Nedir dedik.
2: Ama ben bastım.
0: Çift ses geldi. Çift ses.
2: Piri Reis.
0: Piri Reis. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Emre Bey'e göndermiş olalım. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda bastıktan. Önce söylerseniz basmadan önce rakibe gider cevap.
3: Öyle mi?
0: İyi dinlemeniz gerekiyor. Hemen tabii bir soru alacağım ekibimden hızlıca. Çünkü artık bir beraberlik söz konusu. Benim bu beraberliği bozmam gerekiyor sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Kızınca tüküren hayvan hangisidir?
2: Ne?
0: Kızınca tüküren...
2: Lama.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nevzat Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var Emre Bey. maalesef sizleri alkışlarla uğurlamak
2: zorundayız. Güzel yarıştı. Tebrik ediyorum kendisine. Bazı soruları bilmiyordum. Kendisi biliyordu. Tebrik ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Ya güzeldi, eğlenceliydi. Yani bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler Nevzat Bey'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim.
4: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
5: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
6: Ben cesaret edebilirim mesela.
7: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
8: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordum. Yakalamak istedim.
9: Hanımın mı bu araba?
4: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
10: Söyle canım evladım.
8: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
10: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
11: O şeref bana ait.
7: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
10: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
6: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
10: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
12: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
13: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
14: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
13: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
14: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak zaman.
15: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
8: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan.

0: Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Evet sevgili izleyenler, Nevzat Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız diyebiliriz. Nevzat Bey rakibi Emre Bey'i 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz?
2: Vallahi bu programa da katılmamın sebebi, özellikle genç kardeşlerimle katılmamın sebebi, onların da özgüvenlerinin yükselmesi. Böyle kameraların önüne çıkarak bir şeyler söyleyebilmeleri, melekelerini geliştirmelerini istiyorum. Onun için katıldım. Kardeşime de başarılar diliyorum.
1: Hoş geldiniz, sefalar Eyvallah. Getirdiniz. Gayet de güzel gidiyorsunuz efendim.
2: Eyvallah.
1: Şimdi bu etabımızda bilmecelerimiz olacak. Boşluk doldurmalı sorularımız var. Hatta sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etapta. Ve her sorumuzun da 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunurken her sorumuzun ayrı ayrı para ödülleri de bulunmakta diye hatırlatmış olalım. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak Buyurun. İstiyorum. İlk sorumuz bir bilmece. Sorum geliyor. İçi dolu pamuk, arkanı yazsan onu doldurduk. Süren başladı.
2: Kırlent.
1: Efendim?
2: Kırlent.
1: Değiştir. Genel adı.
2: Yastık.
1: Yastık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nevzat Bey'e göndermiş olalım. İlk sorumuzun ödülünü de Nevzat Bey bu şekilde kazanmış oldu diyelim efendim. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, nokta nokta bu sevdadan vaz mı geçecek?
2: Gönül bu sevdadan vaz mı
1: Gönül
2: geçecek?
1: Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Doğru cevap kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. Bu şarkıyı sizden duyar mıyız?
2: Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Nokta nokta.
1: Sevdadan...
2: Eyvallah, vaz mı geçecek?
1: Vaz mı geçecek dedik. Kocaman alkışlarımız Nevzat Bey'e gelsin efendim. Artık ikinci sorumuzun ödülünü de Nevzat Bey bu şekilde gönülle kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Akıllı düşman nokta nokta dosttan hayırlıdır.
2: Akıllı düşman...
1: Süremiz başladı.
2: Evet, çok iyi bildiğim bir cevap. Akıllı düşman aptal dosttan...
1: Değiştir.
2: Akılsız... akıllı düşman aptal dosttan
1: değiştir,
2: daha akıllıdır.
1: Değiştir, süremiz.
2: Akıllı düşman...
1: Süremiz doldu.
2: Allah Allah, çok iyi bildiğim
1: akıllı
2: cevap.
1: Akıllı düşman, akılsız dosttan
2: tabii ya.
1: Hayırlıdır.
2: Aptal, doğru. Halbuki sürekli okuduğumuz metin bunlar yani. Sürekli söylediğimiz şeyler oluyor.
1: Olsun, sağlık
2: olsun. Bunlar gençlik hataları ya, olur normaldir. Yaşımız genç daha.
1: Ben iki sorumuzun ödülünü Eyvallah. Sizlere vermek istiyorum hızlıca.
2: Eyvallah.
1: Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim.
2: Eyvallah. Bu programları seyrediyordum, denk gelir miyiz diye hep böyle bakıyorduk. İlgimi çekti, katılmak istedik. Dediğim gibi birazcık da arkadaşlara motivasyon olsun diye katıldım. Teşekkür ediyorum.
1: Sağlık olsun diyelim. Kendinize çok Eyvallah. Dikkat edin. Hoşça kalın efendim.
2: Eyvallah. Kusuruma bakmayın sakın.
1: Estağfurullah, ne demek.
2: Sağlıklar.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir. Efendim, unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Bir hayal, üniversite yıllarında kurulan ve toprağa kök salan bir hayat. Veteriner hekim Merve Bektaş, eşiyle birlikte 2012 yılında Çatalca'da bir keçi çiftliği kurarak yeni bir hayata merhaba dedi. Zorluklar ve kayıplar yaşadı ama hiç vazgeçmedi. Bugün o veteriner ve bir anne olarak organik tarım ve hayvancılık yapan, kadın istihdamını destekleyen, çocuklara ve ailelere doğayı öğreten ve geleneksel ürünler üreten bir girişimci. Hayallerinin peşinden giden kadının ve doğayla yeniden kurulan bir yaşamın hikayesine konuk oluyoruz.

Merhaba, ben veteriner hekim ve çiftçi Merve Bektaş. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun bir veteriner hekimim. 2012 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Çatalca'da keçi çiftliğiyle beraber başladı aslında serüvenimiz. Eşimle beraber, Ahmet'le beraber üniversite 3. sınıftayken biz bir hayal kurduk. Çocuklarımız doğanın içerisinde özgürce, sağlıklı yetişsinler, sağlıklı büyüsünler, sağlıklı gıdayla beslensinler diye bir hayalimiz vardı. Ve mezun olduktan sonra 2012 yılında bu hayalin ilk adımlarını atmaya başladık. İstanbul Çatalca'da 2012 yılında bir keçi çiftliği kurduk.

Merhabalar, ben Ahmet Bektaş. Mesleğim elektronik ve haberleşme mühendisiyim. Yüksek lisans alanım işletme yönetimi. 2009 yılında eşimle tanıştıktan sonra birlikte, eşimin de mezun olduğu veteriner hekimlik fakültesi öğrencisiyken beraber bir hayal kurduk. Bu hayalimiz bizim insana, doğaya, topluma faydalı olabilecek bir üretim yapmak. Aynı zamanda da ileriki dönemde çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortamda yetişmelerini sağlamaktı.

O zaman büyük marketlere ve dondurmacılara keçi sütü üretiyorduk. Hiçbir katkı olmadan, koruyucu olmadan çok güzel bir keçi sütü üretimi sağlıyorduk. Sonra ilk çocuğumuz Mehmet Kuzey 2015 yılında doğdu. Sonrasında Ahmet Arın 2017 yılında doğdu. Çocuklarla beraber sağlıklı gıdanın, sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamaya başladım. Hele bu doğanın, tabiatın döngüsünde gıdanın, canlılığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu görmeye başladıktan sonra dedim ki işimizi farklı bir boyuta taşıyalım artık. Ve eşim dedi ki hem veteriner hekimsin hem annesin, markamızın adı Veteriner Anne olsun dedi. Ve 2018 yılında Veteriner Anne markasının ilk tohumlarını ektik. Önce kendi çocuklarımız ve tabii ki kendi ailemiz için yetiştirmeye başladığımız ürünleri sonrasında tüm Türkiye'ye göndermeye başladık.

Tabii 2012'de yeni mezun bir veteriner hekim olarak başladığımız bu keçi çiftliği serüveninde maalesef ki birçok sorun yaşadık. Hayvanlarımızdan ölenler oldu. Maalesef çözemediğimiz bir hastalık bize musallat oldu ve 4 sene boyunca bununla uğraşmak zorunda kaldık. Doğan yavrularımızda ölümler yaşadık. Keçilerimizi kaybettik. Yaşayan %80 oranında doğan keçilerimizin yavrularında ölümler oldu. Çözemedik biz bir türlü bu sorunu. Fakültelere gönderdik, laboratuvarlara gönderdik. Bir sürü test yapıldı ama ne yazık ki çözemedik. Bu 4 sene eşim, ailem tabii ki her zaman yanımda oldu ama çözemedik. Ama tabii ki pes etmedik. Mücadeleye devam ettik. O zaman da çocuklarımız doğmuştu. Onlarla beraber pes etmeden yolumuza devam ettik.

0: Aslında bizim bu işi kurgularken iki tane çıkış noktamız vardı. Bunlardan bir tanesi doğaya, doğadaki canlılığa, toprağa, hayvanlara ve finalinde insanlara iyi gelen bir iş yapmak, sağlıklı ürün üretmekti. Bir ikincisi de çocuklarımızla beraber onların çocukluk süreçlerini, büyüdükleri süreci huzurlu ve güzel bir ortamda geçirmelerini sağlamaktı aslında iki tane çıkış noktamız. Bu hayalimiz gerçek oldu.
1: Sağlıklı beslenmenin çocukların ve bizim hayatımıza ne kadar önemli olduğunu biz onların hayatımıza girmesiyle beraber anladık. Bu sefer çocukların canı çilek istiyor. Ben diyorum ki hemen çilek üretmemiz lazım. Çocukların canı bir şey istiyor. Diyorum ki hemen bunu da üretmemiz lazım derken üretime de başlamış olduk her anlamda. 170 çeşit ürüne ulaştık böylece. Çünkü doğa müthiş bir döngü halinde ve müthiş bir değişim halinde. Biz de ona ayak uyduruyoruz. Bizim aslında yaptığımız iş doğayı taklit ederek üretim yapıyoruz. Doğaya rağmen değil, doğayla birlikte üretim yapıyoruz. Doğa bize neyi sunduysa doğayı da arkamıza alarak üretim ilkelerimize devam ettiriyoruz. Bu yüzden hiç kimyasal kullanmıyoruz, hiç pestisit kullanmıyoruz. Doğada çünkü kimyasal diye bir şey yok. Doğa kendi çözümünü kendisi zaten sağlıyor. Biz sadece ona destek oluyoruz ve burada kendimiz, ailemiz ve bizi takip eden veya ürün alan herkes için en sağlıklı ürünler üretiyoruz.

Benim bir günüm sabah erken saatlerde tabii ki başlıyor. İneklerle beraber. Önce ineklerimizin hepsini tek tek kontrol ediyoruz. Sağımlarını yapıyoruz. Sütlerine bakıyoruz ve sütlerini sağıyoruz. Sonrasında tabii üretimin devam ettiği her noktada var olduğumuz için tarlaya gidiyoruz. Sebzelerimizi kontrol ediyoruz. Hasat edilecek nelerimiz var veya yapraklarda görmemiz gereken bir şey var mı diye bunların kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sonra hasat ettiğimiz ürünler buraya geliyor mutfağımıza ve burada ürünlere dönüşmeye başlıyor. Turşular yapılıyor, reçeller yapılıyor, soslar yapılıyor, salçalar yapılıyor ve orada üretim aynı hızda devam ediyor. Akşam yine tekrar ineklerimizin yanındayız. Sağım var çünkü günde iki kere sağım yapılıyor. Hem sabah hem akşam. Akşam da ineklerimizin sağımı yapıyor. Ama tabii ki bizdeki mesai sabah 9, akşam 6 gibi olmuyor. Bazen olmayan şeyler başımıza geliyor. Gece ineklerin doğumu olabiliyor veya maalesef bir inek istemesek de ayağını kırmış olabiliyor ya da bir yerden atlarken bir yerini kesmiş, delmiş olabiliyor ve gece de mesaimiz aynı hızda devam edebiliyor.

Burada kadın istihdamının daha çok olduğu bir işletme anlayışımız var. Çünkü kadının olduğu her yerde bolluk, bereket ve üretimin olduğuna inanıyorum. Ve ne kadar etrafımızda kadınlar varsa çok daha güzel şeyler başarabildiğimizi ve çok daha güzel işler yaptığımızı da bildiğim için kadınların istihdamına da çok önem veriyorum. Burada Çatalca'daki köylerimizdeki ablalarımızla beraber üretim yapıyoruz aslında. Geleneksel. Topladığımız domatesleri beraber toplayıp beraber işliyoruz. Beraber soslar, reçeller haline getiriyoruz. Aslında yaptığımız tamamen onların bilgisini, eskilerin kadim bilgisini şu an günümüze aktarabilmek. Kazanlar kaynıyor, turşular aynı onların yaptığımız gibi geleneksel olarak üretiliyor.

Eşim hep şöyle bir şey söyler. Eğer sevdiğin işi yapıyorsan çalışıyor gibi değilsin. Ben 7 gün çalışıyorum. Bazen dediğim gibi mesai saatlerim gün içerisinde uzun oluyor. Ama ben yaptığım işi hiçbir zaman iş gibi görmediğim için her işi çok seviyorum. Ama özellikle beni en çok çeken tarlada çalışmak oluyor. Toprağa dokunmak, bitkiye dokunmak, bir şeyin üretebildiğini görmek ve oradaki başarma duygusu. Çünkü tohumlarımızı topluyoruz domateslerden. O tohumları bir dahaki seneye fide haline getiriyoruz. Tekrar tarlaya ekiyoruz ve olgunlaşması için gözlerine bakıyoruz. Evet, o ilk kızaran domates bizim için o başarmanın bir duygusu gibi ya. Benim için çok kıymetli. Sonra o domatesler toplanıyor, soslara dönüşüyor, turşulara dönüşüyor. O domateslerin yaprakları sonra bizim açımızdan fermente edilip ineklere yem olarak gidiyor. İneklerin gübresi geliyor, sonra tekrar tarlaya gidiyor. Ve o yüzden işimi gerçekten çok seviyorum. Bu dönüşümün içerisinde olmak, bu doğanın dönüşümüne bir katkı sağlayabilmek benim için gerçekten çok kıymetli.

Tarladan topladığımız ürünleri, kambe biberleri, kornişon turşuları, salatalıkları, domatesleri hepsini toplayıp havuçları oradan sonra burada üretime geçiyoruz ablalarımızla beraber. O gün ne üretileceği bizde tarladan çıkan sebzeyle ilgili. Ne toplanırsa onlar geliyor burada özenle yıkanıyor, temizleniyor sonra turşu olmaya başlıyor.

Benim en büyük motive kaynağım eşim ve çocuklarım, yani ailem. Onlara ne kadar zorluk da yaşamış olsam, onlara bu temiz gıdayı, sağlıklı gıdayı yedirebilmek benim çok büyük motive sebebim. Evet, hayvanlarla beraber çok zorlanıyorum. Bazen fiziksel olarak zorlandığım, duygusal olarak zorlandığım çok zamanlar oluyor. Ama orada şunu biliyorum ki sonunda sağlıklı gıdaya ulaşabileceğiz ve sağlıklı ürünlere kavuşabileceğiz.

Eşim üretimi çok seviyor. Üretimde çok hassas, çok özenli. Toprağın sağlığını nasıl iyileştireceğini, doğayı nasıl iyileştireceğini, ekosisteme nasıl faydalı olabileceğini düşünerek bütün üretim süreçlerini dizayn ediyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğada insandan başka hata yapan hiçbir canlı yok. Biz de bunu yaparken yaptığımız işin filozofisinde, yaklaşımı içerisinde her zaman doğaya iyi gelen, doğayı iyileştiren uygulamalar içinde olmaya çalışıyoruz. Çünkü ona borcumuz var. Onunla birlikte hareket etmeliyiz. Onun işini kolaylaştırmalıyız. Ve bunu yaptığımızda da doğaya faydalı bir iş yapmanın

0: İlaçlarım.
1: Hazır. İşte tansiyon hapın, şeker hapın. Kapak kapak değil, sanki şifreli kasa.
0: O ne öyle?
1: Baş ağrısı ilaç.
0: Siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Bunca yıl baş ağrılarım için kullandığımı bilmiyor musunuz?
1: Benim bitmişti. Yanlışlıkla kapıcı başka ilaç almış.
0: Değiştir. Yerine al. Tasarrufu öğrenemeyeceksiniz. Ben baş ağrılarım için hem tesirli hem de ucuz olan aspirini tercih ediyorum. Maşallah tavşan kanı gibi.
2: Baba, çay değil sanki ıhlamur.
1: Bir kaşık çayla o kadar demlenir. Babanız öyle istiyor.
0: Demli çay ülser yapar. Bu bile koyu. Aa, bunlar ne?
1: Kahvaltılık. Reçelleri kendi elimle hazırladım. Ayva, vişne, mürdümeri, incir.
0: Ocağıma incir mi dikeceksin kadın? Bu kadar israfa batmaz mıyım ben? Üstelik saate zararlı. Ayva kalsın, diğerlerini kaldır çabuk. Ye ye iyice semirdiniz ha. He bana bak. Hepsini birden götür. Dolabın kapağını da 10 defa açıp kapama. Çok cereyan yakar. Sen de zıplama, fazla cereyan yakarsın.
2: Alo? Evet burada. O ses baba, seni istiyor.
0: Alo? Ben Ragıp Elibol. Buyur.
3: Örgütümüz senin hakkında idam kararı verdi. Hüküm çok yakında infaz edilecektir.
0: Tansiyonun fırladı, yetişin.
2: Baba.
0: Örgüt mü ne? Tehdit ediyor. Benim gibi bir garibandan ne istiyorlar sanki?
4: Çay soğudu, taze değil mi?
0: Olmaz. İsraf olmasın, içerim.
2: Baba, senden bir ricam var. Harçlığımı biraz arttır. Arkadaşlar...

0: Benimkinin 10 katını alıyor.
1: Olmaz. Bol para verip seni saptırtamam.
0: Ama ben az paradan saptıracağım baba.
1: Olmaz. Ben evlatlarıma kötülük yapamam. Bak, kumarın yok, kahven yok, sigaran yok. Kötü alışkanlıklardan nasıl koruyorum, anladın mı?
0: Anladım.
2: Bana bulaşık makinesi al sana.
1: Çamaşır makinesi aldık ya.
2: Çamaşır makinesinde bulaşık yıkanır mı?
1: Onu al, bunu al. Biz seni neye aldık be kadın?
2: Ay, o beni hizmetçi diye mi aldın? Bütün evin yükünü ben çekiyorum.
1: Kız, cici annene yardım etmiyor musun?
3: Ediyorum baba.
2: Bana cici anne demesinler, abla desinler. Onları ben mi doğurdum? Anaları var.
0: Ha, sahi baba, annem nafakayı arttırsın diye haber yolladı.
1: Son nafakası olur inşallah. Doymaz kadın. Ayda 100.000 lira veriyorum, çarçur ediyor müsrif kadın. Gene tansiyonum fırladı.
3: Baba, akşama görücüler geliyor, unutma.
1: Yemek vakti görücü mü olurmuş? Aç mı doyuracağız? Erken gelsinler.
3: Peki baba, telefon ederim.
1: Jetonla ara. Telefon faturası çok gelmeye başladı.
3: Şey, görücüler için kendime yeni bir elbise alayım bari.
1: Olmaz. Görücüye sen mi çıkacaksın? 2 bayram önce aldığımız fistanı giy. Çok yakışmıştı sana. Aslanım üstü. Saniye gecikmez. Hadi eyvallah.
0: O arabayla ben otobüste. Neymiş? Sapıttırmayacakmış.
1: Günaydın.
4: Günaydın beyim, atla.

0: Bugün nasılsın beyim?
1: Tansiyonla şeker hapımı aldım, seni alamadım.
0: Söylesene, arabada yedek var. Buyurun.
1: Sağ ol Hüsnü baba. Saatimle sen ailemden çok ilgileniyorsun.
0: Arabayı değiştirelim artık, masraf açıyor.
1: Gittiği kadar. Niye değiştiriyorum sanki? Bu araba antika, eski eser.
0: Beyim bırak şimdi palavrayı, paraya kıyamıyorsun. Bu arada benim maaşa zammı da unuttum bakıyorum.
1: Boş ver. Fazla para adamı sapıttırır.
0: Az para da adamı öldürür.
2: Geliyor.
3: Işıkları söndür.
0: Öğlen vakti ilaçlarını unutma.
1: Sağ ol, unutmam.
4: Siz geldiniz mi Rakıp Beyciğim?
1: Yok ya, daha yoldayız. Ne demek geldiniz mi? Kör müsün?
4: Buyurun efendim. Bu taraftan buyurun efendim.
1: O ne?
4: Asansörleri yaptırdım efendim.
1: İyi. Ben niye bozdurdum? İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki. Bakım ücreti üç. Kapat kapısını, üstüne de bozuk diye yazdırt.
4: Peki.
1: Gel benimle.

0: Bunlar ne?
1: Iskarta beyim.
0: Atılacak mı?
1: Aman efendim, satılacak. Iskarta olarak.
0: Iskarta olarak satılırsa 5'e, sağlam satılırsa 15'e. Bunları iplik bölümüne gönderin, yeniden dokunsun.
1: Başın efendim.

0: Niye? Bir kere havayı kurutuyor. Hadi yaktırdım. Hava kirlenmesi ne olacak? Yazık değil mi vatandaşa? Anladın mı? Bu iyiliğimi unutma.
1: Unutmam.
0: Bu ne?
1: Müsvedde.
0: Yapmayın. Bu milli servete ihanettir. Düzeltip kullanacaksın, tamam mı?
1: Tamam. Az kalsın unutuyordum. Az önce örgüt aradı.
0: Keşke unutsaydın. Ne dedi?
1: O cimri söyle. Hesabı görülecek dedi.
0: Ya.
2: Bu tehditler ciddi boyutlara ulaştı Ragıp Bey. Ortağınız olarak ben derim ki...
0: %10 ortağım olarak.
2: Evet, ben diyorum ki şöyle birkaç ay ortalıktan kaybolsanız. Ben işleri idare ederim. Gözünüz arkada kalmasın.
0: Oo, gözüm önümdeyken ne numaralar dönüyor. Arkadayken vay vay vay. Sen şu harcamalar defterini getir bakayım.
2: Tetkik buyurmuştunuz ya Ragıp Bey.
0: Tetkik ettim ama gözüme bir şey takıldı.
2: Çok önemli mi?
0: Hem de nasıl? Fazladan bir ampul kullanılmış. Ampulü yakıyor musunuz yoksa armut sanıp yiyor musunuz? Onu araştıracağım.
3: 5 senelik elbiseyle görücüye çıkılır mı cici anne?
4: Cici anne değil, abla! Görücülerin yanında ağzından kaçırsan kusurlarını bir bir sayarım.
3: Ne kusurum varmış ki abla!
4: Neyin yok ki? Ağzın kokar, geceleri horlarsın, sakarsın... ...iki lafı üst üste koyamazsın. Daha sayayım mı?
3: Yeter ama, yerin kulağı vardır derler. Babamın cimriliği yüzünden evde kalacağım zaten.
4: Yok, kalmazsın. Elbet bir enayi çıkar karşına.
3: Babam da senin karşına çıkmıştı, öyle değil mi?
4: Baban enayi mi kız? Cin gibi adam. Kadının güzelinden, hasından anlıyor hızlıdır. İlk görüşte birbirimize aşık olduk.
3: Oldunuz ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Zengin babamın zengin karısı olamadın.
4: Hadi oradan. Paraya pula kıymet vermem ben. Verseydim o kapımı kimler çalmadı ki? Kibar, nezih, seçkin erkekler, celepler, at cambazları, hayalciler, kara borsacılar. Ama ben gönlümün istediğine vardım. Asıl senin anan babanın zenginliğine tamah etmiş. Sahi, neden ayrıldılar?
3: Annem çok müsrif bir kadındı. Babamın 9 senelik yeni elbisesini eskiciye verip laylon sepet alınca kıyamet koptu. Babam da annemi boşayıverdi.
0: Ben iyiyim anacığım, sen nasılsın?
5: Sağlığına duacığım evladım, aslan oğlum benim. Bir yol geliver de anacığını sevindir. Güzel yüzüne hasret kalmışım. Şöyle bol bulamaç bir Kayseri mantısı yapayım da ye.
0: Anacığım, sana geleceğime o yol parasıyla 20 porsiyon mantı yerim. Hem öyle zırt pırt telefon açma, faturasını ben ödüyorum ya.
5: Ben kimin anasıyım kuzucuğum? Evim sanki postane şebekesi, komşular telefon ediyor, 3 misli para alıyorum. Hadi kal sağlıcakla.
0: Hortlak görmüş gibisin. Yoksa örgüt mü bastı?
1: Daha beter. Eski karınız bastı.
0: Eyvah! Hiç uğraşma, atlatamaz. Yanıma gönder. Alo! İş Bankası mı? Hürmetler ederim müdür bey. Ben Ragıp Elibol kulunuz. Senetleri ödeyemeyeceğim müdür bey. Çok sıkışık durumdayım. Vallahi evime ekmek götüremiyorum. Birkaç ay temdit etseniz. Efendim? Aman müdür bey yapmayın. Zaten fabrikama da haciz kondu. Evde çoluk çocuk açız vallahi. Kasada bir kuruşum yok. Evimin suyunu, gazını, ceryanını kestiler. Perişanım müdür bey. İki evladımı, iki karımı düşünmesem çoktan intihar ederdim. Efendim? Bir şey yapamaz mısınız? Öyle mi? Elveda müdür bey. Yarın gazetelerde cesedimi görürsünüz. Aa! Melek, sen ne zaman geldin?
6: Aa Melek, sen ne zaman geldin? Tam numaraya başladın, üstüne geldin.
0: Ne numarası Melek?
6: Ne numarası olacak? Nafaka vermeme numarası. Her girişinde başka bir tezgah kuruyorsun. Hadi çık paraları, yoksa buranın altını üstüne getiririm ha!
0: Ne talihsiz adamım ben ya! Bir koca bulamadın ha!
6: Hay! Aramadım ki bulayım ayol! Yoksa elimi sallasa bellisi. Hey! Çıkıyor musun paraları, veriyor musun, vermiyor musun? Yoksa dağıtmaya başlıyorum buradan.
0: Tamam.

0: Tamam. Muhasebeden paranı alırsın. Bak, sana da yazık. Bir koca bul, ben nafakadan, sen zahmetten kurtul. Kendine gelirsin.
1: Herif kiraya vermiyor, satıyor sanki. Üstelik kirayı dolar olarak istedi.
2: Sen de adamın gırtlağına sarıldın.
1: Bütün ümidim Naci ile Oktay'da.
2: Hiç sanmıyorum. Oktay hayalci. Hangi film şirketi ona yönetmenlik verir? Naci de sen şansonyolarını kovalıyor.
1: Ya tutarsa? Evlenmek için başka şansımız yok ki Zeynep.
3: Ne oldu? Bu jip de nereden çıktı?
4: Spor arabayı 2 ay kullandım, sıkıldım. Biraz da jipten hevesimi alayım dedim.
3: Baban çok mu zengin senin?
4: Yo, senin babanın 1/4 kadar zengin. Baban acayip cimri galiba, ha?
3: Oo, yediklerin ziyan olmasın diye haftada bir kere...
5: Ne oldu?
6: Radyatör su kaynatıyor beyim, bu araba yürümez.
0: Hay Allah! Tıraş takımı yanımda olsaydı tıraş olurdu. Kaynar su da ziyan olmazdı.
6: Bu araba yürümez dedim, sen başının çaresine bak.
0: Görücüler gelecekti, nasıl yetişeyim eve?
6: Taksiyle. Taksi, taksi, dur, dur. Gel, gel, gel. Aç, atla, çabuk.
0: Etilere kaç para?
5: Taksimetre ne yazarsa.
0: Ne yazar?
5: Aşağı yukarı 12-13 bin.
0: Boşuna saat açıp akünü zayıflatma. Ben 7 bin veririm.
5: Dolmuş değil bu taksi beyim.
0: 7500 olsun.
5: Olmaz.
0: 8 bin.
5: Çattık be.
0: En son 8250. Kabul et. Yoksa pişman olursun.
5: Tamam, götürüyorum. Biraz daha pazarlık yaparsak gırtlağına sarılacağım çünkü.
7: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Hiçbiri sanattan anlamıyor arkadaş. Ama bir gün kendimi onlara kanıtlayacağım.
8: Tamam, kes be Oktay.
4: Hadi çocuklar, dolaştırayım sizi. Biraz denemesi yapacağım.
8: Hayırlı denemeler canım. Biz daha intiharı düşünmüyoruz.
7: Şundaki para bende olsa hemen filme başlarım.
8: Düne kadar sürünüyordu. Karanlık işler çevirip parayı buldum.
4: Aa, işte şuradalar. Bakalım bir haber var mı? Ne haber Naci? Müjde var mı?
8: Yok. Yattı. İşte kaldık. Maradona yaktı bizi.
7: Aa, Maradona'yı Fenerbahçe mi transfer etti?
8: Ulan oğlum, futbolcu Maradona değil, at Maradona. Siz ne yaptınız? Ev bulabildiniz mi?
4: Bulmaz mıyız? Kiralık ev bolluğu var, anasını satayım. Buzdolabı, çamaşır makinesi bile veren var evlerini tutalım diye.
2: Ağlanacak halimize gülüyoruz işte.
8: Takmayın kafanızı. Parayı bulacağız çocuklar.
7: Para işte bunun içinde oğlum. Filmi çekecek sermayeyi bulsak hepimiz köşeye döneriz.
2: Hepimizin umudu köşeye dönmek ama nasıl?

0: Beyefendi, evlatlarımız birbirlerini görüp beğenmişler. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Sizinle dünür olmak bizi şereflendirecektir.
1: Sağ olun, var olun. Mahtum Bey ne iş yapıyor?
2: Bankacıyım efendim. Bankası Etiler Şubesi'nde şef.
1: Öyle mi? Ne tesadüf. O bankada benim de hesabım var. İçkin kumarım var mı delikanlı?
2: Kesinlikle, sigara bile içmiyorum efendim.
1: Nasıl içeceksin ki zaten? Aldığın maaş içkiye kumara yetmez ki.
3: Biz de oğlumuzu takviye ediyoruz beyefendi. Eşim bir araştırma şirketinde müdürdür.
1: İyi araştırmacı olduğu belli. Oğlunuz bankadan, eşiniz şirketten iyi araştırıp bulmuşlar benim gibi yağlı kuyruğu.
0: Buyurduğunuz gibi değil beyefendi. Oğlumuz, babasının kim olduğunu bilmeden kızınızı beğenmiş. Bu gençlerin yuvasını yapın.
1: Yapmaz mıyım? Her baba evladının mürüvvetini görmek ister. Şimdi şartları konuşalım. Nişana, düğüne filan hiç karışma. 250 milyon da başlık parası isterim.
0: Aman beyefendi, bu çağda başlık parası olur mu?
1: Olur. Ben paraya hiç kıymet vermem. Para insanın elinin kiridir. Ama başlık parası verirseniz kızıma daha iyi bakarsınız. Ben de kızımın anasını başlıkla aldım.
4: Bana bakmayın öyle. Başlık parasını ayrıldığı eşini ödemiş. Ben bedavaya gittim, bedavaya.
1: Ben verdim gitti, siz alıyor musunuz?
0: Biz başka türlü düşünmüştük. İzninizle beyefendi, hadi kalkın.
3: Biraz daha uzun sanırım, niye kalktınız canım? Yürü, yürü. Bir kahve daha için, ıhlamur yapayım size. Aa, ne olacak? Baba!
5: Gene ay başlık parası verir benim için. Evde kalacağım. Kocaya hasret gideceğim. Öyle sırada razıyım, hırsız sırada.
4: Zeliha'ya kalsa üste verecek ama sen başlık diye tutturdun. Hem de 250 milyon.
1: Pazarlık etmediler ki domuzlar. Yoksa 10 milyona fit olacaktı.
4: Sayende evde kalacak zavallı.
1: Yo yo, merak etme. Bir enayi bulup kızı yamarım ben. Hadi kapat ışığı. Ceryana zam geldi, haberin yok mu?
6: Sen benim asker arkadaşım, veli nimetim, kurtarıcım, her şeyimsin Ragıpcığım. İşte borcumu kuruşuna kadar ödüyorum. Beni iflastan kurtardın. Milyarlar kazandım sayende.
1: Artık adımlarını dikkatli at. Önce şu borç senedini al, ipoteği hemen çözerim.
6: Sağ ol. Senin iyiliğini nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Senin için canımı bile veririm.
1: Canını verme de bir daha borç isteme, uykularım kaçıyor be.
6: Vallahi sen türbesi yapılacak adamsın Ragıpcığım. Askerlikte de bize hep kıyak yapardın.
1: Az mı nöbet tuttum sizin için lan?
6: Yerimize nöbet tutup ne güzel paramızı alırdın.
1: Dişimden tırnağımdan arttırıp size borç verirdim.
6: Ya, sonra da ikiye katlayıp faiziyle geri alırdın. Hey gidi günler hey. Hadi bana müsaade, Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle. Alo. Sen misin Hüsnü? Ne haber?
7: Beyim haberler. Parçası yok arabanın. Çıkma arıyorum. Hurdalıklarda canım çıktı. Bugün bitmez, sen başının çaresine bak.
1: Aman Hüsnü, arabayı yetiştirmeye çalış. Televizyonda röportajım var. Boşuna yol parası vermeyeyim.
7: Para verme, yürü. İlaçlarını da unutma.
1: Unutmam.

0: Alo, kimsiniz?
1: Örgüt, halkımızdan sömürdüğün paraları geri alacağız. Hiç korkmadan ortalarda dolaşıyorsun. Seni kaçırıp hesaplaşacağız.
0: Tansiyonum yükseldi. Su ver çabuk.

0: suyu dökme. Yarın gene içerim.
1: Niye emniyetten korumayı istemiyorsun?
0: İstemem. Fazla masraflı olur. Yiyeceği, içeceği filan. Hadi eyvallah.
2: Sana bir kıyak yapacağım.
3: Borcu vereceksin.
2: Yok ya. Zengin babadan para koparma yöntemlerini söyleyeceğim. Mesela flörtümle başım dertte diyeceksin. Kürtaş falan. Sonra borç senedi tezgahı kuracaksın.
3: Boşuna çeneni yorma. Yemez. Sen Cimri Baba yöntemi var mı onu söyle.
2: Bana kalırsa tek yöntem var Cengiz. Yemeğine zehir koyup gümleteceksin.
4: Birden 36'ya kadar rakamlar söyleyeyim. Bir koloru sallamaca oynayalım.
5: Benim uğurlu rakamım 14. Benim...

0: 29. Benim senaryomda en sevdiğim sahne 23. İsterseniz bir okuyayım.
1: Aman istemez.
2: Şimdi 14. maç.
3: Sayın seyirciler, bu geceki ekonomi köşemizin konuğu Sayın Ragıp Elibol. Kendisiyle ekonomi üzerine bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz Sayın Elibol.
4: Hoş bulduk. Bana bu imkanı tanıdığınız için size ve TRT'ye şükranlarımı arz ederim.
3: Sayın Elibol, size ait ihracat rekorunu bu yılda farklı olarak yenilediniz. Başarınızın sırrını açıklar mısınız?
4: Başarının 3 tane sırrı var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak.
2: Çalışmak. Çalışmakla köşe dönülür mü deve?
3: İhracata nasıl başladınız Sayın Elibol?
4: Önce donla başladım. Bildiğimiz don. Çünkü bu dünyada aç, parasız adam çoktur. Ama donsuz insan yoktur. Sonra çorap. Bütün dünya birbirinin başına çorap örmek isteyen insanlarla dolu. Alın işte size hazır çorap dedim. Kapıştılar.
2: Bu yara bak. Resmen dalga geçiyor.
3: Sayın Elibol, başarılı bir iş adamı olarak gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
4: Önce tasarruf. İşten artmaz, dişten artar demişler. Yerli malı varken markalara rağbet etmesinler. Baba parasına güvenmeyip çalışsınlar. Kahvelerde zaman öldürmesinler, iş kovalasınlar. En önemlisi çalışsınlar, çalışsınlar, çalışsınlar.
2: İlyas, kapat kardeşim şu televizyonu, kıracağım ha.
4: İşte benim gençlere tavsiyem budur.
2: Allah'ın kurusu kalkmış akıl veriyor.
5: Kramer'a köşeye dönmüş ya.
6: Akıllı adam arkadaş, para babası. Çok karlı bir işe yatırım yapabilir. İlk fırsatta gidip senaryomu ona okuyacağım.
2: Bir daha senaryo lafı edersen esas ben senin canını okuyacağım.
7: Hey çocuklar! Sınıfı geçti. Geçen gün gazı kökledim, 220'ye vurdurdum. Tavsiye ederim çocuklar.
2: Anladık. Otobüse talim ediyoruz, Mercedes tavsiye ediyor ya.
7: Gıcık veriyor.
6: Ah, şu filmi bir çekebilsem, Mercedes ne ki? Tamam tamam sustum.
2: Nasıl dağıtıyor hergele? Yok 220'ye vurdurmuş. Uçak mı lan bu?
7: Belki de doğrudur.
2: Göreceğiz. Şu arabayı bir de biz deneyelim bakalım.
7: Hiç böyle güzel bir araba kullanmadım.
2: Ateşin var mı koçum?
7: Tabii.
2: Sağ ol.
7: Bir şey diyeyim. Evet, ne diyordum? Hadi. Hadi.

0: gezelim hem de senaryoyu okuyalım ha.
1: Arabayı durdur, indir ona. Keyfin bozma.
0: Tamam, söz.
1: Torpido gözüne baksana, kaset var mı?
0: Aa, bakın tabancası varmış.
2: Bu itin babası mafyadan galiba.
1: Boş verin. Arabayı satamayız ama tabancayı okutabiliriz. Parasıyla da büyük oynarız.
3: Sayın Elibol, prensiplerinize uyarak yol parası için bütçe çıkardım, buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Size hemen bir taksi çağırayım.
4: Yo, sakın ha. Ben her gün yürüyüş yaparım. Hadi eyvallah.
3: Güle güle. Prensipmiş. Seni cimri herif seni.
5: Tadını da bırakalım çocuklar, dönelim artık.
1: Acelesi yok. Otobana çıkıp deneme yapalım. Bakalım 220'yi vuruyor mu?
6: Boş ver ya. Duvara yapışırsın falan. Spatulayla kazırlar bizi.
1: Eyvah, trafik!
5: Dikkat et!

0: Beni dinlemediniz, aldınız mı başınıza belayı şimdi?
1: Ya ben hafif dokundum, kan falan yok, baksanıza.
2: Dışta yok ama ya içte varsa?
3: İç kanama, en kötüsü.
0: Hastaneye yetiştirelim bari.
1: Hadi çocuklar.

0: Hastanenin kapısına bırakıp kaçarız.
1: Hangi hastaneye götürelim?
2: En yakın hastanesi.
3: Olmaz. Orası çok kazıktır. İlk yardıma götürün.
1: Mantar. Televizyondaki adam Ragıp Elibol.
3: Neler oluyor? Neredeyim ben?
0: Şimdilik arabadasın. Acı fren çekmeseydin dört kollu tabutta olacaktın.
3: Tabut mu? Eyvah! Örgütün tuzağına düştüm ben.
1: Örgüt mü?
3: Beni tehdit eden örgüt. Demek sizdiniz ha?
2: Şansım döndü. Doktor hastanın ayağına geldi. Beyefendi, çekeceğim filmin senaryosu.
0: Bir kelime daha söyle, vurayım ulan seni.
3: Eyvah! Örgüt birbirine düştü. Çocuk itirafçı mı ne? Beni niye kaçırıyorsunuz?
0: Kaçırmak mı?
3: Kaçırmayın. Benim tansiyonum, şekerim, romatizmam var. Ne olur kaçırmayın. Kaçırmayın kardeşim.
0: Tut şunu. Siz gelin çocuklar.
2: Fırsat bu fırsat, ben de sana senaryomu okuyayım. Ölümün inanılmaz sıcaklığı.
3: Eyvah! Temelli öldürecekler beni.
1: Bu yaptığımız çılgınlık çocuklar.
4: Ben senin gibi düşünmüyorum. Bu ayağımıza gelen bir kısmettir.
5: Vallahi beni de sardı bu iş ha. Baksanıza, adam kaçırılmaya gönüllü.
4: Dikkat etmediniz mi? Herif örgütten, tehditten söz ediyor.
1: Evet, demek ki bir örgüt tehdit etmiş. Kaçırılacağını söylemiş.
4: O örgütle için biz olmayalım.
1: Ama biz örgüt değiliz ki.
4: Olacağız canım.
2: Genç adam ölümün soğukluğunu değil, sıcaklığını hissediyordu. İlmeği boynuna geçirdi.
3: Yapmayın, beni asarak öldürmeyin. Madem kaçıracaktınız, niye arabayla çarptınız? Ölseydim fidyeyi nasıl alacaktınız?
0: Fidye mi? Gelin çocuklar.
2: Ve ölümle yaşam arasındaki o korkunç anda...
3: Kim olsa korkudan donar... Yapmayın, evet. Öldürmeyin.
4: Herif resmen çanak tutuyor arkadaş. Kaçırılmak istiyor.
1: Saçmalama, niye kaçırılmak istesin, fidye ödesin?
5: Bir hesabı olmalı. Cin gibi adam. Belki de bedava reklam yaptıracak.
4: Olur mu olur? Biz enayilik etmeyelim çocuklar. Kaçırıp fidyeyi çatır çatır alalım. Hı-hı. Hadi arabaya.
2: Jean, ellerini yukarı kaldır, kımıldama.
3: Kımıldamıyorum, ateş etme. Gençliğinize yazık çocuklar. Hapislerde sürünürsünüz. Adam kaçırmanın suçu çok büyüktür. Hadi beni evime bırakın. Benzin parasını veririm.
4: Geç sesini!
3: Tansiyonum yükseldi. Eve uğrayıp ilaçlarımı alayım. Sonra nereye kaçırıyorsanız oraya gideriz.
2: Sonra?
4: Gelin benimle.
2: Jean, söyle alçak, seni kurşunla mı yoksa bıçakla mı öldüreyim?
3: İkisine de gerek yok. Çünkü ben korkudan ölmek üzereyim.
4: Sağ ya. Biz bunu nereye götüreceğiz? Metin bir şey önersene.
5: İstersen Kanlıca'daki yalımıza götürelim. Ulan oğlum, başımızı sokacak evimiz olsa evleneceğiz biz.
1: Herhalde Oktay'ın kaldığı otele de götüremezsiniz. En iyisi vazgeçelim.
4: Olmaz. Bu fırsatı kaçıramayız. Tamam. Benim eve götürüyoruz. Bütün iş kimseyi çaktırmadan eve sokmak. Hadi arabaya.
2: Jean, senin hayatını bir şartla bağışlarım. Önümde diz çökeceksin.
3: Diz çökmek neymiş ki? İstersen iki rekat da namaz kılarım. Hadi çocuklar, pişman olmadan beni evime götürün.
4: Tamam, eve götürüyoruz ama örgüt evine.
3: Örgüt evine mi? Eyvallah.
5: Kolay gelsin.
6: Sağ ol.
5: Haydar ya, unutmuşum. Şuradan iki paket Samsun alsana bana.
6: Bakkal kapadı.
5: Açığını bul sen de. Hadi koştur.

0: Sen Ragıp Elibol, örgütümüz KKMA tarafından kaçırılmış bulunuyorsun.
1: Ne biçim örgüt ismi bu? Hiç duymamıştım.
0: Yeni örgüt. Kap kaçırma hangisi al. KKMA işte. Fidyeyi alınca seni salacağız.
1: Siz salıncaya kadar ben ölürüm. Tansiyonum, şekerim, ille de baş ağrılarım.
0: İlaçların örgütümüz tarafından tedarik edilecektir.
1: Aman, baş ağrılarım için unutmayın.
2: O işi ben üstlenirim. Sizin eriyenden mi olacak? Hani suda eriyenden?
1: Yok canım, midede eriyenden. Hani bildiğimiz var ya, ondan işte. Hanım kızım, elindeymişken 5-10 kutu alıver. Ha, 2 kutu da eriyen gazoz gibi içerim.
2: Tamam, sabah getiririm. Eve dönmem gerek arkadaşlar.
0: Ben seni bırakırım. Önce iş bölümü yapalım. Kurbanınızın ailesine telefon edilecek.
3: Zeynep'i bıraktıktan sonra ben telefon ederim. Evinin telefonunu söyle.
1: 149-67-85. Ha, hazır telefon etmişken ışıkları söndürmelerini, muslukları kapatmalarını da söyleyiver bir zahmet. Ha, aman bir de ağrı kesicisini aspirinle değiştirmeyi unutmasınlar ha.
0: Ben de çalıntı arabaya bırakayım. Oktay nöbetçi kalacak. Hadi çocuklar, göre başına.
4: Ben nöbetçi kalıyorum. Şimdi sana 11. sahneyi okuyorum. Genç adam anılarından sıyrılıp ilmeği tekrar boynuna geçirdi. Yaşamak mı, ölmek mi? İşte buna karar veremiyordu.
1: Amma da kararsız adammış be. Ben yaşamak istiyorum. Ne olur öldürme beni. Öldürme.
5: Üstüme iyilik san. Yemek saatini hiç şaşırmazdım.
6: Bedava yemek bulunursa yumulmuştur.
5: Olsun, evdeki yemek ziyan olmasın diye yine yer.
7: Ay, açlıktan öldüm, bari bir telefon etsin.
6: Ya.
5: Demek ki bedava telefon bulamadı. Biraz daha bekleyelim bakalım.
6: Bekleyelim bakalım.
0: Söndürme. Sağ ol.
8: Bir şey değil. Gece aynı yere takılalım, tamam mı?

0: Alo, aşk olsun Ragıp. Ne? Kimse? Kim? Örgüt mü? Ne örgütü?
1: KKMA örgütü. Para babası Ragıp Elibol örgütümüz tarafından kaçırılmış bulunmaktadır. Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir. Polise haber vermeyin. İkinci telefonumuzu bekleyin. Yaşasın KKMA örgütü.
0: Birileri eşek şakası yapıyor ama neyse. Güya babanızı kaçırmışlar. He? Dur ne dedi bakayım. Ha, örgütmüş. KKMA örgütüymüş.
2: Yok ya, kim kaçırıp da başına dert alır?
3: Ay, açlıktan öleceğim ya, o daha bekleyecek miyiz?
0: Yok. Babamın ne derdi? Sakın yemeği soğutmayın. Soğutup da tekrar ısıtıp gazı israf etmeyin. Buyurun hastaneli az yağlı
3: fasulye
0: bulgur pilavına.
3: Hadi bakalım.
2: Koy.
0: Şaka oldu galiba. Sahiden kaçırmış olmasınlar.
4: Benim de içime bir kurt düştü. Bana kalırsa polise haber verelim derim.
0: Ben konuşayım, senin ağzın laf yapmaz. Alo? Polis mi? Ben Ragıp Elibol'un karısı Dürdane Elibol'um. Kocam eve gelmedi. Hiç böyle yapmazdı. Şaka sandım ama galiba değilmiş.
5: Hanımefendi, lütfen sadede gelin. Kocanıza ne oldu?
0: Teferruatla anlatıyorum memur bey. KKMA örgütü telefon etti. Kocamı fidye için kaçırdıklarını söylediler.
5: Örgütün adını bir daha tekrarlayın lütfen. KKMA. Evet. Evet, yazdım. Bu isimde bir örgüt yoktu. Araştıracağız. Telaşlanmayın hanımefendi. Sizi tekrar arayacaklardır. Biz devamlı irtibat kuralım. Geçmiş olsun. Elimizden geleni yapacağız.
6: Jean, söyle Neriman. Hayalci Seyfettin'le yattın mı? Neriman, sana acı gerçek.

0: olayı anlatacağım. Yattım, evet. Ama masumum ben. Çünkü meyveli gazozuma uyku ilacı karıştırmış. Jön, alçak! Seyfettin'i öldüreceğim. Neriman, hayır! Önce altıma çektiği arabanın ruhsatını versin, sonra öldürürsün.
1: Sakın sesini çıkarma. Kim o?
2: Biziz Naci, biziz.
1: Parolayı söyle.
2: Aa, sıktın ama. Aç ulan şu kapıyı.
1: Açmam. Örgütün adını söyle.
2: Manyak mısın oğlum?
1: Örgütün adını söylemezsen açmam.
2: Allah belanı versin. KKMA.
1: Tamam. Girin.
3: Ya ne adamsın?
4: İlaçlarını getirdim.
5: Aman unutmadın değil mi?
4: Tam 10 kutu aldım. Bunların hepsini bitirecek kadar burada kalacağını sanmıyorum.
5: Bir bardak su verir misiniz?
1: Suyu ben getiririm.
5: Kaçırıldığım için sinirliyim. Stres baş ağrısı yapar. Sen aldın mı geçer. Suyu dökmeyin, ziyan olmaz.
1: Şimdi fidenin miktarını tespit edelim. Gelin çocuklar.
6: Tövbe estağfurullah.
1: Ne diyorsunuz? Miktarı düşündünüz mü?
7: 20 milyon.
0: Yok deve. Ben filmi 50 milyondan aşağı başlayamam.
1: Saçmalamayın. Bu para hiçbirimizin derdine deva olmaz. Ben 1 milyar diyorum.
0: Ya sen diyorsun da bakalım o ne diyor?
1: Örgütümüz senin için 1 milyar lira fidye takdir etti.
5: Hayırlı uğurlu olsun. Bakın bu parayı sakın çarçur etmeyin. Karlı işlere yatırım yapın. Kimseye borç filan vermeyin.
7: Biz nasihat değil, para istiyoruz.
0: 1 milyara karşılık hayatın.
5: Yok ya, ben o kadar etmem. Tansiyonum, şekerim, baş ağrılarım,
4: Baş ağrılarına karşılık 10 kutu var, ne haber? 2 kutu da evyeninden.
5: Ben galiba bitirmeden hücreten gideceğim. 1 milyar ne demek ya?
1: Ya parayı verirsin ya da ölürsün.
5: Tamam, veriyorum. Zarfta yol parası var. 2 10 binlik. Bir de otobüs abonman bilet. Daha 2 tane kullandım. Alın, aranızda pay edin.
1: Ölürken de böyle şakacı
4: çıldırdın
1: olacak mı, mısın
4: Naci,
1: bakalım?
4: Dur! Biz yanlış yapıyoruz. Parayı Ragıp Bey vermeyecek ki, fidye aileden istenir.
7: Zeynep haklı. Fidye miktarını biraz düşürelim.
1: Örgüte karşı gelmediğin için fidyeyi 750 milyona indiriyoruz.
0: En iyisi yuvarlak hesap 500 milyon olsun.
1: Ölmek istemiyorsan bu parayı ailenden isteyeceksin.
5: Sizin öldürmenize fırsat kalmaz. Ben bu parayı verirsem zaten hücreten ölürüm.
7: Peki, 400 milyon.
5: Fena alıyorum. Tansiyonum fırladı.
0: 300 milyon.
5: Kolum uyuşuyor. Felç mi oluyorum ne?
1: 200 milyon, son fiyat.
5: Ah, of, 5 taksit. Ah.
1: Fidyenin taksidi olmaz.
5: Ah.
1: Kes! Hava kararınca buradan çıkıp telefona gideceğiz. Aileni arayacaksın ve 200 milyon isteyeceksin.
8: Aa, geceye daha çok var. Ben de bari senaryomu okuyayım.
9: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte
10: şok. Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
18: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
10: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Kocamı buldular, kaçıracak aslanım. Doyamadım sana, doyamadım.
8: Sakin olun hanımefendi. Moralinizi bozmayın. Henüz kesin bir durum yok. Eşinizin düşmanı var mıydı?
9: Benim babam ne kokar ne bulaşırdı komiser bey. Düşmanı olmamalı. Ama son günlerde devamlı tehdit ediliyordu.
7: Ha, ben kimi tehdit ettiğini biliyorum.
8: Kimdi?
7: Eski karısı. Nafaka diye diye kocamın başının etini yedi.
9: Annemin günahını alma. Esas babamı annemden kaçıran sensin.
7: Kaçırında boncuk mu buldum sanki? Cimriydi mibriydi ama koca bitti. Aa Ragıpçığım. Beni üvey evlatların elinde bırakıp da nerelere gittin? Kocamın arabası. Aa, dualarım kabul oldu. Kocam evine döndü. Ragıp geldi komiser bey.
10: Babam geldi.
11: Hayrola, bey rahatsız mı?
7: Kocamı kaçırmışlar, polisler içeride.
8: Evet, devam edin.
11: Araba tamirdeydi, gidip alamadım.
8: Belki de arabanın tamirde olduğunu biliyorlardı.
11: Kimler?
8: Örgüt, KKMA. Henüz böyle bir örgütün varlığını tespit edemedik.
11: Ne enayi örgütmüş bu be. Ragıp'ın canını alırlar, parasını alamazlar.
7: Hastalıklı kocam benim, titiz kocam, tutumlu kocam. Seni geri göndersinler de beni kaçırsınlar.
8: Fedakarlığınıza saygı duyuyorum kızım. Ama sakin olun. Üzgünüm ama belirtmek zorundayım. Fidye ödense de kurbanın kurtulma şansı çok azdır. Onları yakalamamız gerekiyor. En küçük ayrıntıları bile bize bildirin. Sakın bizden gizli fidye ödemeyin.
11: İşin şakası yok galiba. Ben fabrikaya koşturayım bari. Belki ortağı bir şeyler biliyordur.
12: Kaçırılmış ha? Hay Allah! Şaka oldu demek. Bu müjdeli şey, acı haberi keşke birdenbire söylemeseydin Hüsnü. Şok oldum vallahi.
11: Hiç de öyle şok olmuş bir halin yok. Neredeyse göbek atacaksın. Bir de gülüyorsun be.
12: Sinirden gülüyorum.
13: Aksiliğe bakın yahu. Güya bu ay maaşımıza zam yapacaktı.
11: Tövbe tövbe. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ragıp Bey'i düşünen yok. Şekeri de yükselmiştir. İlaçlarını almazsa ölür gider garibim sonra.
12: Merak etme Hüsnü Efendi. Büyük insan ortağım Ragıp Elibol için her türlü fedakarlığı yapacağız.
14: Oh, rahatladım biraz. Kolumun uyuşukluğu geçti.
15: Senaryoma bunu da eklemeyi düşünüyorum. Katil, maktulü öldürmeden önce ona masaj yapmaktadır.
16: Omlet yaptım sana.
14: Ah, bayılırım.

0: Çok yağlı yapmışsın kızım. Ah bu gençler. Tutum nedir bilmezler. Bu kadar yağla bizim evde 10 tane omlet yapılır. Sağ ol, iyi bakıyorsunuz bana. Saatimle yakından ilgileniyorsunuz.
1: Kim takar senin sıhhatini? Ama elimiz mahkum. Parayı almadan gümlersen duman oluruz. Tamam, eylem başlıyor. Kapıcı çöp toplamaya çıktı. 10 dakikamız var, gidiyoruz.
0: Acele etme, şu lokmayı da yiyeyim. Ziyan olmaz. Ben bu parayı istemezdim ama ortağıma dua edin.
2: Ne olmuş ortağına?
0: Ne olacak? Daha birkaç gün fabrikaya gitmezsem 200 milyondan daha fazla çalar.
2: Tıraş kes, gidiyoruz.
0: Telefon parası sizden ha.
3: Alo? Aman Ragıp! Ne? Telefon meşgul müydü? Zela yeni kaynanasıyla konuştu da bugün. Hamamda tanışmışlar. Seni oğluma alacağım demiş yeni kaynanası.
4: Fitneci kadın!
0: Eve dönünce sorarım ben o Zeliha'ya. Ulan ben telefonda bir dakikadan fazla konuşmayın demedim mi? Dinle şimdi. KKMA örgütü beni kaçırdı. Hemen 200 milyon tedarikle. Yoksa beni öldürecekler.
5: Öldürecekler mi? Ay anam, ben bu genç yaşımda dul mu kalacağım şimdi?
0: Ulan karı, kulağını aç. Esas 200 milyonu vermezsen dul kalacaksın. Mücevherlerini, takılarını sat. Sonra babandan kalan parayı bankadan çek. Ben sana öderim.
3: Sen senetsiz sepetsiz borç verilmez demez miydin? Ben kimin karısıyım?
6: Allah belanı versin. Ulan örgüte karşı rezil etme beni. Ver şu parayı.
3: Vermem. Hem polisler dedi ki fidyeyi alırlar, yine de öldürürler dediler. Sen boş yere para harcamayın demez miydin?
0: Ulan boş yere olur mu? Hayatımın kıymeti yok mu alçak karı? Oğlumu ver.
7: Geçmiş olsun baba. Tamam da bende para ne ara? Cebimde abonoman biletim var sadece.
6: Ulan bir şeyler yap. Zengin arkadaşlarım var. Borç iste.
7: Daha aldığım borçları ödeyemedim baba. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Sen bana vekaletname çıkar, ben bankadan parayı çekeyim ha.
0: Seni vekaletnameyi vereyim de ocağıma incirdik olur mu? Beni donsuz bırak her gele. Zeliha'yı ver bakayım.
8: Özür dilerim babacığım. Bir daha telefonda uzun konuşmam. Ben de 200 milyon olsa başlık paramı kendim verir de kocaya giderdim.
0: Ana gibi yar olmaz. Jeton verin.
9: Alo? Oğlum! Ben de senin kulaklarını çınlatıyordum. Ağzına layık bir mantı yaptım, çimleniyordum.
0: Afiyet olsun anacığım. Dinle şimdi. Sakın üzüntüden ayılıp bayılma. Oğlunu kaçırdılar anacığım. 200 milyon fidye istiyorlar.
10: Ne fitresi oğlum? 200 milyon fitre olur mu? Ben geçen bayram fitreyi de zekatı da verdim.
0: Fitre değil ana, fidye. Kurtarmalık parası yani. 200 milyonu almazlarsa beni öldürecekler. Bağını bahçeni sat, bu parayı bul anacığım.
10: Kedinin domuzuna bak, ölmeden mirasıma göz diktin hayırsız.
3: Rahmetli kocamdan kaldı onlar bana. Gözü doymaz hınzır seni. Tuzak kurup elimden alacaksın öyle mi? Sütüm sana haram olsun.
2: Bir tek jetonumuz kaldı.
0: Eski karımı arayayım. Çocuklarımın anası. Kirli çıkıdır. Evlatlarının babasız kalmasını istemez.
11: Hayırdır inşallah. Alo? Kim? Ah, sen misin Ragıpçığım? Özledin mi hınzır? İlk göz ağrını canın mı çekti yoksa? Ben de seni unutmadım. Ah, karşıma ne kısmetler çıktı da. Ah dedim.
0: Aferin benim eski melek karım. Başım dertte. Beni kaçırdılar. Fidye istiyorlar. 200 milyon lira. Kurtar beni. Mücevherin neyin varsa sat.
12: Seni düzenbaz alçak seni. 3 kuruş nafakayı vermemek için
4: yapıyorsun?
11: Ulan benim adım Melek. Kimse yapamaz bana kelek.
4: Nafakamı çatır çatır alırım. Kafanı gözünde patlatırım.
0: Tansiyonum. Başım dönüyor. Fena alıyorum çocuklar.
8: Hadi gidelim.

0: babamız. Beni öldürecekler derken ağlıyordu. Ay, imdadına yetişemedim. Derdine çare olamadım.
1: Eşek kafam benim. Gene numara yapıyor zannettim de inanmadım. Meleğim, senden başka kimin var dedi bana. Ah, ben adamın kıymetini bilemedim. Bilemedim.
2: Hanımlar, hanımlar! Ağlayıp dövünmenin bir faydası yok. Sizler de bize yardımcı olun. Telefonlarınızı dinlemeye alacağız. Belki yerlerini tespit edebiliriz.
3: Oh!
4: Sarımsaklı yoğurt yaptım, tansiyonu düşürürmüş.
3: Tansiyonum biraz düştü ama olsun. Sarımsaklı yoğurt ziyan olmaz.
5: Yeter ya, burası örgüt evi mi yoksa 5 yıldızlı otel mi?
3: İdare eder, ben şikayetçi değilim.
5: Biz şikayetçiyiz. Dolaplar çeviriyorsun, yanlış yerleri arayıp bizi uyutuyorsun.
3: Karılarımın, çocuklarımın, anamın seslerini duymadınız mı?
4: İnanamadık. Bir kadın nasıl kocası için üzülmez? Ya kızı? Babası tehlikedeyken o koca düşünüyordu.
6: O telefon ettiğin annen olsaydı, canını feda etmez miydi oğlu için?
5: Ya oğlum, benim babam tehlikede olacak da duracağım ha. Dünyayı yıkardım be.
7: Ben babamı hiç tanımadım, küçükken ölmüş. Yaşasaydı diyordum, canımı vermez miydim babam için?
3: Siz hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Niye başınızı derde sokmak istiyorsunuz? 200 milyon için hapislerde sürünmeye değer mi?
5: Bırak palavrayı. Parayı küçümsüyorsun. Ama vermemek için 9 takla atıyorsun. Delirtme bizi, kendini öldürtme.
3: Ne yapayım? Kimden isteyeyim?
5: O senin sorun. Bu dünyada sevenin yok mu hiç senin? Hiç dostun yok mu ha?
3: Ha, bir asker arkadaşım var, Nuri. Çok iyilik yaptım ona. Bir de %10 ortağım Selim.
5: Bu gece de onları ararsın.
3: Olur.
8: Canım kardeşim benim, asker arkadaşım. Aradığına çok sevindim. Yardımların sayesinde köşeyi döndüm. Milyarlar kazandım. Emret canım ciğerim.
3: Başım dertte Nuri. 200 milyona ihtiyacım var. Beni kaçıran örgüte bu parayı vereceksin. Yoksa beni öldürecekler.
8: Hay Allah, milyarları borsaya yatırdım, tepe taklak gittim. Kara kara düşünürken sen aradın.
3: Kıvırma lan. Hani benim için canını verirdin? Bu parayı vermezsen ben canımdan olacağım. 200 milyon ne ki ulan? Ben sana 1 milyar borç vermiştim.
8: Ben de borcumu ödemiştim Rakıpçım. Ne yapayım? Ben de sıkıştım kaldım. Üzgünüm canım kardeşim. Sen başının çaresine bakarsın.

0: Nakitler, sağlam çekler, senetler benim, çürükler Ragıp'ın.
1: Eski tarihli senedi hazırladım. Adınıza tanzim ettim. 1 milyarlık.
0: Aferin sana. Ragıp'ın imzasını taklit ederim ben. Kaç gündür bu imzaya çalıştım. Alo? Kim?
2: Aa, kurtuldunuz mu? Allah korusun.
0: Fidye mi? Ama elde para yok. Para vardı, vergiye yatırdım. Kasa tam takır.
3: Ulan düzenbaz, ne zamandır 6 ay öncesinden vergi ödüyorsun? Tereciye tere mi satıyorsun? Şahsi parandan 200 milyon ver, sonra hesaplaşırız.
4: Ben de o kadar para ne arar sayın ortağım? %10 istemle ancak geçiniyorum.
3: Ulan Teres, hırsızlıklarını bilmiyor muyum? Pendik'te aldığın yazlık köşkü, Bebek'teki Lebi Derya katı, metresini aldığın arabayı he?
4: O saydıkların rahmetli babamdan bana intikal etti.
3: Hangi babandan ulan? Ne olacak? Ulan hayatım tehlikede. Parayı almazlarsa beni öldürecekler. Örgüt ulan bunlar, örgüt!
0: Mantıklı olalım sayın ortağım. Say ki fidyeyi ödedik. Öldürmeyecekleri garanti değil ki. Garanti olmayan bir işe para yatırmak çılgınlık. Siz ticarette kumar oynanmaz derdiniz. Ben de kumar oynamayacağım. Hoşça kal. İşte bu kadar.
3: Vursana lan! Ateş etsene! Ne biçim örgütsünüz siz be? Kimse para vermedi, vermeyeceklerdi.
5: Yaklaşma, yaklaşma!
3: Hanginizden başlayayım ulan? He? Senden mi? Senden mi? Senden mi he?
5: Beni vur. Zeynep'in bir suçu yok.

0: Denedik, olmadı. Başaramadık. Bir çılgınlıktı yaptığımız. 200 milyon senin için ne ki? Ama bizim yarınlarımızdı, umutlarımızdı.
1: Çok şey istemiyorduk ki. Bir senelik peşin verip küçük bir ev kiralayacaktık.
2: Birkaç parça eşya. Düğünü de aramızda yapacaktık.
0: Hesaplı bir yer bulmuştum. Az masrafla disko açabilecektim. Kendi işimin sahibi olacaktım.
3: Hayatımı koymuştum bu senaryoya. Güveniyordum. Filmi çekebilseydim kendimi kanıtlayabilecektim. Olmadı.
0: Örgüt falan değiliz. Hepsi palavra. Parayı alsak da almasak da sana bir kötülük yapmayacaktık zaten.
4: Yaptınız. En büyük kötülüğü yaptınız. Sizin yüzünüzden başıma neler geldi. Şu dünyada hiçbir sevenim, dostum yokmuş, anladım. İyi yediniz. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Birbirimizi kandırarak, riyayla, yalanla yaşıyorduk. Dibi çıkmış bu dünyanın gerçek yüzünü gösterdiniz bana. İyi yediniz. Ben karımın koynuna nasıl girerim şimdi? Oğlumla kızıma nasıl evlatlarım derim? Kime güvenip kime dostum diyebilirim artık? Bir insan nasıl böyle yaşayabilir? Bunun cevabını siz de veremezsiniz artık.
2: İlaçların evde. Saati geçti. Umarım ihtiyacım vardır.
4: Hayır, yok. Daha fazla yaşayıp da ne olacak sanki?
1: Sana senaryomun finalini okumak isterdim.
4: Hiç okuma. Hiçbir şey anlamadım zaten.
1: Özelliği de bu işte. Çok anlamayacaksın ki sanat filmi olsun.
4: Bırak şimdi bu sanat ayaklarını. Benim hayatımı yaz oğlum. Paranın kirini yaz. Ölümün inanılmaz sıcaklığı neymiş? Bir adamın inanılmaz yalnızlığını yaz.

0: kocama bırakabileceklerini bilsem parayı değil canımı da verirdim.
1: Ona ne olmuş artık? Örgüt babamı yaşatma.
2: Evet, mantıklı olalım. Felaket insanları birleştirirmiş.
3: Dua edelim de işkence yapmadan öldürsünler.
2: Bana kalırsa tedbirli olmakta fayda var. Bir takım önlemler almalıyız.
4: Ha, ben avukatı aradım. Miras intikal davası için hazır olmasını emretti. Hmm.
5: Nafakamı keserseniz yeniden dava açarım. Hem oğluma hem de kızıma. Ha.
6: Halt! Mirası alalım. Sen hiç merak etme anneciğim.
7: Kendi payımdan bir kuruş bile vermem. Zaten bütün eşyalar çeyizimdi.
5: Ayol hiç güleceğim yoktu. Ayol senin bir yamalı bohçayla geldi mi? Cihan-ı alem biliyor.
7: Hayt sana be!
4: Yeter be anne! Şimdi kavganın sırası mı? Fabrika için bazı önerilerim olacak Selim Bey.
2: Aman küçük bey, fabrikayı hiç dert etmeyin. Ben her ay zekarları takdim ederim.
7: Hepsini ona değil, benim payımı sakın unutma.
2: Unutur muyum hanımefendi?
6: Benim payımı müstakbel kocam alacak. Mali işleri kocam halledecek.

0: Ne o, misafirden kurtuldunuz mu?
1: Ne misafir oğlum?
0: Hadi hadi. Kaç gündür evinizde birini sakladığınızı bilmiyor muyum sanki?
1: Özel hayatından sana ne ulan? Git yöneticiye şikayet et.
0: Ettim zaten.
1: Kedin.

0: yerde balıkçılar tarafından bulunan cesedin KKMA örgütü tarafından kaçırılan ünlü iş adamı Rakıp Elibol'a ait olduğu sanılıyor. Cesedin tanınmayacak ölçüde parçalanmış olması tanımını güçleştiriyor. Vah zavallı beyim, vah. İnşallah bulunan ceset ona ait değildir.
1: Allah çocuklarına, karısına bağışlasın.
0: Ah hanım ah. Ailesi bizim kadar üzülmedi biliyor musun?

0: Sam.
1: Yaşıyorsun beyim. Şükür Rabbime.
2: Ragıp Bey oğlum, hiç ümidimizi kesmedik Allah'tan.
3: Buyur geç otur şöyle. Anlatsana nasıl kaçtın?
0: Kaçmadım. Kendileri saldılar. Rezil oldum çocuklara. İstedikleri parayı kimseden alamadım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildiklerim.
3: Boş ver. Kurtuldun ya. Ha, gazeteler senin öldürüldüğünü yazıyor.
0: Başka bir zavallıdır. Ama intiharı dün gece düşünmedim değil Hüsnü Baba. Sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. Evime gidemedim. Çünkü daha şimdiden miras kavgasına başlamışlardır.
2: Üzülme Ragıp Bey oğlum. Hemen bir çay vereyim sana. İçin ısınsın.
0: Sağ ol Elvan Ana. Çok yorgunum.
3: Beyim, sen şöyle güzel bir uyku çek, dinlen. Akşama da şişenin dibine vurup demleniriz. Ben şimdi eve gideyim. Oğlunuz arabayı beklemesin.
0: Yaşadığımı sakın aileme söyleme Hüsnü Baba. Söyleyip de onları üzme. Nasıl olsa cesedin bana ait olmadığını görecekler.
2: Boyu posu tıpkısı. Ama ben kocamı tanımaz mıyım? O değil.
4: Vallahi hem benziyor hem de benzemiyor.
2: Bana sorarsanız babam. Sana soran yok. Yatışı da tıpkı kocama benziyor.
4: Baktıkça benzetiyorum.
2: Zavallı babam, başlık parası da alamadı.
4: Başlık parası ne ki kız? Devede kulak. Babam ölmüşse kalacak mirasa bak sen. Oo.
2: Mirasın çoğu çocuklarına kalır.
4: Sana kalacak az mı be? Milyarları geçer.
2: Ölmeden mirasa konulmaz ki.
4: Kör müsün? İşte iyice bakın. Babam değil mi bu? O ölmemiş mi?

0: Bu kadın burada ne işi var?
1: Benim çocuklarımın babası o. Aslan gibi iki evlat verdim. Senin gibi kısır değilim.
0: Hadi oradan buş bula! Biz aile planlaması yaptık rahmetliyle.
1: Senin her şeyin planlı zaten. Sana aslan gibi koca verdim aslan.
0: Aman ne aslan! Posası çıkmıştı ayol. Dırdırından illetli olmuştu zavallım.
2: Ayıp oluyor anne, otur. Bu acı günümüzde kavga etmeyin bari.
1: Ne acı günü oğlum? Babanız ölmedi ki. Ben 20 yıl koynumda yatan kocamı tanımaz mıyım? Gözünüz aydın. Ceset babanıza ait değil.
2: İşleri karıştırıyorsun anne.
1: Ne iş oğlum?
2: Miras işi.
1: Ay mirastan bana ne? Şu uğursuz karıyla sizin ikinize kalacak.
2: Bizim annemiz kim? Sen. Ayda 5 milyon nafaka.
3: 10 milyon olabilir. He?
1: Başımı sokacak bir kat.
2: 2 tane.
3: Birinde oturur, diğerini kiraya verirsin.
1: Araba.
2: Son model. Hem de şoförlü.
1: Ay. Ay genç olsun.
3: Kendin seçersin.
4: Hazırsanız gidelim. Şunu söylemek zorundayım. Cesedin durumu iyi değil. Güçlü olmalısınız. Bu teşhis çok önemli. Sizlerden başka yakınını bulamadık. İnşallah tahminimiz doğru çıkmaz. Cesedin Ragıp Elibol'a ait olup olmadığını ancak siz karar verebilirsiniz. Buyurun gidelim.
1: Kocam! Eski kocam! Şu yerler kırılsın, o gözler uyulsun. Beni de yanına al, bırakma!
0: Çekil kadın! Sen daha mahrem sayılırsın! O benim kocam!
3: Kocacığım, dayamadım! Dayamadım aslanım!
4: Hanımlar, teşhis edeceğiniz ceset o değil, bu.

0: intikamını alacağım.
1: Niye öldün baba? Bizi de sensiz bıraktın. Baba! Babacığım!
0: Rica ablacığım.
2: İçim
3: demek ben şimdi ölüyüm ha?
4: Görmeni isterdim. Şıpadanak ölünü tanıdılar. Hani sahiden tanısalar, inansalar hiç üzülmezdim. Doğru dürüst bakmadılar bile.
3: Para insanı insanlığından çıkarıyormuş demek. Sen dobra adamsın söyle. Ben çok bir adam mıyım he?
4: Yok beyim. Öyle olsaydın yanında çalışmazdım. Cimri derler ama hesaplısın. Vehbi Koç için de öyle derler. Bu evi sen aldın bize.
5: Hayır dualarımızı üzerinden hiç eksik etmedik Ragıp Bey. Sayende başımızı soktuğumuz bir evimiz oldu.
4: Üniversitede okuttuğum fakir gençlerden de haberimiz var. Üzülme bey. Sen öyle ölsün gitsin denilecek bir adam değilsin.
3: Peki ama ben böyle nasıl yaşayacağım? Sevgisiz, inançsız. Şimdi eve gitsem karım deliler gibi sevinip boynuma sarılacak. Çocuklarım babamız geldi diye bayram yapacaklar. Ama iç yüzleri böyle mi ha? Nasıl olacak?

0: Herkes birbirini oynayacak mı?
1: O kadar incesinden anlamam. Artık çık ortaya. Sen kendin için yaşa. Gerisini de ko gitsin.
0: Daha zamanı değil Hüsnü Baba.
1: Ya zamanım kalmış. Yarın cenazeni kaldıracaklar.
0: Ben de orada olacağım. İnsanların iç yüzünü görmek için bundan iyi fırsat mı olur?
2: Şimdi ayvayı yedik işte. Ailesi cesedi teşhis etmiş.
3: Benim senaryomun etkisi altında kalmış garibim. Finalde Jön kendisini Boğaz Köprüsü'nden atıyordu.
2: Ulan kim takar senin finalini Jön'ünü? Polis intihar değil cinayet diyor.
3: Katilleri düşünsün.
4: Gerzek gerzek konuşma Oktay. Ragıp'ı biz kaçırdık. Bizim öldürdüğümüzü sanacaklar.
2: Yarın cenazesi kalkıyor.
4: İyi adamdı. İnan bana çok sevmişti.
2: Ona yardım edemedik. Yıkılmıştı. İnancını yitirmişti. Keşke yalnız bırakmasaydı.
3: Yeni bir senaryo yazacağım. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
2: Hadi be.
1: İstediklerini bit pazarında buldum. Sakala çok para verdim ha.
0: Boş ver ziyan olmaz. İşimiz bitince yarı fiyatına iade ederiz. Nasıl oldu?
5: Çok güzel oldu.
1: Vallahi anam bile tanıyamaz seni.
0: Zaten tanımadı ki. Şimdi gideyim de kendi cenazemin provası nasıl oluyormuş görelim bakalım.
1: Hadi gidelim.

0: aç kalmadı yol. Seçti birkaç tane ağlamışı tutsaydı.
1: Babam Fuzuli masraf yapmayın derdi.
2: Sağ olun yüzükler.
1: Sağ
2: olun. Sağ olun efendim.
3: Çok fena değil ha.
4: Kapatsaydım. Şu ailesinin yakınlarının riyakarlığına bakın.
5: Dikkat ettiniz mi? Bize alışmıştı rahmetli. Gerçekten parayı alıp yardım etmek istiyorum.
6: Senaryomu büyük bir sabırla sonuna kadar dinlemiştin.
7: Hiç unutmam. Bize ne nasihatler çekmişti. Sevimli adamdı. İyi insandı.
8: Üzüldü kardeşim. Ağlama. Ağlama.

0: Ey cemaati Müslümin! Şu fani dünyadan ebediyete intikal etmek üzere bulunan merhum Ragıp Elibolu nasıl bilirsiniz?
1: İyi biliriz, iyi biliriz.
0: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
1: Helal ediyoruz, helal olsun.

Ulan bir Müslüman gelsin de omuz versin. Belim büküldü be.

0: Örgüt evi olduğundan şüphelenmiştim. Yöneticiye de durumu anlattım. Vefat ilanından resmini tanıyınca karakola gideyim dedim. O adamı saklıyorlardı. Son gece çıktılar, sonra yalnız döndüler. Bizim apartmanın zemin katındaki kiracı Naci. Biri kız, dört kişiydi örgüt.
1: Cenaze törenini final olarak düşünüyorum çocuklar. Riyakarlığı ve paranın kirini simgeleyecek.
2: Sen asıl bizim finalimizi yaz oğlum. Çünkü polisler geldi.
3: Kımıldamayın. Karşı koymaya kalkmayın. Yasa dışı örgüt kurmak ve adam kaçırmak suçlarından sizleri alıkoyacağız. Ayağa kalkın ve ellerinizi başınızın üzerine koyun.
4: Dizilin. Yasa dışı KKMA örgütünün üyeleri bir baskın sonucu yakalandı. Bilindiği gibi örgüt ünlü iş adamı Ragıp Elimoğlu fidye amacıyla kaçırmış, daha sonra da Boğaz Köprüsü'nden atarak öldürmüşlerdi. Polis bu yasa dışı örgütün diğer eylemleriyle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor.
5: İşler iyice karıştı ha. Ortada cinayet yok ama dört tane katil var.
6: Asıl katiller benim ailem, dost bildiklerim. Diri diri mezara gömdüler beni. Kağıt kalemin var mı?
5: Var. Vardı, ne yapacaksın?
6: İlan vereceğim Hüsnü Baba. Paraya kıyıp yarım sayfa ilan vereceğim.
5: Ne ilanı?
6: Vefat ve teşekkür ilanı. Şöyle başlayacak. Kaçırılışım sırasında istenilen fidyeyi vermemek için... Dansöz gibi kıvıran %10 ortağım hırsız Selim'e... İflastan kurtarıp ihya ettiğim sahtekar arkadaşım Nuri'ye, cami avlusunda daha cenazem kalkmadan miras kavgasına girişen sevgili eşim Dürdane'ye, hayırlı evlatlarım Zeliha ile Cengiz'e, şahsi menfaatleri için öldüğümü hemen ispatlayan eski eşim Mele'ye, göstermelik yırtınıp ağlayan anam Fatma'ya, tabutumu taşımamak için tüyen tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ederim Ragıp Elibol.
7: Ay bıttıracağım vallahi. Bu ilanı öbür dünyadan mı yazdırmış bu adam?
8: Ay, dün gece rüyamda gördüm babamı. İnadı inattı gene. Başlık parası almadan vermem diyordu.
7: Baban haklı. Az mı masraf yaptı sana? Kepçe kulaklarını estetik, pon estetik, şaşı gözün estetik, çarpık bacakların estetik. İyi ki de estetik. Sermayesini kurtarsa razı.
8: Ama Cici abla ben...
9: Saçmalamayın. Bu ilanı babam vermiş olamaz. Paraya kıyar mı hiç? Hıyarın biri eşek şakası yapmış olmalı.
7: Ya ölmemişse... Yaşıyorsa.
8: Ay ister misiniz şimdi kapı çalırsa da babam gelse?
7: Ağzını ayrı aç, uğursuz.
9: Ne demiş şair? Giden memnun ki yerinden, dönen yok hala seferinden.
7: Ay! Aç kapıyı! Ay! Kız aç kapıyı dedim.
8: Dizlerim titriyor, kapıyı açamam.
7: Cengiz sen erkeksin, göster kendini.
9: Uzattınız ama ben. Babamsa babam ne olacak yani?
8: Babamsa ne olur telefon filan ettiğimi söyleme.
7: Merak etme ben söylerim.
10: Of çeker. Ay. Of. Ay ilanı okuyunca apışıp kaldım. Bu ilanı siz mi verdiniz kuzum?
7: Ay ne kadar görgüsü kıt kadısın. İlanı biz verseydik altına ailesi diye yazardık.
10: Aman.
9: Bir tek ihtimal var. Rahmetli ölmeden önce bu ilanı vermiş olabilir.
11: Yok. Allah Allah. Benim aklıma daha kötü bir ihtimal geliyor. Ragıp yaşıyor olabilir.
7: Biz hep böyle diken üstünde mi oturacağız? Bir çaresi yok mu bunun?
9: Bir çaresi var, evet. Yaşayıp yaşamadığını kesin olarak öğreneceğiz. Ruhunu çağıracağız.
7: Ay aklınla bin yaşa sen.
11: Ruh bilimine ben de inanırım.
9: Çok ünlü bir medyum tanıyorum. Sadece yeni ruhları değil... ...tarihe mal olmuş ölülerin ruhlarını bile getirebiliyor.
7: Ne zaman çağıralım?
9: Hiç vaktimiz yok, bu gece.
6: Evinizde hiç rütubet yok Elvan Ana. Romatizmalarım hiç azmadı.
12: Aspirin de çok iyi geldi demek. Ben de içiyorum.
6: Neye yanıyorum biliyor musun Elvan Ana? Örgüt evinden ayrılırken ilaçlarımı yanıma almadım. En çok da 10 kutu aspirine yanıyorum.
12: Vallahi ömürsün Ragıp Bey oğlum.
5: Yemeğe yetiştim ha?
6: Seni beklerdik Hüsnü Baba. Ne haber?
5: Vallahi hiç sorma. Seninkiler iyice sapıttı. Bu gece ruh çağıracaklarmış. Arabada oğlun kaçırdı ağzından.
6: İlanı okuyunca fitili aldılar elbet.
12: Tövbe tövbe, sen ölmedin ki oğlum. Ruhun nasıl gelecek?
6: Ruhum gelmeyecek Elvan ana, ben gideceğim.
5: Çok şükür. Artık kendini onlara göstereceksin demek.
6: Göstereceğim ama ruh olarak. Bak şimdi Hüsnü baba, geceye çok var daha. Hazırlığımızı yapacağız. Önce bir iki hoparlör yerleştireceğiz eve. Sonra Elvan ana bir elbise dikecek bana.
12: Ne elbisesi oğlum?
6: Ruh elbisesi anacığım, ruh elbisesi.

0: Ey ruh, ey bu dünyadan göç eden talihsiz Ragıp Elimon, sana sesleniyorum. Varlığını hissetmek istiyorum. Bize gelir misin?
1: Gelirim ama yol parasını çatır çatır alırım ha.
0: Hay Allah! Hatlar karıştı galiba. Yanlış ruh mu geldi ne?
2: Oğlum, oğlumun sesi bu.
0: Ey ruh! Kimliğini açıklar mısın?
3: Niyazi'den olma, Fatma'dan doğma, Melek'ten boşanan, Beteri'yle evlenen iki çocuklu Ragıp Elibolu.
0: Ey ruh! Ahiretten mi geldin?
1: Hayır, Gültepe'den. Trafik çok sıkışıktı, ancak yetiştim.
4: Babamın sesi bu. Ey ruh! Sen babamın ruhu musun?
3: Hayır, nane ruhuyum.
0: Amma da şakacı ruh bu.
5: Ey ruh! Ey sevgili ortağım! Kasanın anahtarı nerede? Şifreyi de lütfen.
3: Şifre 3 yumruk 2 tekme. Anahtarı da çay kaşığıdır keriz. Yıllarca nasıl yedirdim sana ha?
2: Ay fena oluyorum. Ey ruh! Kocacığım! Avukata vekaletname verdim. Kazı kazar mı?
1: Sen esas kazığı seni boşadıktan sonra yiyeceksin, nankör karı.
2: Sen öldün ya, ben boşanmış sayılmaz mıyım?
6: Yalvarmasana gurursuz kadın. Seni boşayıp tekrar beni alacak belli.
4: Sevgili ruh babacığım, yakında işlerinin başına geçeceğim. Ne önerirsin, borsaya gireyim mi?
1: Sen önce hamama gir. Ayaklarım fare ölüsü gibi kokuyor.
6: Eski kocamın sevgili ruhu, 40'ında senin için camilerde mevlütler okutacağım.
3: Mevlütten önce ben senin canını okuyacağım lanet karı.
0: Hiç böyle kafası bozuk ruh görmedim. Geri göndersek mi acaba?
2: Vallahi iyi olur. Ben korkudan altıma etmek üzereyim. Kalbim duracak derdiyse gönderelim gitsin canım.
6: Ay çok korkuyorum. Ay çok korkuyorum.
1: O kadar yol tek başına çekilmiyor. Hep birlikte bu dünyaya gidelim. Takılın bakalım peşime.
0: Aman Allah'ım, bu ruh gibi bir ruh değil.
1: Ne sandın ya sahtekar karı? Sen ruhumu çağırdın, ben kendim geldim.
2: Aman Tanrım koca.
6: Eski koca.
2: Babacığım.
3: Sevinçten ölebilirim.
5: Sevgili ortağım.
7: İlaçlarını hiç ihmal etmedik.
8: Bizden ayrılırken bana kendi hayatının senaryosunu yazmamı önermişti. Adını da

0: Kendi koymuştu. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
1: Bu dediklerinizi kanıtlayacak bir deliliniz, şahidiniz var mı?
0: Var sayın hakim. Sayın başkanım, huzurunuza izinsiz çıktığım için beni bağışlayın. Ben Ragıp Elibol'um. Yaşıyorum ve şahitlik yapmak istiyorum.
1: Sizi dinliyoruz Sayın Ragıp Elibol.
0: KKMA, kap kaçır, mangize al. İşte bu örgüt uydurmaydı Sayın Başkanım. Gerçekten bir oyundu. Beni misafir ettiler. Ekmeğimi yiyen ailemden daha çok itina gösterdiler saatime. Yaşadığıma göre beni öldürmedikleri açıkça ortada. Şimdi soruyorum Sayın Hakim Bey, manevi suçlar için bir ceza var mı? Beni ölmeden toprağa gömen ailem için, sırtımı dönmemi bekleyen dost bildiklerim için bir ceza var mı?
2: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
3: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
2: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
3: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak
4: zamanı. Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır. Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yeni Elidor, İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte şok.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon. Tabii beni örnek alıp tutumlu davranacağınızdan eminim.
2: Sağ olun.
3: Bizi mutlu ettiniz.
1: Disko mu ne? Küçükten başla, sonra işi büyütürsün, tamam mı?
4: Tamam Ragıp Bey. Belli olmaz. Diskodan vazgeçip don çorap işine girebilirim.
1: Sen hele filme başla bakalım. Sanat filmi diye gitme sakın.
5: Siz hiç merak etmeyin. Gerçek bir film yapacağım. Çünkü bu olayı gördüm Ragıp Bey.
3: Size çiçek getirecektik. Ziyankarlar kızdığınızı bildiğimiz için size ilaçlarınızı getirdik.
1: Aferin, adam olacaksınız. Ha, 10 kutu ne unutmadınız mı? Gir.
6: Çayları getirdim efendim.
1: İyi ettin. Oturun çocuklar, çaylarınızı için. Eski ortağım, hırsızın tekidir. Kıymetli eşyalarımı hep saklarım. Çaylarınızı için çocuklar, size fabrikayı gezdireyim.

0: herkes. Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mutfakta programından sevgiler.
1: Evet, kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Bugün özellikle okula giden çocuklarımız için çok sağlıklı, çok doyurucu iki tane tarifimiz var. Ela'cığım, ilk tarifimiz neydi? Bir tane ne yapıyoruz?
0: Unuttum.
1: Bir tane pankek yapıyoruz. Ve bir de muzlu bir süt hazırlayacağız size. İştahsız çocuklarda çok fazla kalori alamayan, özellikle böyle çok zayıf olan çocuklar için de çok sağlıklı olacak. Biz şimdi hemen bir üzerimize önlüklerimizi giyelim. Sonra tekrar burada buluşuyor olacağız. İlk tarifimiz pankekle başlıyoruz. Aslında ben buna börek tadında pankek diyorum. Çünkü gerçekten tam bir böyle börek hissiyatı veriyor yerken. Önce malzememiz sayalım mı? Ne dersin Ela'cığım? Burada kullanacağımız malzemelerde yoğurdumuz var. Sen yoğurt yemeyi seviyor musun?
0: Evet.
1: Nasıl seviyorsun yoğurdu daha çok?
0: Sade ve cacık.
1: Cacık gibi seviyorsun. Evet, o da çok güzel oluyor.
0: Sade ve cacık. Cacıklı. Ama.
1: Bu tarifte biz hem yoğurt hem birazcık süt...
0: Hayır anne. Sade ve cacık.
1: Sade ve cacık, tamamdır. Biz bu tarifimizde şimdi birazcık yoğurt kullanıyoruz. Sütümüz olacak, peynir olacak. Yani hem protein hem de kalsiyumdan gerçekten çok zengin bir tarif olacak. Şimdi Ela'cığımdan destek isteyerek pankek tarifimizi karıştıracağız, olur mu? Hadi bakalım Ela, yardımcı olur musun bana?
0: Evet.
1: Karıştırmak

0: yapacağımıza şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Burada tarifte 3 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanıyoruz. Ben yoğurdu içerisine ekliyorum. Sen yavaş yavaş onu çırpmaya başlayabilirsin. Biraz böyle
1: karıştır mı?
0: Evet, yoğurdumuzu. Çok güzel oldu. Çırp çırp böyle karıştır. Şimdi yoğurdun üzerine de bir tane yumurta ekliyorum. Burada tabii tarifi arttırmak isteyenler bunu çarpı 2 gibi de değerlendirebilirler. Şimdi yumurtamızı ekledik. Çırpalım çırpalım, hadi bakalım. Elini al şöyle. Çok güzel oldu. Ve burada birazcık tuz ekleyelim. Çünkü bu aslında pankek diyoruz ama bu bizim için, sen karıştırmaya devam edebilirsin. Bu bizim için aslında daha böyle tuzlu. Dedim ya, börek tadında bir şey diye. Sen en çok hangi pankeki seviyorsun Ela?
1: Sade.
0: Sen sade dediğin hangisi? Muzlu yaptığımızı mı seviyorsun?
1: Muzlu yaptığımız.
0: O muzlu yaptığımız da. Evet, ay şöyle yapalım Ela. Bir dahaki bölümümüzde size çok güzel. Ela ile bizim bir tarifimiz var. O da böyle muzlu yaptığımız bir tarif. Daha tatlı bir tat oluyor. Bir dahakinde de onu yapacağımıza söz vermiş olalım. Çırpalım güzelce. Harika. Böyle kıvam almaya başlıyor yavaş yavaş. Evet. Şimdi içerisine de 3 yemek kaşığı kadar un ekleyeceğiz.
1: Un mu? Un sağlıklı mı?
0: Un sağlıklı mı? Onu şöyle düşünün. Eğer böyle kullandığımız un, siyez gibi, çavdar gibi bir unsa aslında daha sağlıklı. Bu biraz daha beyaz bir un aslında. Ama un da kullanabilirler. Tüm pankeke girdiği için çok sıkıntı olmaz. Evet, güzel yaptın öyle. Aferin sana ya. Kenarlarını da kattın içerisine.
1: Anne, kenarlarını da katalım ki daha iyi olsun.
0: Evet, çok haklısın. Her tarafı çırpılmış olsun. Tamam, güzel oldu. Tamamdır. Sen çırpmaya devam et onu bizim için. Harika. Şimdi burada şunu kullanıyoruz. Bu arada şunu söyleyeceğim aslında. Şimdi kaşar peyniri dediğimizde bu sıralar görüyorsunuzdur marketlerde. Tost peyniri adı altında bir peynir daha görüyor olacaksınız. Buradaki sorun şu. Şimdi tost peynirinin ham maddesi aslında daha önce üretilmiş olan peynirlerdi. Ama kaşar peynirinin ham maddesi doğrudan süt. Yani dolayısıyla biz tost peyniri ve kaşar peynirini aynı kategoride değerlendirmiyoruz. O yüzden mutlaka bu ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. Burada tost kaşarı, yani tost peyniri değil aslında. Doğrudan kaşar peyniri, o da böyle koruyucu ve katkısız olanı tercih etmek gerekiyor. Çünkü diğer peynir türlerine giren koruyucu miktarını biz aslında hiç sağlıklı bulmuyoruz. Ya da böyle daha hani kaşar kıvamında bir şey istiyorsak da rende mozzarella peynir de burada iyi bir alternatif oluyor. Şimdi buna biraz da kaşar ekleyelim mi Ela'cığım?
1: Ekle.
0: Evet, sen kaşar da seviyorsun. Aşağı yukarı böyle yarım su bardağı kadar da bir kaşar eklemiş olalım. Karıştır bakalım. Güzel oldu değil mi?
1: Anne, kaşarla güzel oluyor mu?
0: Evet, ben çok beğeniyorum. Sen beğenmedin mi?
1: Beğendim böyle... ama hala yoğurt kokuyor.
0: Hala evet, en çok yoğurt kokuyor. Doğru söylüyorsun.
1: Niye?
0: İçerisinde... Çünkü şöyle, yoğurt daha baskın malzeme içerisinde. En çok yoğurt kullandık ya. Hı hı. İçerisine böyle bir avuç kadar da maydanoz ekliyoruz. Çünkü.
1: Maydanoz mu?
0: Maydanoz sağlıklı mı sence?
1: Bence de.
0: Sağlıklı mı?
1: Bence de.
0: Sağlıklı diyorsun yani, öyle mi?
1: Evet.
0: Neden sağlıklı biliyor musun? Çünkü hı, gerçekten bitkiler, yeşil olan her şey C vitamininden çok zengin oluyor. Güzel oldu. Şimdi burada ben göz kararı bir miktar süt ekleyeceğim. Burada hem bunun hani biraz daha kıvamını açmak için yapacağız onu. Tamam, güzel. Azıcık daha ekleyeyim. Şöyle çok az süt koyacağım şimdi içerisine. Onu böyle işte yarım kahve fincanı gibi düşünebiliriz. Ekleyelim. Çırpalım güzelce.
1: Ben de çırpacağım.
0: Tamam, yardımcı oldum hemen azıcık. Çok az daha kaşar ekleyelim mi? Bence güzel oldu.
1: Evet, kaşar da güzel oldu bence.
0: Evet, çok güzel oldu. Ben de beğendim. Maydanozlar da gayet güzel oldu. Şimdi ne yapalım, artık onları pişirmeye başlayalım mı? Ocağımızı açalım. Burada ben pişirirken tabii ki en sağlıklı yağ türü olan zeytinyağı kullanıyor olacağım. Sen Ela, sen hangi yağı seviyorsun? Sen de zeytinyağı seviyorsun değil mi? Şöyle birazcık tavalarımıza ufak ufak yağ damlatalım. Zaten çok ufak damlatalım. Şöyle damlası bile aslında şey olsa, böyle sprey olanlar var. Onu damlatması daha kolay. Böyle birkaç puf sıktığınız zaman bile tavada çok daha güzel yağ damlatmış oluyorsunuz. Önce şöyle bir yağlayalım zeytinyağıyla. Bu pankek tarifinin güzelliği şu, içerisinde gerçekten protein ve kalsiyum o kadar yüksek ki büyüme, gelişme, kemik gelişimi gibi şeylerde gerçekten çok bir daha güzel olacak. Öyle mi? Peçete vereyim mi? Al bakalım. Şimdi bakalım. Aa, kıvamımız da böyle oldu bakın. Tam bir. Aa, bunu şöyle de yapabilirsiniz aslında. Ben bazen bu tip bir karışımı hani böyle muffin kapları oluyor ya. muffin kaplarına koyuyorum. Atarım ben bir tane. Muffin kaplarına koyuyorum ve o muffin kaplarında da fırına verdiğiniz zaman böyle puf puf güzel muffinler oluyor. Onu yaparken ama birazcık kabartma tozu da orada ekleyebilirsiniz veya karbonat da olabilir. O zaman daha güzel olur. Şimdi geçiyoruz, birazcık dökelim. Nasıl, sence güzel olmuş mu kıvamı? Ne diyorsun bak?
1: Evet.
0: Evet. Şimdi bu böyle Ela'nın da çok sevdiği farklı suratların olduğu bir pankek tavası. Hiç evinizde bunun olması şart değil. Hemen normal bir tavaya da aynı şekilde bunu gayet rahatlıkla yapabilirsiniz. İlla böyle bir pankek tavanızın olması da gerekmiyor tabii ki.
1: Evet.
0: Evet, değil mi bir tane?
1: Normal tavada da olabilir. Normal pankek.
0: Tabii yani. Ki olur. Orada da böyle kendimiz şekil veririz, değil mi? Hiç üzülmesinler, öyle mi diyorsun sen de?
1: Evet.
0: Her şey olabilir. Burada güzel çıkan suratlar da çok tatlı olmuyor mu Ela? Şimdi yavaş yavaş pankeklerimiz de burada pişmeye devam ediyor.
1: O sırada biz ne yapacağız?
0: Sence smoothie yapalım mı? Ne dersin?
1: Evet.
0: Evet. Şimdi sen
1: yine ve muzları keseceğim.
0: Evet, kesmek ister misin?
1: Evet.
0: Sevdiğin şey zaten bu muzları doğramak. Ela'nın evde de en çok benimle yaparken sevdiği şey bu muzu kullanmak ve kesmek. Çocuk bıçağı kullanıyoruz çünkü biz burada aslında. Ve bu da hani tabii ki hiç tehlike içermeyen bir şey. Ay şunu alabilir miyim senin bıçağını, bunu kesecek mi acaba? Kabuğunu soymamız lazım, dur. Soyamadım. Şimdi sana bunu soyacağım. Bunun yalnız burada yarım muz kullanıyoruz. Yani siz aslında burada yerli muz gibi de düşünebilirsiniz. Sen bunu doğra, ben yarısını katarım içine. Problem olmaz. Şimdi bazı annelerimiz
1: anne,
0: der ki...
1: Anne burası daha da yumuşak
0: olmuş. Evet, daha da yumuşak. Çünkü rengi böyle koyulaştığı zaman haklısın, daha da yumuşak olmuş oluyor. Bazı annelerimiz hep çocukların iştahsızlığından, kilo alamamalarından yakınıyorlar. Biz bununla çok sık karşılaşıyoruz. Onlara ben bu tarifi öneriyorum ve gerçekten çok da fayda görüyorlar. Burada şunu kullanıyoruz aslında. Yarım muz ekliyoruz. Bir su bardağı kadar süt ilavesinde bulunuyoruz. Bal biliyorsunuz doğal bir tatlandırıcı. Burada bal ekliyoruz ve birazcık da hem protein olsun hem de bir yandan da onlara biraz kaliteli bir yağ kaynağı olması adına da fıstık ezmesi kullanıyor olacağız.
1: Kestim bile.
0: Kestim bile ya. Ne kadar hızlısın ya. O zaman hemen bunları smoothie kaplarımıza koyacağız. Ne dersin?
1: Ben koyacağım.
0: Ama hepsini koymayacağız. Çünkü birazcık fazla. Şöyle yapalım. Senin için içine atayım mı şöyle?
1: Hı hı.
0: Yarım gibi olsun. Çünkü bu sefer çok çok tatlı bir tat olursa da sevmeyebilirler. Değil mi? Şunu da koyarsak tam olacak. Evet, güzel oldu. Bir yandan da pankekler yavaş yavaş pişmeye başladı. Şimdi içerisine tabii ki ne ekliyoruz? Süt. Sen süt seviyor musun?
1: Seviyorum. Sadesini seviyorum.
0: Evet, sen çok
1: fazla... Anne birazcık
0: döküldü. Döküldü mü? Hemen silelim orayı da.
1: Ben sileyim.
0: Tamam. Al bakalım, sil o zaman. Sen sütü çok fazla meyveli sevmiyorsun. Fakat bazen gerçekten de şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Anneler çocuklarına süt vermek istiyorlar. Ve süt vermek için de bazen şöyle bir şey yapabiliyorlar. Meyveli süt alıyor. Yeter ki süt içsin diye. Ama o meyveli sütler gerçekten çok şekerli. Kesinlikle önermediğim ve tavsiye etmediğim bir şey. Ne yapıyoruz biz? Onun yerine evde böyle kendimiz bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Bir yandan pankeklere bakacağım. Gerçekten. Bakalım ne durumda. Birazcık daha bekleyebiliriz. Gel. Şimdi ne yapalım? Koyalım mı şeylerimizi?
1: Koydum sütümü.
0: Efendim?
1: Koydum sütümüzü.
0: Sütümüzü koyduk. Ne ekleyeceğiz biliyor musun?
1: Ne?
0: Fıstık ezmemizi. Buna şöyle bir yemek kaşığı aslında yeterli olacaktır. Hı-hı. Bu tam bir fıstık ezmesi olmuş. Tamam. Kullandık. Bunu ekleyelim. Başka ne koyacaktık? Bir de bal. Bal da bizim çok sevdiğimiz. Sen de bal çok seviyorsun değil mi?
1: Ben en çok bal seviyorum.
0: Evet, ben de çok severim balı ya.
1: Daha çok severim balı.
0: Evet, sen sabahları balı çok seviyorsun değil mi yemeği?
1: Evet.
0: Ama diğer böyle çikolata gibi şeyler sende sağlıklı mı?
1: Hayır.
0: Bence de hiç değil. O yüzden onları hiç yememize gerek yok. Bazen tabii çok az yenilebilir değil mi? O kadar olur. Şimdi sanki pankekler yavaş yavaş. Bakın hiç kabartma tozu koymamamıza rağmen artık yavaş yavaş böyle kabarmayalara başlamış. Çok da yanmasın diye erken çevirmek de istemiyorum ama. Bu sefer çok güzel görünüyor. Şöyle yapalım. Böyle bir gözleme kıvamında bir şeye dönüştü. Değil mi Ela? suratlara
1: bak. Öyle mi?
0: Evet.
1: Öyle mi?

0: börek şey gibi, hamuru evet. gibi ama zaten.
1: Benziyor.
0: Hı-hı. Çok da güzel oldu. Şimdi şunu da alamadım. Tamam, çok güzel oldu. Onların diğer tarafını pişirirken de biz ne yapalım? Smoothie'mizi yapalım mı bir yandan da? Şimdi onun kapağını kapatacağım. Kapağında evet. keskin bıçak olduğu için bunu ben kapatayım, olur mu?
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi bir yandan pankekler pişerken biz bir yandan da smoothie'mizi yapıyor olacağız. Hadi bakalım. Bakalım sevecek misin? Başlıyoruz. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Elacığım bak şahane oldu, gördün mü?
1: Şimdi, evet.
0: Evet, rengi de çok güzel. Şimdi bunu bardağa dökelim. Pankeklerimiz de pişti. Oo, renginin güzelliğine bak. Çok güzel oldu.
1: Tam bir smoothie olmuş.
0: Tam bir smoothie oldu gerçekten. O zaman biz şimdi bunların hepsini sunuma hazırlıyoruz ve sunumlarda buluşuyoruz efendim. Evet, pankeklerimiz hazır. Ortam gerçekten nefis kokuyor. Çok da sağlıklı ve lezzetli oldu. Gerçekten çok da doyurucu. Özellikle çocuğum sabahları kahvaltı yapmak istemiyor, yumurta sevmiyor, peynir sevmiyor diyorsak bu gerçekten çok doğru bir alternatif. Veya süt veremiyorum, onun yerine meyveli sütler aldım diyorsak hiç bunları yapmayın. Bu tarifi rahatlıkla yapabilirsiniz. Hem besleyici, hem doyurucu, hem de birazcık yüksek kalorili bir kahvaltıyı burada hazırlamış olduk sizlere. Nasıl oldu Ela sence?
1: Güzel.
0: Elimize sağlık o zaman, çak bakalım. Harika. O halde bir sonraki programda yeni yeni tarifler yapacağız sizlere Ela ile birlikte. Onlarda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve ne diyoruz Ela'cığım?

0: hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Kumbaramıza neşe biriktireceğiz, sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Bu köpeğim Şile. Ben Elif Emine Asgül. 10 yaşındayım. 4. sınıf mezunuyum. Hobilerim voleybol oynamak ve yüzmek. İlerideki hayalim milli bir voleybolcu olup ülkemi temsil etmek. Şimdiden bütün takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Bilge Gönül Gündüz. İstanbul'da oturuyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa başlayacağım. Büyükçe bilim insanı olmak istiyorum. Bilim aktivitelerine katılım sağlamaktan ve deney yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bu yarışmada başarı göstereceğime inanıyorum. Çünkü kelimelerle aram iyidir.
3: Merhaba, ben Ali Mahir Şener. 10 yaşındayım. Ben de babam gibi Fenerbahçeliyim. Bu yıl 5. sınıfa geçeceğim. Yüzmeyi çok seviyorum. Ayrıca yüzme kursuna gidiyorum. Büyüyünce göklerde uçmak ve pilot olmak istiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmanızı her gün izliyorum. Ve katılmayı da çok istiyorum. Görüşürüz.
4: Ben Aslı Ayrıca, 10 yaşındayım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bu sene 4. sınıftan mezun oldum. Futbol oynuyorum. Bu yarışmayı severek izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi seyirler.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışmaya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1. masamızda Elif, 2. masamızda Aslan, 3. masamızda Bilge ve 4. masamızda Mahir var. Hoş geldiniz.

0: tanıdık aslında videolarda biraz ama böyle yüz yüze de tanışalım. Elif'cim seninle başlayalım mı?
1: Merhaba, ben Elif. Emine Asgir. 10 yaşındayım. Hı hı. Bu programa katıldığım için çok mutluyum. Böyle.
0: İyi ki geldin. Elif'cim sen hakim olmak istiyorsun değil mi? Hakime olacaksın ama aynı zamanda sporla da ilgileniyorsun.
1: Evet.
0: Az önce dedin ki ikisini birden yapacağım. Evet. Ne kadar güzel, sportif bir hakime olacaksın. Biraz bahseder misin? Nasıl bu ilgin başladı hukuka?
1: Aslında benim en büyük destekçim babam oldu. İlk başta işte ben birinci sınıfa başlamadan babam beni voleybola yazdırdı. Benim de ilgim vardı. Ben ilk başta toptan korkan bir kızdım. Sonra zaman geçe geçe kendimi ilerledim.
0: Çok güzel. Biraz heyecan da var galiba.
1: Evet.
0: Heyecanımızı aştık diye düşünüyorum. Az önce burada çok güzel oyunlar oynadık. Siz daha öncesinde bir ekip ruhu yaşattınız içeride. Bize baktım. Hepiniz beraber oyunlar oynuyordunuz. Bence hiç heyecan yok. Çok güzel geçecek bugün. Aslan'a geçelim. Aslan'cığım seni tanıyalım.
2: Benim adım Aslan Eryavuz. 10 yaşındayım. Futbol oynuyorum ve büyüyeceğim. Yani futbolcu olmak istiyorum ama cerrahlık da aklımda var.
0: Evet ama önceliğin sanki futbolcu olmak gibi, evet. Böyle söylüyorsun. Bir de şimdi galiba yeni bir kulübe yazılmışsın değil mi?
2: Evet, Pendik Spor Kulübü.
0: Tebrik ediyorum seni. Çok heyecanlısın. Evet, alkışlıyoruz. Ne kadar centilmence. Mahir alkışladı. Teşekkür ederiz Mahir'cim. Evet, arkadaşımızı kutluyoruz yeni kulübünden dolayı. Başarılar diliyoruz Aslan'cığım sana da. Hem programımızda hem de spor hayatında. Bilge'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
3: Ben Bilge Gönül Gündüz, yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum, 10 yaşındayım. Karate, do ve judo yapıyorum.
0: Karate, do yapıyorsun?
3: Do.
0: Ne farkı var? Biraz anlatır mısın? Ben bilmiyorum.
3: Karate, boş el demek. Boş elin Türkçe'de hiçbir manası yok. Yani boş el, sizin de boş el desem hiçbir şekilde anlamı yok.
0: Boş el.
3: Do ise yol demek. Boş el yolu. Yani biz üstümüzde herhangi bir silah olmadan kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Ayrıca bu spor gerçekten hayatınızda önemli bir rol oynuyor. Şimdi ben buradan karate öğrenmem Kemal Yazıcı'ya selam söylüyorum.
0: Biz de gönderiyoruz selamlarımızı.
3: Onun sayesinde...
0: Zihinsel olarak da sana çok iyi geliyor değil mi?
3: Zihinsel olarak... Karate zaten sadece fiziksel bir aktivite değil, zihinsel bir aktivite. Biz hep deriz ki karate bütün kasları ve organları çalıştırır.
0: Şahane, muhteşem.
3: Beyni de çalıştırıyor.
0: Ne kadar güzel. O zaman biz de bir karate do'ya başlayabilir miyiz? Geç mi acaba? Yani, mesela ben tenise başladım. Karate do geç mi?
3: Karate do çoğunlukla şimdi gayet bir spor yani. Dediğim gibi çok yararlı bir spor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi... Bizim gittiğimiz kursta...
0: O zaman ben detayları senden sonra alırım. Olur mu? Program bittikten sonra. Çünkü sen bilim insanı da olmak istiyorsun.
3: Evet, ben biyokimyager olmak istiyorum.
0: Evet, çok tebrik ediyorum seni. Başarılarının devamını diliyorum.
3: Ya biraz uzattım çünkü çok heyecanlıyım.
0: Çok tatlısın. Heyecanımız geçecek. Az önce dans ettik. Dans ettik beraber. Geçmedi mi heyecan? Bence hepiniz çok akıllısınız. Bu program şahane geçecek. Mahir'cim hoş geldin. Mahir'cim sen de pilot olmak istiyorsun. Ama pilot olma isteğin de galiba gezmeyi çok sevdiğin için değil mi?
4: Gezmek istiyorum ki bir de dünyayı tanımak istiyorum.
0: Dünyayı tanımak istiyorsun ve en çok nereye gitmek istiyordun?
4: Fransa'ya.
0: Fransa'ya. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlayalım mı?
4: Hazırız.
3: Evet.
0: Duyamadım.
3: Evet.
0: Duydum. Tamam, başlıyoruz. Hadi bakalım Elif için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun?
1: Karpuzun K'si.
0: Karpuzun K'si 30 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Shrek filmindeki ana karakterin en yakın arkadaşıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken herkes basmak istedi Bilgeciğim.
3: Eşek.
0: Acaba doğru cevabımız eşek mi? Kumbaramıza ilk 30 puanı atar mıyız görelim? Bravo Bilge! Arkadaşlar ortak cevap kabul ediyorum. Çünkü galiba herkes de cevap vardı değil mi? Herkes basmak istedi. Eşek ve Shrek'in şu anda afişi de geldi. İzlemiş miydik bu filmi?
4: Ben izlemedim.
0: İzlemedin.
4: İzlemedik.
0: Sizler izlemediniz ama biliyoruz. O zaman hızlıca Aslan'a geçiyoruz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.

0: Adım Aslan'ın Ağası.
1: Aslan'ın Ağası 30 puan değerinde ve baharatlardan geliyor. Bir bitkinin kurutulmuş yapraklarından elde edilen baharattır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Biliyorsunuz bitkileri kurutarak baharatları elde ediyoruz, çorbalara katıyoruz. Bilgeciğim var mı cevap? Acaba doğru cevabımız nane mi görelim? Bravo Bilge! Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Bilgeciğim sendeyiz. Harf tablomuz Bilge için geliyor.
2: Ben ordunun oğusu demek istiyorum.
1: Ordunun oğusu 70 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Çanakkale ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Ben de çok severim burayı arkadaşlar. Haydi bakalım ekip çalışması, bulursunuz. Çok güzel bir yer.
2: Bir kutu açabilir miyiz?
1: Bir kutu açalım mı? Tamam, o zaman bir kutu açalım arkadaşlar. Filmlerle aranız nasıl? Bence biraz düşünelim önce. Kutu açmayalım. Açalım mı? Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi size desem ki... Ata Demirer. Ata Demirer'in filmlerini izleyenler var mı arkadaşlar? Hani böyle eğlenceli filmleri oluyor. Bir yerde geçiyor o film. Nerede acaba?
2: Bozcaada dese.
1: Bozcaada desek acaba doğru cevap vermiş olur muyuz görelim? Bravo Bilge. Bütün Bolcadalıları da sevgilerimizi iletelim ve Mahir ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Mahir için gelsin.
2: Bir şey bulamadım ama o yüzden L diyeceğim.
1: Bulursun, L diyelim. Hadi Lale'nin L'si. 30 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Göğüs boşluğunun ortasında bulunan, kanı vücuda pompalayan hayati organdır. Süremiz başladı.
2: Kalp.
1: Kalp. Acaba doğru cevabımız kalp mi? Kumbaramızı 30 puanı atar mıyız görelim. Bravo Mahir, süpersiniz. Arkadaşlar ilk 4 soru bitti. Acaba kumbaramızda kaç puan topladık bakalım mı? Bir tahminler Elif'ciğim.
0: 200.
1: 200, Aslan'cığım.
0: 220.
1: Bilge'ciğim.
2: 200.
1: 200 Mahir'cim.
2: 240.
1: Haydi bakalım kumbaramızda kaç puan toplamışız görelim. Anlık puanımız 140 ve hedefimize kalan puansa 2360. Başarırız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ve hızlıca Elif'le devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
2: Babam Mehmet'in M'si.
1: Mehmet Bey'in M'si 60 puan değerinde ve matematikten gelecek. Bir cismin bir doğruya göre eşit uzunluktaki görüntüsünün karşılığıdır. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması yaparız.
2: Simetri.
1: Acaba doğru cevabımız simetri mi? Herkes katılıyor mu arkadaşlar
2: evet,
1: bu cevaba?
2: Evet.
1: O zaman bu ortak cevapla kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim. Bravo Bilge, süpersiniz arkadaşlar. Ve harf tablomuz Aslan için geliyor.
0: Annem Işıkcan'ın ısı.
1: Işıkcan Hanım'ın ısı 60 puan değerinde ve benzetmelerden gelecek sorumuz. Çok çalışkan anlamındaki benzetmedir. Süremiz başladı. Çok çalışkan. Bu ekip çok çalışkan arkadaşlar. Haydi ekip çalışması.
2: Kutu açalım mı?
1: Açalım mı? Hemen bir kutu açalım mı? Peki bir kutu açalım mı?
2: Birinci kelimeden kutu açtık olur mu? Birinci kelime.
1: Bilmiyorum artık nereden açacaklar. Hadi bakalım bir kutu açalım. Birden açtılar
2: bildiğim var. Çok teşekkürler. Arı gibi.
1: Acaba doğru cevabımız arı gibi mi görelim? Bravo. Ve harf tablomuz Bilge için geliyor.

0: oturuyorum ama iyi demeyeceğim. Babamı özledim. Babam şu an nöbette F diyorum. Babamın F, Fırat'ın F'si.
1: Fırat'ın F'si 50 puan değerinde ve tekerlemelerden gelecek. 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B. Sözlerinin geçtiği tekerlemedeki kelimedir. Süremiz başladı. Mesela bu benim küçüklüğümde vardı bu tekerleme. Hadi ekip çalışması.
0: Alfabe. 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B. 3 kere A, 3 kere B. Alfabe.
1: Sonra devamı var mı acaba? Evet. Bir görelim önce. Doğru mu cevabımız? Bravo Elif, süpersin. Elif'in devamını biliyor musun?
0: Evet.
1: Söyle bakalım.
0: 3 kere A, A, A. 3 kere B, B, B. 3 kere A, 3 kere B. Alfa, B. Sütlü kahve. Miki fare. Eteğim pilesi. Saçımı lilesi. Ay çok marşı, çok marşı. Ben seni saat 10'da köşe başı Çin lokantasına bekliyorum. Gelmezsen küsüyorum, yüzüğünü atıyorum. Mektubunu yırtıyorum, çiçeğini eziyorum. Ama eğer gelirsen ben seni çok seviyorum.
1: Çok güzel, teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyor muyduk bunu? Ben de mesela sadece ilk kısım var, bu kısımlar hiç yok. Tebrik ediyorum seni, çok güzeldi. Biliyor muyduk arkadaşlar?
0: Yok.
1: Çok güzel ama bir tekerlemeydi değil mi? Artık biz de öğrenmiş olacağız. Mahir'cim seninle devam ediyoruz. Mahir için gelsin harf tablomuz.
2: Nanenin nesi?
1: Nanenin nesi? 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir yılı oluşturan ay sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 12.
1: Güldün. Kolay mı geldi? Acaba doğru cevabımız 12 mi? Mahir kumbaramıza 40 puan atar mı? Görelim. Bravo.
2: Bir puanımıza bakalım mı?
1: E tamam, bir bakalım o zaman. Bir görebilir miyiz acaba kaç puan toplamışız kumbaramızda?
0: 250.
1: Kumbaramızda anlık puanımız 340 puan arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımızsa 2160. Kutluyorum sizi. Sadece 4 sorumuz kaldı. Hazır mıyız?
0: Evet.
1: Hadi biraz heyecan gitsin, canlanalım. Hazır mıyız arkadaşlar?
2: Hazır. Evet. Evet.
1: Tamam, hazırız. Elif'ciğim o zaman harf tablomuz Elif için geliyor.
0: Canan'ın C'si.
1: Canan'ın C'si 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. İstiridye gibi bazı kabuklu deniz canlılarından çıkarılan küçük süs tanesidir. Süremiz başladı. Başlamadan sanki cevap geldi.
0: İnci.
1: Acaba doğru cevabımız inci mi? Kumbaramıza 30 puan atar mıyız? Görelim. Bravo Elif, süpersiniz. Ve harf tablomuz Aslan için geliyor.
3: Van'ın V'si.
1: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Sebze ve meyve satan kişidir. Süremiz başladı.
3: Manav.
1: Çok hızlı bir cevap geldi yine. Acaba Aslan'ın bu cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Son iki sorumuz kaldı. Bilgecim harf tablomuz senin için geliyor.
2: İnci'nin iyisi.
1: İnci'nin iyisi anlam bilgisinden gelecek ve 80 puan değerinde. Bir alanda deneyim kazanmış kişiler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı.
2: Ay, tecrübeli. Kutunu basıyorum, alışkanlık olmuş.
1: Alışkanlık oldu hemen, çok hızlı oldu. Doğru cevabımız tecrübeli mi görelim? Bravo Bilge. Ve geldik son sorumuza. Mahir'cim hazır mıyız? Harf tablomuz Mahir için geliyor.
2: Ramazan'ın R'si.
1: Ramazan'ın R'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek. Işığı bir yerde toplamak için lamba üzerine yerleştirilen dekoratif aydınlatma aracıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması, buluruz. Hemen kutu açmayalım, buluruz bence. Düşünün bir evde neler var aydınlatma
1: ya,
0: için.
1: Ya aklıma gelmiyor şu
0: Varsa
1: an.
0: Söyle. Hani başucumuza koyarız onları biliyorsunuz. Bazen salona da koyabiliyoruz.
1: Evet biliyorum ama
0: söyle işte. Bakalım bir dene. Olmadı galiba. Bir kutu açacağım ben sizin için. Bir kutu açıyorum. Bir kutu açalım arkadaşlar.
1: Ah, abajur.
0: Aslan'da da cevap vardı. Aslancığım hangisiydi cevabın?
1: Abajur.
0: O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Bakalım doğru cevabımız abajur mu? Bravo arkadaşlar. Bravo. Arkadaşlar abajurun görselini de hemen yanımda görüyorsunuz. Evlerde mutlaka kullanıyorsunuzdur, vardır değil mi?
1: Evet.
0: Senin de iletişim hakkına geldi. Aslancığım sen böyle tam son anda basamadın bir eyvah dedin ama ortak cevap kabul ediyorum. Birinci tur bitti arkadaşlar. Nasıldı ısınma turumuz?
1: Çok keyifliydi.
2: İyiydi.
1: Heyecanlıydı, güzeldi.
0: Evet ama heyecanınızı bence şimdi yendiniz diye düşünüyorum.
2: Heyecanımızı attık bence.
0: Bence de attık o heyecanı. Şimdi hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Evet attık, hazır mıyız ikinci tur için?
1: Evet.
0: Bilgeciğim?
1: Bu tur çok güzeldi ama şimdi şöyle bir şey oldu. Şey olunca tabii böyle sorular ekrana geliyor, işte sonra şeyler geliyor. Arkada da müzik oluyor, böyle iyice bir gerilim yaratıyor.
2: Evet.
0: O biraz,
1: biraz öyle oldu.
0: Biraz stres oluyor, haklısınız. Peki kaç puan birikmiş kumbarada, onu da görelim mi?
1: Evet.
0: Tahminler alayım Elif'ciğim.
2: 450 ile 500
0: arası. 450-500 arası. Aslancığım?
3: 530.
0: 530. Bilgeciğim?
1: 540.
0: 540. Mahir'cim?
4: 510.
0: 510. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan toplamışız? 530. Aslancığım sen 530 demiştin galiba. 530 puan toplamışız arkadaşlar kumbaramızda ve hedefimize kalan puansa bakın 2000'lerin altına düştük bile. 1970, sizi kutluyorum. O zaman biz hızlıca ikinci tura gidiyoruz.

0: harikasınız. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar artık heyecan yok diye düşünüyorum. Var mı? Biraz. Hayır, artık geçti heyecan.
1: Heyecan olmazsa eğlence de olmaz.
0: Bak sen, doğru söylüyorsun. Ben hiç o açıdan bakmamıştım. O zaman birazcık heyecan da katıyoruz ve Elif'le başlıyoruz. En heyecanlı o, olur mu? Gelsin mi harf tablomuz senin için? Hadi bakalım, Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Ne seçsem ki?
0: Ne söyleyeceksin
2: annem,
0: bakalım?
2: Annem Selma'nın sesi.
0: Selma Hanım'ın sesi. 90 puan değerinde ve eğlence kategorisinden geliyor sorumuz. Televizyona veya bilgisayara bağlanarak dijital eğlence sağlayan elektronik cihazdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Aslan'dan bir
1: oyun
0: cevap
1: konsolu
0: geliyor mu acaba dedim. Doğru yani cevabımız.
2: Bilemezdim.
0: Bilemez miydin Elifciğim?
2: Yok, benim çok aram yok onunla.
0: Aslan senin var mı aran?
1: Çok.
0: Çok. O zaman doğru cevabımız oyun konsolu mu? Görelim.
2: Bravo Aslan.
0: Arkadaşlar harika başladık. Aslan için geliyor harf tablomuz.
1: Çarşambanın çeyesi.
0: Çarşambanın çeyesi. 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek. Özel günlerde bir topluluğun düzenli biçimde yürümesidir. Süremiz başladı. Hadi bakalım ekip çalışması derken Bilge'den cevap veriyor.
1: Geçit töreni mi acaba?
0: Acaba geçit töreni mi? Görelim.
1: Evet.
0: Evet. Bilgeciğim. Cevapların arkasında olman da gerçekten takdire şayan, alkışlıyorum seni tekrar. Evet, hadi o zaman Bilge için gelsin harf tablomuz, görelim.
1: Ben biraz yükseklere uçayım dedim.
0: Uç bakalım.
1: Ağacın yumuşak G'si diyeceğim.
0: Ağacın yumuşak G'si diyorsun, 150 puan değerinde ve...

0: hastalıktan geliyor.
1: Baba.
0: Vücudumuzun hastalıklara karşı oluşturduğu doğal savunma mekanizmasıdır. Süremiz başladı. Bakalım. En yüksek puan şu anda. Bu soruda kumbaramızı atabilecek miyiz 150 puanı?
1: Bir tane kutu açalım mı?
0: Açalım mı bir kutu?
1: Açalım.
2: Açalım.
0: Açalım. Hadi açalım bir kutu.
1: Bağışıklık sistemi.
0: Acaba doğru cevabımız bağışıklık sistemi mi? Görelim. Bravo. Arkadaşlar kumbara çok güzel doluyor. Mahir ile devam ediyoruz. Pilot Mahir'imizle gelsin. Harf tablomuz Mahir için.
2: Kendi ilk adım Ali'nin ağası.
0: Ali'nin ağası 100 puan değerinde ve dizilerden gelecek. Dudu ve Betüş karakterlerinin yer aldığı 2025'te filmi vizyona giren dizidir. Süremiz başladı. Dudu ve Betüş. Acaba neredeydi bu? Hangi? Arkadaşlar cevaplar var mı yoksa? Hadi bir ekip çalışması. Herkese cevap
1: var. Sihirli annem.
0: Acaba doğru cevabı mı?
2: Doğru.
0: Sihir. Herkes katılıyor mu bu cevaba?
2: Evet.
0: Mahir'cim katılıyor musun?
2: Evet.
0: Mahir de katılıyor. O zaman ortak cevap kabul ediyorum. Doğruysa eğer. Görelim bakalım doğru mu?
2: Doğru.
0: Doğru. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Elif'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz. Elif için bu arada arkadaşlar gördüğümüz gibi izlemiştik değil mi Sihirli Annem'i?
1: Ben çok
0: görselimiz
1: izliyorum.
0: Var.
2: Ben hiç izlemedim.
0: Çok,
2: hiç
0: sen hiç izlemedin.
1: Ben de hiç izlemedim.
0: Hiç. Aslan da izlemedi. Elif çok izliyor. Elif zaten sen isimleri, soruyu okuduğum anda böyle bir heyecanlandın. Doğru cevabı biliyordun. O zaman seninle devam ediyoruz. Harf tablomuz Elif için geliyor.
3: Hukuk bölümünün H'si.
0: Hukuk bölümünün H'si 120 puan değerinde masallardan geliyor ve geleceğin hukukçusunu acaba bakalım hangi soru gelecek? Ormanda kaybolan ve yiyecekten yapılmış bir ev bulan iki kardeşin yer aldığı masaldır. Süremiz başladı.
3: Hansel ve Gretel.
0: Acaba doğru cevabımız Hansel ve Gretel mi görelim? Bravo. Çok güzel değil midir?
3: Evet.
0: Bunu her okuduğumuzda böyle şey hissetmiyor muyduk arkadaşlar? O evleri yeme hissi değil mi?
2: Evet.
0: Nasıl? Herkes okudu
3: her
0: mu?
3: Her çocuğun hayali.
0: Baksanıza ne güzel. Benim çocukluğumda da sizin çocukluğunuzda da aynı masalları okumaya devam ediyoruz. Bilgeciğim.
1: Öğretmenim.
0: Öğretmenim. Öğretmenim. Çok tatlısın Bilgeciğim.
1: Yeliz abla.
0: Canım.
1: Şimdi benim evimde bir kitap var. Adı Korku Hikayeleri diye bir başlık atmışlar. Kitabın içinde Hansel ve Gretel masalı var. Korku hikayelerine nasıl girdi bilmiyorum.
0: Değil mi? Yani aslında birazcık hani az önce dedin ya sen de böyle arkadan ses gelince biraz stres oluyoruz böyle bir durum. Aslında onda da böyle hafif bir stres durumu var, yok değil ormanda.
1: Hem
0: biraz korkuyoruz o hikayede de, korkmuyor muyuz?
1: Evet. Annesi, ama babası. Hikayeyi anlatış biçimi şöyle. İki çocuk var, ormanda kayboluyor, sonra şekerden bir ev buluyorlar.
0: Aslında hiç korkunç anlatmıyor mu? Sonrasında ne oluyor peki?
1: Sonra işte her zamanki klasik işte cadıyı fırına atıyor.
0: Yine korku dolu şeyler ama benim aklımda en güzel kalan şey arkadaşlar o ev. O çikolatadan, şekerden evi hepimiz yemek istemişizdir herhalde. Ben çocukken yemek istemişimdir.
2: Keşke gerçek olsa.
0: Keşke gerçek olsa. Aslancığım seninle devam ediyoruz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
4: Karaman'ın K'si.
0: Karaman'ın K'si 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Dil, din, ırk gözetmeksizin doğuştan sahip olunan özgürlüklerin tümüdür. Süremiz başladı.
4: İnsan hakları.
0: Çok hızlı bir cevap. Acaba bu hızlı cevapla kumbaramıza 100 puan koyar mıyız? Görelim. Bravo. Süpersiniz arkadaşlar. Bilgeciğim, harf tablomuz Bilge için geliyor.
1: Aynı zamanda kardeşimin adı Ülkü.
0: Ülkü'nün üssü. 100 puan değerinde ve psikolojiden geliyor.
1: Psikoloji.
0: kişinin gerçekte var olmayan olguları varsanması ve yaşaması durumudur. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması Elif'ciğim.
4: Hayalüstü varlık.
0: Bir daha alalım.
4: Hayalüstü varlık.
0: Doğru cevabımız hayalüstü varlık mı? Görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması yaparız arkadaşlar.
2: Bir kutu açabilir miyiz?
4: Hayalüstü ama.
0: Evet böyle hayal görüyoruz. Aslında yok onlar. Görüyoruz. Ne görüyoruz? İşi görüyoruz. Hadi bir kutu açalım. Tamam. Açalım mı bir kutu daha?
2: Evet.
0: Açalım. Daha nasılsa bir sürü puan topladık.
4: Sonlara doğru.
2: İlk kutuyu...
0: Aa ilkini açtılar.
2: Halüsinasyon.
4: Doğru.
2: Halüsinasyon.
0: Doğru cevabımız halüsinasyon. Mu acaba?
2: Olmayabilir.
0: Olmayabilir ama çok yaklaştık.
2: Halüsinasyon.
0: Halüsinasyon. Halüsinasyon mu doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Tek fark. Tek değil mi? Tek kelime. Aynen ikinizin cevabı kabul ediyorum arkadaşlar. Ve Mahir'e geldik. 8. sorumuz için harf tablomuz Mahir için geliyor.
2: Merakın M'si.
0: Meran M'si 100 puan değerinde ve tarihi yapılardan gelecek. İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği tarihi yapıdır. Süremiz başladı. İstanbul Boğazı'nda böyle çay kahve içeriz oralarda hani neresidir orası? Çok güzel bir yerdir. Önünde restoranlar, kafeler vardır. Çay içmeye gideriz. Hadi şuraya çay içmeye gidelim deriz sanki. Hadi tamam açalım bir kutu.
2: Çok da gidelim.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Kumbaramızı doldurduk.
2: Rumeli Hisarı.
0: Acaba doğru cevabımız Rumeli Hisarı mı? Kumbaraya 80 puan atıyor muyuz görelim? Bravo arkadaşlar süpersiniz. Arkadaşlar Rumeli Hisarı'nın görselini de görüyorsunuz hemen yanımda. Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Bulunduğu bölgeye de ismini veren Rumeli Hisarı İstanbul'un simge yapılarından biridir. Sultan II. Mehmet'in emriyle 1452 yılında başlanan inşası insanüstü bir başarı diyebileceğimiz biçimde yalnızca kaç ayda tamamlanmıştır arkadaşlar biliyor musunuz?
2: 7 aydı sanırım.
0: Kaç tahmin? Hadi hızlıca tahminleri alalım.
2: 8.
0: Aslan.
2: 2.
0: Mahir.
2: 3.
0: Yaklaştınız. Sadece 4 ayda tamamlanmış arkadaşlar. Alkış. Ne kadar güzel tarihi bir yapımız var değil mi? Elif'ciğim seninle devam ediyoruz. Kaldı 4 soru. Hadi bakalım hızlıca Elif için gelsin harf tablomuz.
4: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 140 puan değerinde ve zıt anlamlardan gelecek. Işık olmadığında ortaya çıkan durum için kullanılan kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
4: Karanlık. Hayır, karanlık, aydınlık.
0: Doğru cevabımız. Karanlık ve aydınlık mı? Kumbaramıza 140 puan atar mıyız görelim? Bravo Elif, süpersiniz. Herkes de cevap vardı değil mi? Herkes bir butona gitmek istedi. Ortak cevap kabul ediyorum. Aslancığım sendeyiz. Harf tablomuz Aslan için geliyor.
2: B.
0: B Bora'nın B'si. 110 puan değerinde ve hangi kategoriden geliyor biliyor musun?
2: Spor.
0: Sen ne istemiyordun?
2: Evet.
0: Biz az önce konuştuk sevgili izleyenler.

0: bence bulursunuz arkadaşlar. Çok yaklaştık.
1: Olmak aslında.
0: Aslında yaklaştınız. Çorbada tuzlu. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu açalım. Zorlamayalım. Şimdi bulacağız.
1: Çorbada tuzu
2: bulunmak.
1: Bulundurmak.
0: Çok güzel bir ekip çalışması. Gurur duyuyorum sizinle. Acaba bir daha alıyorum. Herkes cevabı aynı mı? Söyle
1: bakalım. Tuzu bulunmak.
0: Katılıyor muyuz Aslan?
1: Evet.
0: Elif? Mahir katılıyoruz.
3: Zaten ben dedim.
0: Hadi bakalım. Doğru cevabımız tuzu bulunmak mı görelim? Bravo! Süpersiniz arkadaşlar. Geldik son sorumuza ve son harfimize Mahir için geliyor.
1: Odunun O'su.
0: Odunun O'su 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Yağda kızartılmış hamurun üzerine şerbet eklenerek hazırlanan çıtır bir yiyecektir. Süremiz başladı. Mahir'cim sen bunu bilirsin. Bir dakika, heyecan yok. Mahir bunu bilir. Hani böyle yağda kızartıyoruz yuvarlak yuvarlak. Yiyoruz tatlı.
1: Çorba. Lokum topları.
0: Lokum? Aslan'dan cevap geliyor. Lokum?
1: Topları.
0: Lokum topları mı doğru cevabımız? Görelim bakalım. Olmadı.
1: Kardeşim bayılır, çok sever bizi, babama der, bana der, lokma tatlısı.
0: Lokma tatlısı mı acaba doğru cevap, görelim. Bravo! Ama ortak cevap, Aslancığım üzülmek yok. Bu tur da nasıl hızlı geçti anlamadık değil mi?
1: Evet.
0: Kaç puan topladık kumbaramızda? Hadi tahminler gelsin Elif'ciğim.
2: 1300.
0: 1300, Aslancığım.
4: 1460.
0: Bilgeciğim.
1: 1400.
0: 1400'ler.
1: 70.
0: 70 Mahir'cim.
4: 1600.
0: 1600. Bakalım görelim kumbaramızda kaç puan topladık. Anlık puanımız 1770 ve hedefimize kalan puansa 730 arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Kaç soru bilirsek finalde?
1: 4.
0: Ödül bizim. 4. Bravo Mahir. 4 soru bilirsek ödül bizim. Kutluyorum. O zaman nasıl geçti bu tur sizin için?
3: Çok güzeldi. Birinci tura göre ve birinci ve ikinci.
0: Bu ısınma turumuz, ısınma turumuz bitti, bu ikinci turumuzdu. Isınma turuna göre daha iyiydi değil mi senin
4: final.
0: Için? Senin için Aslancığım?
4: İlk tur benim yani çok az doğrum vardı. Bu sefer doğrularımı yükselttiğim için. Yani mutluyum.
0: Kutluyorum ama zaten arkadaşlar bu bir ekip çalışması. Hep söylüyoruz ve hepiniz o kadar başarılıydınız ki biriniz ilkini biliyor, biriniz ikincisini biliyor. Bir arada birbirinize yardım da ettiniz hatta gördüm. Ben sizi tekrar bu ekip çalışmanız için kutluyorum. Harikasınız. Tekrarlıyorum. Bilgeciğim.
1: Benim için çok heyecanlı geçti. Çok eğlenceliydi ve bu tur daha çok açıldık yani takım olarak ekip olarak.
0: Ekip olarak harikasın.
1: Ekip olarak çok daha şeydik, birinci turda biraz heyecan vardı. Yani olması gerekenden biraz daha şey vardı.
0: Ama sen dedin
1: ya. Daha fazla tuzu bulundurmuşlar.
0: Hani sen de dedin ya zaten heyecanımız olsun diye, doğru söylüyorsun. Heyecan da aslında azıcık olduğunda, dozunda olduğunda bizi motive ediyor. O yüzden bence çok güzel bir turdu. Benim için de teşekkür ederim arkadaşlar. İlk programımda benimle birlikte olduğunuz için ve Mahir'cim.
4: İyiydi. Bence eğlenceliydi.
0: Eğlenceliydi. O zaman finale hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız. Evet.
0: Duyamadım. Bunu nasıl?
1: Hazırız.
0: Hadi bakalım o zaman biz finale gidiyoruz. Arkadaşlar şahanesiniz ve sevgili izleyenler biz şimdi geldik final turumuza. Harika bir final turu bizi bekliyor mu arkadaşlar?
1: Evet!
0: Şahanesiniz. Şimdi merak ediyor muyuz acaba hangi kategoriler var finalde?
4: Evet.
0: Söylüyorum, bilim var. Bilgeciğim çok sevindin. Yiyecek içecek var. Elif'ciğim sen seviyordun yemek yapmayı. Aslancığım sen de çok seviyorsun. Meslekler var Mahir'cim, sen seviyorsun ve genel kültür var. Hadi bakalım, hızlıca başlayalım mı o zaman?
1: Evet.
0: Haydi bakalım Elif için gelsin kategorilerimiz.
3: Yiyecek, içecek, Ramazan ayında.

0: R'si.
1: Ramazan ayının R'si. Sorumuz gelsin. Yoğurt ve suyla yapılan Türk mutfağının sevilen içeceğidir. Süremiz başladı.
0: Ayran.
1: Hızlı bir cevap. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan kazandırır mı görelim. Bravo Aile, süpersin. Kaldı 3 soru arkadaşlar. Aslancığım, kategorimiz geliyor senin için.
2: Yiyecek ve içecek Iğdır'ın ısı.
1: Yiyecek ve içecek Iğdır'ın ısı. Çünkü sen tatlı yapmayı da yemek yapmayı da çok seviyorsun. Hatta dolma mı yaptım demiştin bana?
2: Yaprak sarma, evet.
1: Değil mi? Onu ben çok şaşırmıştım. İnce ince sarabildin mi? Biliyorsun çünkü. Evet. Yani bizim en büyük derdimiz odur, ince sarabildik mi diye yaprak sarmasını. Nasıl yaptın? Biraz hızlıca bize anlatsana.
2: Yardımcı ablam yani içini hazırladı, ben de sardım.
1: Şahanesin, tebrik ediyorum. O zaman gelsin sorumuz.
3: Osmanlı Amiral gemisi ziyaretimize geliyor. Delime düştün Yunus Paşa.
4: Kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
3: Pekala, işe alındın.
5: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
3: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
6: Bu gece sizi kurtaracağım.
7: Kara korsan, kafana kısıldın.
3: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
7: Antonio değil, Kara Murat.
8: Kara Murat Denizler Hakimi bugün 18'de TV4'te.
9: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Ben Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
10: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
11: Çok güzel.
10: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
9: Cheesy Big Bang'le atıştır, açtığını eğlenerek yatıştır.
12: A101'de haftanın yıldızları. Ovadan Baldo pirinç 185 lira. Çaykur Rize turist çayı 125 lira. Ucuz, hep ucuz.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
17: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Maglum, haz için tasarlandı.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
5: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
4: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifeniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
5: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar.
6: A101'de aldın aldın. 2-8 Mayıs tarihleri arasında sana dörtlü klasik paket margarin 135 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
12: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ver Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
14: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
13: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
14: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
13: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
15: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
7: Ne diyor?
8: Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
7: Kasa.
12: Marul.
7: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
4: Bir ilimizin adıyla anılan baharatlı kıymayla hazırlanan acısıyla meşhur yemektir.
7: Adana kebabı.
4: Başlamadan cevap geldi. Acaba bu cevap kumbaramıza 200 puan daha kazandırır mı görelim. Sen de emindin, hemen alkışa gitti Ali. Bilgeciğim, senin için geliyor kategorilerimiz.
7: Yani acaba hangi kategoriyi seçsem diye düşünüyorum.
4: Bence de senin için çok zor olacak. Ne yapacağım?
7: Yani seçim hakkı bir tane var. Sadece bir tane var.
4: Hadi seç bakalım.
7: Ben bilim armutun ağası demiyorum.
4: Demiyorsun. Bir de şaşırtıyorsun.
7: Bilim.
4: Hangisi o zaman ye. Yeliz'in yesi ye. Olsun mu? Hadi bakalım gelsin sorumuz. Maddelerin yapısını, özelliklerini, birleşimlerini ve değişimlerini araştıran bilim dalıdır. Süremiz başladı.
7: Ben biyokimyager olmak istiyorum. Hı-hı. Biyoloji ve kimya acaba hangisi?
4: Acaba?
7: Bence kimya ama.
4: Emin misin?
7: Bence eminim ama arkadaşlarımız bilim.
4: Hadi bakalım. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Bilge, süpersin. Ve ödüle kalan son sorumuz. Hadi bakalım Mahir'cim. Mahir için gelsin kategorilerimiz.
14: Meslekler. İki teyzemin de adını söyleyeceğim.
4: Söyle.
14: Sevda ve Sibel.
4: Sevda ve Sibel Hanım'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Gelsin sorumuz. Toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını sağlayan, suçluları yakalayan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
14: Polis.
4: Çok hızlı bir cevap geldi Mahir'den. Mahir'in bu cevabıyla acaba biz ödüle gider miyiz görelim. Bravo, süpersiniz. Şahanesiniz.
13: Süper Kumbara.
4: Efendim ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, birinci masamızdaki Elif. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Aslan. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, üç numaralı masadaki Bilge. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, dört numaralı masadaki Mahir. Kutluyoruz. Arkadaşlar harikaydınız. Bence çok güzel bir program oldu. Nasıldı Elif'ciğim? Senden alalım duygularını.
15: Çok güzeldi. Buraya katılmak çok güzel. Başvuru yapan herkes çok iyi hissediyordur.
4: Eğlenecekler değil mi geldiklerinde?
15: Evet, çok güzel.
4: Şahane. Eğlendin. Buradan mutlu ayrılıyorsun. Biz de çok mutluyuz. Bir sürü şeyler öğrendik. Kumbaramıza bir sürü anı doldurduk. Arkadaşlık, ekip ruhunu evet. doldurduk değil mi arkadaşlar? Sizin, neşe doldurduk, daha ne oldu?
15: Sizin sevginiz, saygınız,
4: canım benim, güzel. Canım benim, teşekkür ederim. İyi ki geldin Elif'ciğim.
15: Teşekkür ederim.
4: Aslancığım senin için nasıldı?
0: Benim için çok eğlenceliydi. Hı-hı. Yani buraya bizden sonra katılacak kişilere de çok eğleneceğini düşünüyorum ve bu yeni programın ilk bölümünde olmak çok yani eğlenceli ve gurur verici.
4: Benim için de çok eğlenceli ve sizi tanıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim Bilgeciğim.
7: burada bulunmak zaten ayrı bir heyecan. Burada bu programın içinde bulunmak ayrı bir heyecan. Ama bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar eğer bu programı izliyorsanız kesinlikle katılın çünkü benim aklımdan şu an ne geçiyor biliyor musunuz? Acaba kılıf değiştirip yeniden başvuru yapsam mı?
4: Vav wow, bravo, bekliyoruz o zaman bakalım. Bakalım.
2: Merhaba benim adım Asya, ben bilirim.
4: O zaman arkadaşlarımız nereden başvuracaktı biliyor muyuz arkadaşlar?
7: Şöyle altı bir link bırakıyoruz.
4: Bırakıyoruz www.tv360.com.tr adresinden. Bizi ekran başından izleyen arkadaşlarımızı da bekliyoruz değil mi?
7: Evet.
4: Mahir'cim.
14: Bence çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Eğer burada izleyenler orada ayrı bir heyecan, burada ayrı bir heyecan ama buradaki heyecan bence çok izlemekten daha güzel.
4: Değil mi? Çok güzel. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Bugün benimle oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Şimdi ödül nerede acaba? Aa hemen gördünüz. Nerede? Bir dakika.
7: Ya, ama ben göremiyorum.
4: Ben de göremedim. Ne tarafta nerede söyleyin? Acaba? Bu tarafta.
7: Ama
4: gidiyorum.
7: Benim gözüm numarası ödüle değişmişti. En son gözlüğü olan var mı? Arkadaşlar gözlüğü olan var mı?
4: Ben şimdi sana bulacağım bir gözlük. Bak burada bulduk. Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel halaylar çektiniz değil mi Duygu ablamızla birlikte arkadaşlar? Bugün çok eğlendik mi?
7: Evet,
4: öncesinde de çok eğlendik. Ben de çok eğlendim. Buyurunuz Mahir Beyciğim, hediyeniz tablet. Buyurunuz Bilge Hanımcığım. Çıkışta hep beraber açar bakarız olur mu?
7: Gigabyte var mı?
4: Elif'ciğim iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler bizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Başvuru adresimizi tekrar hatırlatalım. Sevgili kardeşlerimiz çok siz güzel. De burada stüdyomuzda bizlerle birlikte olmak isterseniz sizleri de bekliyoruz. Hep beraber kapatalım mı?
13: Hoşçakalın.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Anadolu'nun ortasında

bir mucizedir Kapadokya. Erciyes'in Hasan Dağ'ın Güllü Dağ'ın tutuştuğu bir kavgadan sonra hiddetini savurduğu büyülü topraklardır. Kavganın şiddeti volkan olur taşar vadiye ve güzel atların ülkesi Kapadokya yükselir Anadolu'nun bağrında. İlk yaşam kalıntılarının Paleolitik döneme denk geldiği Kapadokya kimlere ev, kimlere vatan olmamıştır ki? Hititlere, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özgür ve kuralsız, belki de Kapadokya'yı anlatan en doğru iki kelime. Bulutlar elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakın, peri bacaları başına buyruk. Sanki o dağınıklık içinde kendi ahengini oluşturmuş. Yeraltı şehirleri, bilinmeyen dünyalarını sizlere aralamak için sabırsızlıkla bekler milyonlarca senedir. Girdiğiniz her kapı başka bir dünyaya açılır. İçi alev alev, davetkar bir ülke Kapadokya. Özgür atların ve kadim dostların ülkesi. Toprak doğurur Kapadokya'da. Her gidişinizde daha da çoğalmış bulursunuz sanki. Gelin gibidir Kapadokya. Duvağında asılı duran balonlar, gelin teli misali dökülür zülüflerine. Zamansızdır Kapadokya. Bir ayağı masalların üzerinde, bir ayağı fezanın en tepesinde. Ve Kapadokya, gökyüzünün efsanelerle kucaklaştığı kadim topraklardır.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunludur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengiz'dir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı

mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas Anıtı'nın karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çi börek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri, mağaraları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

0: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
1: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
3: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
5: Hanımın mı bu araba?
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
6: Söyle canım evladım.
4: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
0: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
2: O şeref bana ait.
3: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
6: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
7: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
0: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
8: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
11: En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
10: Oo, mükemmel.
12: Kolaysın Gemini.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi Bölge Özel Peşin Fiyatı'na 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil, 2 değil, 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Kadınların Dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amato, haz için tasarlandı.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mato, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: İşte bu Google Gemini.
8: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel.
8: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
8: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
9: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
10: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
9: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
10: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarın.

Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Diyet günlüğü programına güzel bir başlangıç yapıyoruz. Şimdi bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? Kafeinden bahsedeceğim. Kafein bizim hayatımızın içinde pek çok yerde var. Bazen çok farkındayız, bazen hiç farkında değiliz. Ben hiç kafein almıyorum diyebiliyorsunuz ya da çok fazla alıyorum, beni rahatsız ediyor diyenleriniz vardır. Hiç bilmeyenler de vardır. Biraz kafeinden bahsedelim. Neler içinde var? Kafein, günlük normal içtiğiniz siyah çayınızda, kahvenizde, işte Türk kahvenizde, filtre kahvenizde ya da gazlı içeceklerinizde pek çok içeceğin içinde kafein var ama yiyecek olarak da çikolatanın içinde kafein var. Yani pek çok noktadan biz kafeini alıyoruz. Ama bu kafein bizim vücudumuza zararlı mı, yararlı mı? Esas en önemli nokta bu. Şimdi kafeinden bahsedecek olursak zararlı mı, yararlı mı? En önemli noktası kafeinin zararı da var, yararı da var. O yüzden her şeyde olduğu gibi biz yine zehir dozdadır diyoruz. Yani kafeine baktığımız zaman sizin sabah işte içtiğiniz 1-2 bardak siyah çaydan, gün içinde içtiğiniz 1 bardak yeşil çaydan ki biliyorsunuz biz diyetisyen olarak, diyetisyenler olarak, doktorlar olarak pek çok kişi yeşil çayı öneriyor, beyaz çayı öneriyor ve bunun içinde de kafein var. Kafein her yerde, hayatımızın tamamının içinde var. Yeşil çayın içinde var. Gün içinde içtiğiniz 1-2 bardak yeşil çaydan. İşte ikindi vakti bir arkadaşınızla beraber dışarı çıktığınız bir tane Türk kahvesi içtiğinizde, içtiğiniz Türk kahvesinden, totalde gelen kafeinden size ciddi bir zarar gelmeyebilir. Fakat siz bu durumu abartırsanız, sürekli kahve içmek, işte sürekli çay içmek, su yerine bunları tüketmek gibi vücudunuza pek çok zararı olabilir. Bu zararlardan hemen ilkinden bahsedeyim. İlki kalbinize zarar verebilir. Çünkü eğer kalbinizde bir ritim bozukluğu varsa ya da kalple alakalı ufak da olsa bir probleminiz varsa kalp ritminizi ya da hiç probleminiz olmayabilir. Kalp ritminizi kafein hızlandırabilir. Ki pek çok araştırmada hızlandırdığı gösteriliyor. Kalp ritminiz hızlanırsa ne olur? Bu sefer kalp ritminiz hızlandığı için konsantre olamamaya başlarsınız. Soğuk soğuk terlemeye başlarsınız. Bunun haricinde Allah korusun kalp krizine kadar pek çok noktaya kadar gidebilir. Bunun haricinde tansiyonunuzu fazla kafein tansiyonunuzu yükseltir. Zaten sizin tansiyon yatkınlığınız vardır. İşte hipertansiyonunuz vardır. Siz günlük 2-3 fincanda Türk kahvesi içmeyi alışkanlık haline getirmişsinizdir. Bir tane fincan Türk kahvesinin içinde 60 mg kafein var. Bizim toplamda almamız gereken kafein miktarı ise 200 ila 300 mg arasında. Bunu çok rahat gün içinde çok rahat hesaplayabilirsiniz. Mesela günlük 2 fincan Türk kahvesi içtiğinizi varsayıyorum. 120 mg zaten kafadan kafein almış oluyorsunuz. Siyah çayımız var. Bunun da içinde kafeinimiz var. Yine 50 mg kadar kafein içeriyor siyah çay. Bu siyah çayın tabii ki açık olması, işte sürekli ocağın üstünde kaynıyor olması, demlenmesi içindeki kafein miktarını artırıyor. Daha koyu içtiğinizde kafein miktarı artıyor. Bundan da işte toplamda 4 bardak içtiğinizi varsayıyorum. 200 buradan geldi. Şuradan da 120 geldi. 320 zaten almış oluyorsunuz. Bizim günlük dozumuz işte kişiye göre değişiyor. 200 ila 350 en fazla sınırları diyebilelim. O sınırlar arasında bizim günlük dozumuz. Siz zaten kafadan bu ikisini içtiğinizde günlük kafeini bitirmiş oluyorsunuz. Şöyle bir nokta var. Bir de siz örneğin gazlı içecek içmeyi seviyorsunuz. Özellikle de bu koyu renkleri. Koyu renklerin içinde de bilinenin aksine tek kafein yokmuş gibi gözüküyor. Şekerli böyle farklı bir lezzet gibi gözüküyor. Ama bunda da ciddi bir kafein var. Bunun içinde de yaklaşık 50 mg kadar kafein var. Bundan da içtiniz. Bir de işte nelerimiz vardı bizim? Bu granül kahvelerimiz vardı. Hani hazır kahve, bir tatlı kaşığı atıyorsunuz da üstüne kaynar su koyuyorsunuz. Bundan da içtiniz mesela. Bundan da yine bir 100 mg kadar geldi. Etti mi size 500'lere kadar çıktı. Bu sefer kafein zehirlenmesi yaşamak çok basit değil tabii ki. Böyle kafein hapları falan var çünkü. Ki bunları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bazen böyle zihin açıcı olarak işte ya da özellikle yağ yakımı için spordan önce desteklemek için, vücudu desteklemek için. Çünkü biliyorsunuz kafein bizim bu mental gücümüzü ve fiziksel gücümüzü de destekliyor. Haplar var. Bu haplar
ile beraber ne yazık ki aşırı kafein alımlarından kaynaklı hastanelik olabiliyoruz. Onun haricinde bir de filtre kahvemiz vardı. Filtre kahvemizde yaklaşık filtre kahve demleme yöntemlerini zaten biliyorsunuz. Filtre kahvemizi atıyoruz demliğimize ve bunu bastırıyoruz French press'imize. Bu şekilde filtre kahvemizi demlemiş oluyoruz. Yaklaşık bunun içinde de 100 mg kadar kafein var. Bunun yanında çikolata yediğinizi düşünürsek, çikolatanın içinde de 50 mg kadar kafeinimiz var. Yani biz gün içinde aslında pek çok uyaran alıyoruz. Bu kafeinin bizim vücudumuza, bu deminden bir zararlı etkilerinden bahsediyorum fakat yararlı etkileri de var. Mesela spordan önce sütlü bir kahve içtiğinizde yağ yakımınızı bir tık daha artırıyor. Ya da mesela ders çalışacaksınız,

ayrılıyor. Bir türlü konsantre olamıyorsanız, bir türlü uykuya dalamıyorsanız, sadece bunu başka sebeplerden düşünmeyin. Bu tamamen sizin günlük aldığınız kafeinden kaynaklı olabilir. Bir düşünün, eğer gece uykuya dalamıyorsanız, uykuya dalma probleminiz varsa size 3 tane önerim olacak. Birincisi, toplam günlük aldığınız kafein miktarına bakın. İşte çayı, kahveyi kaç bardak içiyorsunuz, ne kadar içiyorsunuz, çok demli mi içiyorsunuz? Bunlar çok önemli. Tabii ki bunun içine yeşil çay da giriyor, beyaz çay da giriyor. Öncelikle bunlara bir bakın ve bunlar eğer fazlaysa lütfen bunları azaltın. İkinci olarak akşam 5'ten sonra kafein alımını kesin. Yani akşam 5'ten sonra siz Türk kahvesi, çay, akşam otururken hadi bir çay demleyelim, bir demlik çay içiyorsanız tabii ki uyku tutmaz. Tutuyorsa bile siz o gece rahat uyuyamazsınız. Bir de rahat uyuma diye bir konu var. Çünkü tabii bu uyku evreleri var. Pek çok artık uyku terapisi vesaire böyle programları çıktığı için anlatıyor size. Uyku evreleri var. Bu uyku evrelerine, bu derin uykuya siz dalamadığınız zaman, kafeini yüksek aldığınızda derin uykuya bir türlü dalamazsınız. Hani sürekli böyle uyanırsınız, sürekli kötü hissedersiniz. Sabah kalktığınızda böyle çok yorgun hissedersiniz ya, bu sizin kaliteli uyku uyumadığınızı gösterir. Kaliteli uyku uyuyamadığınızda ne oluyor? Dolayısıyla sonraki gün daha verimsiz, daha böyle ölmüş, dinlenmeniz gereken saatte yorgun kalkıyorsunuz. Sabah yorgun kalkıyorsunuz. Sonrasındaki bütün gün verimsiz. Bunun haricinde bir araştırma var. Gece rahat uyuyamayanlar sonraki gün daha fazla karbonhidrata yöneliyor. Yani bu ne demek? Siz gece rahat uyuyamadığınızda sonraki gün daha fazla yemek yiyorsunuz, daha fazla tatlı yiyorsunuz, daha fazla ekmek, poğaça, börek yiyorsunuz ve bunun sonucunda daha çok kilo alıyorsunuz. Yani uyumamak da bizim kilo almamıza sebep oluyor. Hatta uyumamak değil, yatağa giriyorsunuz belki, kendinizi kandırıyorsunuz, uyuduğunuzu düşünüyorsunuz ama doğru uyumamak da yine sizin ne yazık ki kilo almanıza sebep oluyor. Bunun haricinde iki tane önerimi verdim. Üçüncü öneri de bu toplam kafein miktarınızı öğrendiğiniz gün içinde. İkinci olarak akşam 5'ten sonra kafein miktarını kıssınız. Üçüncü önerim de lütfen bu uyumadan önce yastığınıza lavanta yağı dökmek. Bu sizi oldukça rahatlatacaktır, iyi hissettirecektir ve uykuya geçişten önce böyle rezene, melisa, lavanta çayı gibi kafein pek içermeyen ve sizi rahatlatıcı olan çaylardan tüketmek. Bu üç öneriyle beraber rahat uyumanızı sağlayacağız. Rahat uyumanızı sağlayacağız. Ne olacak? Sonraki gün daha az karbonhidrat almanızı sağlayacağız ve sonucunda daha rahat kilo vermenizi sağlamış olacağız. Aslında bizim vücudumuzdaki her şey birbiriyle böyle domino taşı etkisi gibi etkileşimle gidiyor. Yani siz rahat uyumadığınızda kilo alıyorsunuz, kilo aldığınızda otomatikman rahat uyuyamıyorsunuz, stres oluyorsunuz. Stres olduğunuzda daha fazla yağlanıyorsunuz, yağlandıkça diyabet oluyorsunuz, işte o oldukça o oluyor derken bütün vücut stres altına giriyor ve mutsuz oluyorsunuz. O yüzden bir yerlerden başlamak lazım. Gerçekten uyuyamıyorsanız bunun temel sebebi burada anlattığımız kafein olabilir. Peki Merve, hiç mi kafeinsiz bir şey yok derseniz rooibos çayı var. Son zamanlarda çok popüler, pek çok aktarda artık bulabileceğiniz bir çay. Bunun içinde çay diye geçiyor ama çay familyasından değil zaten. Çay familyasından olan her şeyde kafein vardır. Rooibos'un içinde kafein yok. Bunu akşam rahatlıkla tüketebilirsiniz. Yine lavanta, melisa çaylarını akşam otururken rahatlıkla tüketebilirsiniz ama tabii bunların da bir sınırı olmalı. Rooibos da 1-2 kupa kadar tüketebilirsiniz. Bu rooibos'u çok sınırlandırmıyoruz zaten. Oldukça yoğun bir kokusu var. Keşke buradan size bu kokuyu gönderiyor olabilsem. Çok iştah kapatıcı aynı zamanda etkisi de var rooibos'un. O yüzden bunu rahatlıkla 8-9 gibi tüketebilirsiniz. Yeşil çaydan çok bahsetmedim, öneriyoruz dedim, kafeini var dedim ama yeşil çayın içinde de, yeşil ve beyaz çayın içinde yaklaşık 20-30 mg kadar kafein var. Bunu da yine çok akşam saatlerine bırakmazsanız, eğer uyku problemi yaşıyorsanız çok daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir araştırma var, bu kafeinin en önemli etkilerinden bir tanesi. Bir kişiye günlük alması gerekenden daha fazla 560-580 mg kafein verilmiş ve vücuduna olan etkisi gözlemlenmiş ve %16 metabolizma hızı artmış.

artmış bu kişinin. Bu çok önemli bir oran. Bir kişinin %16 metabolizma hızını arttırmak çok çok değerli, çok çok önemli. Bu yüzden de zaten son zamanlarda, son işte 10 yıldır piyasaya sürülen bu kafein haplarının falan temel sebebi bu. Kişinin metabolizma hızını artırarak yağ yakımını hızlandırmak. Fakat işte burada kişinin vücudunda titreme, kalp ritminde bozukluk, tansiyonunda artış, hafızasında bulanıklık ve kendini rahatsız, huzursuz hissetme gibi pek çok etki de gözlemlenmiş. Bu yüzden kafein alırken dikkatli olun, sadece yağ yakmak odaklı ya da işte kilo vermek odaklı olmayın. Bütün vücudumuzu beslememiz gerekiyor. Bu yüzden bizim günlük aldığımız kafeinin belirli bir oranı, belirli bir dozu olması gerekiyor. Tekrar hatırlatayım ekranın yeni açanlar için. Günlük bizim 200 mg ve 300 mg arasında, 300-350 mg arasında bir kafein alma düzeyimiz var. Bu kiloya göre değişiyor. Siz daha zayıf, daha minikseniz o zaman daha az kafein almamız gerekiyor demektir bu. Her şeyde olduğu gibi. Nasıl biz su içerken de çok fazla işte daha küçük vücutlara 4 litre su önermiyorsak, aynı şekilde burada da kafein oranımız da kiloya göre değişiyor. Bunun haricinde su demişken sudan bahsedelim. Su tabii ki içinde kafein olmayan, rahatlıkla tüketebileceğiniz bir içecek. Ayrıca kafeinin iki tane daha etkisi var bizim vücudumuza. Bir tanesi potasyum yönünden kafein çok zengin. Bu ne demek? Zaten biz potasyum yönünden bazen fakir beslenebiliyoruz sağlıksız gıdalar yediğimizde. Bu aslında bizim için çok ciddi bir artı ama böbrek hastaları için de bu bir eksi. Çünkü onların potasyum sodyumu kısıtlı alması gerekiyor. İşte yemek gibi düşünmüyor kişi. Kişi düşünüyor ki işte içmek bu bana hiç sıkıntı yaratmaz ama böbrek yetmezliği olan, kronik böbrek rahatsızlığı olan kişilerin kahveyi, çayı çok dikkatli tüketmesi gerekiyor. Aynı şekilde çayda da ciddi potasyum var. Onun haricinde çay ve kahve su yerine geçmez. Diüretik etkisi vardır. Yani bu ne demek? Çay ve kahve vücuttan su attırır. Siz çayı kahveyi fazla içtiğinizde, kafein fazla aldığınızda şöyle hissedeceksiniz. Aa, sürekli lavaboya gidiyorum, tuvalete gidiyorum, çok iyi hissediyorum kendim gibi düşünebilirsiniz ama siz bunun yerine su koymazsanız bu sefer vücudunuz susuz olmaya başlayacak ve fazladan ödem toplamaya başlayacak. Bugün size kafeinden, kafeinin faydalı ve zararlı etkilerinden bahsettim. Vücudunuz için kafein gerçekten gerekli fakat fazlası da her şeyde olduğu gibi zararlı. Eğer uyuyamıyorsanız, uyku problemi çekiyorsanız bugünkü program sizin için çok faydalı olmuştur eminim. Yeni programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.

herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan'dayız. E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın. Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan'dayız sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında. Burası çok ama çok güzel bir yer, gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi biz güne kahvaltıyla başlayacağız ama şöyle bir alternatif olabilir. Şimdi biz şu an yürüyoruz Mimar Sinan'da, havamızı da alıyoruz. Bak buraya geldiğinizde illa bir yere oturup kahvaltı yapmak zorunda değilsiniz. Hanımlar ve beyler ne güzel denize girecekler biraz.

0: Dan, değil mi? Evet, yapıyorlar. Evden getirmişler poğaçalarını. Bir güzel, bak gösteriyor bir de. Poğaça var. Ne var başka? Bakayım bir. Böyle pat diye geldim de. Ay dur, oturabilir miyim ya? Valla program yeni başladı ama ben birazcık yoruldum sanki. Poğaça var. Oh mis. Bu ne?
1: O patlıcan mücveri ama biraz...
0: Patlıcan mücveri.
1: Ama güzel olmuş.
0: Aa, hayatımda ilk kez duydum patlıcan mücveri. Tadına bakabilirim. Bakarım tabii ki. Ya baksana, çay var mı çay? Ben böyle enerjisi güzel insanlara, misafirperver insanlara, bizim kanımızda var zaten bu. Bayılıyorum. Ay çay, çay veriyorlar bana. Ay çok mutlu oldum şu an. Vallahi billahi. Bu arada şunu belirtmek istiyorum size. Mimar Sinan güvenlik kameralarıyla izlenen bir yer. Yani buraya geldiğiniz zaman güvenlik kameralarının da olduğunu söyleyeyim. Bazı insanlar için bu önemli yani.
2: Patlıcan mücveri
0: yiyeyim. Çatal verdin mi bana? Patlıcan mücverinin hemen tadına bakayım. Ay dur. Hayatımda ilk kez patlıcan mücveri yiyeceğim. Portakal, buraları görüyorsun değil mi böyle? Tek başıma oturuyormuşum gibi olmasın yani. Bugün de kameramanımız portakal. Sürekli portakal diyeceğim. Aa Yıldız, kime portakal diyorsun demeyin. Kameraman arkadaşımın soy ismi aslında portakal. Biz de ona portakal diye hitap ettiğimiz için portakal diyoruz. Ben şu patlıcan mücverinin ucundan bir tadına bakayım. Hangisi bu mu? Şu ne?
2: O şey omlet.
0: Omlet. Ay bunlar her şeyi yapıp gelmişler. Vallahi. Patates de var. Ana, ben burada karnımı doyurur. Kahvaltıya para vermem. Dur. Dur bakayım. Bizim kanımızda var be misafirperverlik. Vallahi bak. Türkiye'nin her yerine git. Sofrasına otur, herkes ikram eder. Yurt dışında öyle mi?
1: Evet. Yurt
0: dışında. Değil. Aynen öyle. Pandır ekmeğini yiyeyim. Geri mi kalayım ben bunlardan be? Halil İbrahim, sofralarınız olsun. Vallahi daha nasıl dua edeyim bilemedim. Rica ederim. Hoşça kalın. Buraya ulaşım çok kolay. İster belediye otobüsüyle gelebilirsiniz Mimar Sinan'ın, isterseniz kendi aracınızla gelebilirsiniz. İsterseniz de tekneniz varsa teknenizle gelirsiniz diyelim ve sizi Mimar Sinan'la baş başa bırakalım.

0: Mimar Sinan çok eski bir yerleşim yeri sevgili seyirciler. Şu anda Mimar Sinan'da Mübadele Parkı'ndayız. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Mübadele döneminden bu yana burası olduğu için şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Her sene Mübadele döneminde burada tören yapılıyormuş. Peki buranın adı neden Mimar Sinan? Mesela hemen ondan bahsedeyim size. Şöyle bir oturayım da bahsedeyim ama. Hemen buranın karşısında yine Büyükçekmece ilçesine bağlı Kültür Park var. Kültür Parkı'nın içinde Mimar Sinan Köprüsü var. Mimar Sinan Köprüsü'nden dolayı buranın adı Mimar Sinan. Eskiden yerleşim yerlerinde şu anki gibi değil, yürüyerek gidebiliyormuşsun. Aslında Mimar Sinan Köprüsü hemen karşı tarafta. Yani burada Mimar Sinan'ın fazlasıyla yapısı olduğu için buranın adı Mimar Sinan olmuş. Zaten girişte Mimar Sinan'ın heykeli var. Şimdi ben burada güne kahvaltıyla başlayacağım ama buraya geldiğiniz zaman genellikle balık yiyebileceğiniz yerler var. Ya da işte kendiniz biraz önce gördüğümüz gibi evden getirebilirsiniz. Ama Cumhuriyet Caddesi'ndeki birazdan gireceğiz o caddeye. Cumhuriyet Caddesi'nde bir kahvehanenin tostu bayağı güzelmiş, bayağı da meşhurmuş. Şimdi oraya gidelim, güzel bir tost alalım. Sonra hiç kahvehanede oturmayalım. Hava da çok güzel bence. Çimenlere oturalım, bir enerjimizi atalım. Hatta sandaletlerimi çıkartayım, şöyle bir toprağa bir ayağım değsin yani. Güzel bir enerji yükleyeyim kendime. Sonrasında da günümüze burada en güzel şekilde devam edelim. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin tostumuzu yaptırmayalım. Valla içeri girdim direkt olarak dışarıdan stres getirmek yasaktır yazmışsın. Sonra bakayım biz babadan böyle gördük Müslüm Baba. Ya bir de duvarda şu girerken de dikkatimi çekti. Burada da dikkatimi çekti. Şorolop ne?
1: Şorolop meyve suyunun içine fındık koyup denendirilmiştir.
0: Ha, herhangi bir meyve suyunun içine de atılıyor. İsim?
1: Benim mi?
0: Evet. Arif abi gözlerinin rengi çok güzelmiş maşallah. Valla ben normalde her gittiğim yerde serpme kahvaltı yapıyorum. Ama serpme kahvaltı bıktım. Evet. Bir de baktığında burası butik bir yer. Butik bir yer olduğu için dedim ki burada sordum herkese nerede kahvaltı yapabilirim diye. Herkes senin kahvehaneyi söyledi.
1: Senin tostun meşhurdur.
0: Senin tostun mu meşhurdur? Ben o tostu yemeye geldim. Cumhuriyet Caddesi'nde Arif abiyi bul. Gel hem meşhur tostundan ye hem de şorolop içmedim daha. Şorolopunu da içersiniz. O zaman tostumuz yapılsın. Sonrasında alalım. Sahilde şöyle güzel bir şekilde bağdaşımızı kurup yiyelim. İşin gücün rast gitsin Arif abiciğim.

0: Valla sevgili seyirciler, yaptırdım tostumu, aldım şorolopumu, gidiyorum sahile. Bak, nasıl doğalım. Şurada Arif abinin kahvehanesi de bir göstersin portakal. Bakın şurada Arif abinin kahvehanesi. Burası Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan'da. Hadi bakalım gidelim sahile. Tabakları sonra tabii ki geri götüreceğim. Şorolop da hayatımda ilk kez içtim. Normal bir içeceğin içine, yani istediğiniz bir içeceğin içine fındık koyuyorlarmış. Bizim Alanya'da da normalde limonatanın içine fıstık koyuyorlar, biliyor musunuz? Fıstıklı limonata. Meşhurdur yani. O zaman sahilde buluşalım. Valla ben açıkça söyleyeyim, sandaletlerimi çıkardım, ne olur çok ayıp oldu falan filan demeyin. Çantam burada, güneş gözlüğüm burada. Arif abinin oradan yaptırdığım tost önümde. Şorolop da burada. Oh. Tostu niye bu kadar büyük yaptırdın Yıldız diyecek olursanız, 3 kişiyiz o yüzden. Ben bu tostu yerken nereye gittim biliyor musunuz? Öğrencilik zamanıma. İlkokulda böyle tostlar yapılıyordu. Böyle salçalı, kaşarlı falan. Bir de yeşil şişede bir gazoz vardı. Vallahi gittim ben ilkokula. Bak ben ne dedim, burası çok güzel bir sahil kasabası gibi bir yer. Baksana şuradan İstanbul'un nasıl karmaşık bir yer olduğunu buradan görebiliyorsun. Ciddi söylüyorum size, yani hani buraya gelip kitabınızı okuyabilirsiniz, bilgisayarınızla çalışabilirsiniz. Onun dışında şu ağaca yaslanıp benim yaptığım gibi böyle sandaletlerinizi ya da terliklerinizi çıkartıp ya da ayakkabılarınızı çıkartıp kötü enerjiyi böyle bırakıp bütün düşüncelerinizi de denize atabilirsiniz. Vallahi insan bazen kendi kendini mutlu etmeyi bilmeli sevgili seyirciler. Ciddi söylüyorum size. Tostumu yiyorum. Ondan sonra Mimar Sinan'ın ara sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz. Siz de benim bugün yaptığım gibi kahvaltı yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Kahvaltımı yaptım, enerjimi aldım topraktan. Şimdi Mimar Sinan Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi'ne giriyoruz. Şöyle, burada ağ tamir edenler, teknesinin motorunu onaranlar, şöyle tekneler. Ay vallahi var ya, gerçekten kendimi bir sahil yerinde gibi hissediyorum. Akdeniz, Ege, sen portakal?
1: Suya mı girsek?
0: Suya mı girsek dedi portakal mesela. Abi kolay gelsin. Aa, çok uzağa gitmeye gerek yokmuş, niye bağırdın beni o kadar? Merhaba, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Ağları
0: düzeltiyormuş. Siz de ağları düzeltiyorsunuz değil mi? Orada bak, ağ düzelten başka bir abi var. Şöyle gidelim bakalım. Bayıldım ben buraya ya. Vallahi çok sevdim. Püfür püfür de esiyor dedi portakal. Vallahi doğru söylüyorsun. Bu arada denize girmek istiyorsanız bu alanda denize girmeniz doğru değil. Ama ileride sahil var, bir kumsal var sevgili seyirciler. Size anlatamam, orada denize de girebiliyorsunuz. Şimdi şöyle gelelim. Burada bir abi ağ tamir ediyordu. Ben yanlış mı gördüm?

0: Doğru gördüm tabii ki. Abi nasılsın? Kolay gelsin. Portakal göstersene bir abiyi. Tek başıma konuşuyormuşum gibi. Bir el salla seni görsünler abi. Ay Allah'ım, geçimini balıkçılıkla sağlıyorsun değil mi? Evet dedi. İsim abi? Ali abi, bekle geliyorum. Ali abi, nasıl geleceğim acaba ben senin yanına? Düşmeden gelirsem kendimi tebrik edeceğim. Şöyle. Şöyle ve ben bunu başardım ve Ali abinin yanına gidiyorum. Her gittiğim yerde, sahil yerinde mutlaka bir balıkçı abimle konuşurum. Mutlaka bir ağ tamir etmeye çalışırım. Her ne kadar edemesem de denerim. Ay bu ağlar biter mi 1 Eylül'e kadar?
1: Evet.
0: Biter dedi. Ali abi, kaç seneden beri böyle balıkçılıkla uğraşıyorsun? 55 seneden beri. Vallahi maşallah.
1: İşte son dem bu.
0: Son dem bu. Bunların hepsini tamir ettin mi?
1: Ettim.
0: Hepsini?
1: Hepsini.
0: Peki bir şey soracağım, bunlar karışmıyor mu ya? Ben bunu hiçbir balıkçıya sormadım galiba. Bak şimdi aklıma geldi. Bunlar böyle karışmıyor mu?
1: Ya uçtan böyle attığın zaman yuvarlak gidiyor, gidiyor
0: bak. Ha şöyle uçtan attığında tabii yuvarlak gidiyor, karışmıyor. Sezonu dört gözle bekliyor musun?
1: Bekliyorsun. Ama bu yunuslardan en büyük sorun yunus.
0: En büyük sorun yunus dedi evet. Ali abi. Neden? Ağları çünkü yiyorlar değil mi?
1: Al.
0: Al. Al bak yunuslardan nasıl şikayetçi. Bak ağları nasıl yemişler. Bak. Al. Al bak. Çek çek dedi. Al bak bu yunuslar ağları nasıl yiyor. Bak. Bak. En büyük sıkıntı buymuş. Bu arada yunuslardan konu açılmışken şunu söylemek istiyorum. Geçen gün sosyal medyada ölü bir yunus vardı, sahile gelmiş. Attığınız plastik atıkları denizden yunuslar yiyorlar ve ölebiliyorlar. Plastiklerin zaten geri dönüşümü yıllar yıllar aldığı için ne sahile ne denize. Yani çöp atmayalım sevgili seyirciler, sahip çıkalım. Şimdi ne kadar sürede bu tamirin bitecek senin?
1: 15 gün sürer gene.
0: 15 gün sürecek. 15 gün sonra tatil mi yapacaksın 15 gün?
1: Ne?
0: Sonra.
1: Ne, nereye tatil yapacaksın?
0: Hayır, normal yani dinleneceksin mi diyorum. Evet. Ben de deneyebilir miyim ağ yapmayı?
1: Bak.
0: Hemen verdin sen de. Nasıl yapacağım? Göster önce.
1: Bak. Buradan geçireceğim.
0: Tamam. Oradan geçireceğim. Bakayım.
1: Al bana bak.
0: Ha tamam. Şimdi.
1: Bir yaptım.
0: Tamam. Şimdi.
1: Şuradan geçireceğim.
0: Şuradan geçirdim.
1: Evet. Sonra. Tek.
0: Ha şuradan geçireceğim. Ben gene her zamanki gibi yapayım. Sen ben işi bilene bırakayım.
1: Evet.
0: 55 senedir Ali abim balıkçılıkla uğraşıyor. Kaç seneden beri Mimar Sinan'dasın?
1: Doğdum doğalı.
0: Doğdum doğalı Mimar Sinan'dayım. 65 senedir dedi. Bu arada
1: ama
0: Mimar Sinan.
1: Bu işi.
0: Bırakamıyorum bu işi dedi. Baba. Mimar Sinan'da genellikle burada doğup büyüyen insanlar balıkçılıkla uğraşıyor.
1: Evet.
0: O yüzden bu kadar çok balık teknesi var. Bir kere onu söyleyeyim ki Ali abinin babası da balıkçıymış. O zaman
1: amacım
0: şöyle bir Ali abi nasıl ağ tamir ediyor bir bakın. Sonra da buralara bakın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

Ay duvar o kadar güzel ve renkli ki size anlatamam sevgili seyirciler. Bayıldım. Hem bu duvara hem de karşı duvara. Portakal karşı duvarı da gösterir misin şöyle? Gerçekten çok güzel. Buralar, ciddi söylüyorum size, çok renkli. Gelip bu duvarlarda fotoğraf çektirebilirsiniz. Burada yani Mimar Sinan'da bu arada Dünya Kostümleri Müzesi var. Büyükçekmece Belediyesi tarafından açılan, 2011 yılında açılan bir müze. Birazdan Dünya Kostümleri Müzesi'ne de gireceğiz. Müzeye girdikten sonra da zaten yine Mimar Sinan'ın renkli sokaklarında kaybolmaya ve plajına da götüreceğim tabii ki sizi. Oo, dolu dolu bir gün geçireceğiz. O zaman çeksin portakal birkaç kare fotoğrafını.

getirdim. Birazdan müze yetkilisi Müge Hanım'la konuşacağız. Burası 2011 yılından beri hizmet veriyor. Ay Yıldız, müze mi gezdireceksin bize falan demeyin. Bazıları çok seviyor, bazıları sevmiyor olabilir. Bu müze öyle bir müze değil. Fazlasıyla renkli bir müze, vallahi benden söylemesi. Burada Hindistan, Portekiz, Slovakya, yani farklı kültürlerin kıyafetlerini görmüş oluyorsunuz. Siz bence, burası iki katlı, şöyle bir müzeye göz atın, sonrasında ben sizi karşılayayım. Ama Mimar Sinan'a geldiğiniz zaman benim kendi fikrim, mutlaka ama mutlaka bu müzeye gelip bu birbirinden güzel kıyafetlere göz atmanızı tavsiye ediyorum. O zaman buyurun.

0: Şimdi yanımızda müze yetkilisi Müge Hanım var. Müge Hanım bize buranın nasıl bir müze olduğunu anlatacak. Zaten isminden belli olduğu gibi Dünya Kostümleri Müzesi. Siz biraz önce müzede nasıl kıyafetlerin olduğuna şöyle bir göz attınız sevgili seyirciler. Peki ben seneler önce buraya gelmiştim. Aynı kıyafetler yoktu Müge Hanım. Evet. Muhtemelen değişmiş. Evet. Birincisi bu kostümler kaç ayda bir değişiyor? İkincisi bu kostümleri ülkeleri daha doğrusu neye göre belirliyorsunuz?
1: Şimdi Dünya Kostümleri Müzemizde 69 tane ülkenin 4000 küsür objesi ve envanteri bulunuyor. Bizler de Büyükçekmece Belediyesi'nin uluslararası festivaller kategorisinde, A kategorisinde olan tek festivali olan Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan ülkelerimizin bizlere armağan ettiği bu objeleri ve bu kostümleri aslında kültürler arası diyaloğu oluşturabilmek için müzemizde sergiliyoruz. Ve o yüzden 6 ayda bir kere kostümlerimizi değiştiriyoruz.
0: Peki bir şey soracağım. Bu kostümler size hediye ediliyor.
1: Evet.
0: 6 ayda bir değişiyor.
1: Evet.
0: Hiçbir şekilde satın alamıyoruz. Sadece bakabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ki Büyükçekmece Kültür Festivali, sevgili seyirciler, Kültür Park var. Mimar Sinan Köprüsü'nün olduğu yerde Kültür Park. Orada festival düzenleniyor. Senede bir kere. Hangi tarihler arasında?
1: Temmuz sonu Ağustos başı.
0: Ve bu müzede 2011 yılından beri açık. Ücretsiz.
1: Ücretsiz. Pazartesi hariç her gün ziyaretçilerimizle buluşuyoruz. Aynı zamanda çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Somut olmayan kültürel mirasın tanıtımı için masal atölyeleri, çocukların daha fazla...
0: Bunlar da ücretsiz.
1: Tabii tabii. Çocukların daha fazla müzeye adapte olabilmesi için, daha ilgi gösterebilmesi için onlarla ufak ufak atölyeler düzenliyoruz.
0: Mesela bak şu süslü püslü Endonezya'nın kıyafeti, bak ışıl ışıl, en sevdiğim şey. Çok güzel değil mi? Yani benim mi bir tek hoşuma gitti bilmiyorum. Dokunuyorum böyle ama sakıncası yok değil mi? Dokunduktan sonra da sormam yani. Ama o kadar güzel, o kadar tatlı duruyor ki anlatamam yani size. Sonra şuraya baktığınızda mesela Polonya'nın kıyafeti, yine yan tarafında kadın ve erkek kıyafeti. Toplamda 4000 küsür kostüm mü var?
1: Evet.
0: Her sene kostüm mü hediye ediliyor festivalde?
1: Etmek isteyen ülkelerin tabii ki kostümlerini severek kabul ediyoruz ve severek de sergiliyoruz.
0: Ya ne kadar güzel ya. Şimdi ilk katındayız biz Dünya Kostümleri Müzesi'nin. Üst katında da bizim kendi kültürümüzden kıyafetler var. İşte bindallı olsun, örnek veriyorum. Ya da gelinlik olsun, geçmişten günümüze.
1: Evet, evet.
0: Nasıl olduğunu görebiliyoruz. Buraya giriş ücretsiz. Gayet renkli ve keyifli bir müze bence. Mimar Sinan Mahallesi'nde böyle bir müzenin olduğunu bilin. Pazartesi günleri hariç her gün gelebileceğinizi bilin. Yani ve gelin diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum Müge Hanım.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.

Şimdi burada müzede şöyle objeler var. Bakın mesela Bulgaristan'a ait şöyle bir obje var. Portakal yakından görebiliyorsa göstersin izleyicilerimize. Ve şurada mesela...

mesela şöyle objeler var. Venezuela'ya ait. Bak bir de şu. Nasıl ki bizim Hıdrellez'imiz var ya, Hıdrellez'de işte ne istiyorsak onu çizeriz. İşte bolluk, bereket, para, araba, ev gibi. Onların da senede bir kere yaptıkları kötü enerjileri kovma, aslında kötü ruhları korkutmak amacıyla böyle objeler varmış sevgili seyirciler. Mesela bak Bulgaristan'ın objesini gördünüz, işte Venezuela'nınkini gördünüz. Bunlar aslında kötü enerjiyi kovup bolluğun, bereketin, sağlığın, paranın gelmesi içinmiş. Burası dünya. İşte Macaristan, Hindistan, Slovakya, yani Yunanistan, Bulgaristan ve yukarısı bizim kültürümüz. Neden? Buraya gezmeye gelen yabancı misafirler bizim kültürümüzü de en güzel şekilde görsünler diye. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin yukarıya, kendi kültürümüze bakmaya gidelim.

Ya o kadar güzel ki şu an. Yani yemin ederim bakmaya doyamadım. Bak, Mardin'in yöresel kıyafeti. Kadın, erkek. Aydın'ın yöresel kıyafeti kadın, erkek. Hayran kaldım Mardin'in yöresel kıyafetine bu arada. Bizim aslında geleneklerimiz, göreneklerimiz çok güzel. Yani kıyafetlerimiz, yemeklerimiz değil mi? Misafirperverliğimiz bence çok güzel. Burası da bence bizim kültürümüzü görmek açısından gelinebilecek en güzel müzelerden biri, açıkçası ben öyle düşünüyorum. Sen portakal, o zaman seni şöyle alalım portakalcığım. Bak Bursa'nın mesela yöresel, Gaziantep'in hem kadın hem erkek yöresel kıyafeti ve görmüş olduğunuz gibi köşede de bindallımız var. Halen kına gecelerinde giyilen bindallımız. O zaman şöyle bir kendi kültürümüze bakın. Sonrasında sizleri nereden karşılayayım? Sokak aralarından karşılayayım. Ama sokak aralarından karşılamadan önce son kez bu müzeyle ilgili şunu belirtmek istiyorum. Mimar Sinan için ne demiştik sevgili seyirciler? Burası mübadele döneminden günümüze kadar gelmiş bir yerleşim yeri demiştik. Bu binada, müzenin olduğu binada mübadele zamanından bu zamana kadar gelmiş bir bina, onu söyleyebilirim. Restore edilerek şu an bizleri müze olarak karşılıyor. Şöyle bir bizim kültürümüze bakın, sonrasında sizleri karşılayayım. Tabii müzeye de genel olarak sonrasında bakabilirsiniz.

0: Ben böyle kapılara bayılıyorum sevgili seyirciler. Bir kere size onu söyleyeyim ki hemen şurada karşımda portakal gösterebiliyorsa kameraman arkadaşımız göstersin. Eğer ışık konusunda problem olmayacaksa tabii ki. Yine renkli kapılar var. Bakın. Ki gösterdi. Renklerin uyumu o kadar güzel ki böyle demirli kapılara, işte demirli pencerelere de ayrıca bayılıyorum gerçekten de. Bence burası İstanbul'un Bozcaada'sı olabilecek sokaklara sahip. Karşıda da teyze var, böyle yapıyor. Evet, evet, evet diyor. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, gel portakal. Gel. Kolay gelsin dedi, sağ olasın. Ne var ne yok. Sen niye demirlerini böyle renkli renkli boyamadın?
1: Şimdi benimkileri böyle beyaz boyadılar, çocuklar kaptanlar yoklar.
0: Şimdi benimkileri böyle beyaz boyadılar diyor, çocuklar yoklar diyor.
1: Açıldılar.
0: Ha, kaptan oldukları için çocuklar açıldılar diyor. Benimkiler böyle beyaz kaldı diyor. E bilseydim alır.

0: yapardım bir boya, gelirdim senin bu demirleri renkli renkli boyardım. İsmin ne teyzeciğim? Birsen teyzeciğim. Kaç seneden beri Mimar Sinan'dasın? 35 senedir Mimar Sinan'daymış. Nasıl sence Mimar Sinan, güzel mi?
1: İlk önce geldiğimde ben Beyoğlu Hasköy'den.
0: İlk önce geldiğimde diyor, Beyoğlu Hasköy'den geldim ben buraya diyor.
1: Gençtim
0: diyor, topuklarımla gelmiştim diyor, topuklu ayakkabılarımla diyor. Bu sokaklarda tıngır mıngır yürürken diyor, topuklu ayakkabılarım kırılıyordu benim diyor. Haftada iki kere topuk yaptırıyormuş Birsen teyze.
1: Şimdi daha güzel
0: diyor. Bence de çok güzel. Beyim, buradan Mimar Sinan'dan beni izleyenler varsa bir mesajım var. Bak Birsen teyze, sana da. Bu sokakları, yemin ederim bu evleri renkli renkli boyayıp mükemmel bir alan yapabilirsiniz kendinize. Bak samimi söylüyorum.
1: Nasıl güzelleştirdi kendine göre?
0: Şurası boştu diyor, bak diyor arkadaş, kendine göre nasıl güzelleştirdi diyor. Ay dur bir bakalım, gel portakal. Geliyorum Birsen teyze ya, soğuk bir suyun var mı? Ay valla niye çekineyim canım şimdi, konuşurken susadım, su istedim yani. Portakal da bana bakıyor. Aa bak, eski misafir odası takımlarını koymuş. Şu anda poşetle kapalı, gösterebiliyorsan portakalcım, zor durumda kalmayacaksan göster. Şu anda toz olmasın diye poşetle kapatmışlar ama bak buraları böyle heykel koymuş. Şuraya iki koltuk koymuş. Çiçek yapmışlar taşlarla. Kendine güzel bir yaşam alanı yapmış aslında baktığında. Bence gayet güzel. Biz yine Portakal'la Selim Paşa'ya gitmiştik. Selim Paşa'da Ayşe teyzelerdi galiba, değil mi? Ayşe teyzelerle oturmuştuk. Onun da bir bahçesi vardı, çok güzel. Bulunduğu ortamı güzelleştiren insanları çok seviyorum. Ben sizi sokak aralarıyla baş başa bırakıyorum. Birsen teyze suyumu getirince sizleri karşılıyorum.

0: Gülsen teyzeyle biz dedikoduya başladık. Suyum geldi de bana diyor ki, ben dedim ki burada renkli sokaklar var mı, renkli evlerin oldu? Burada diyor bu kadar diyor. E dedim burası küçük bir Bozcaada olabilir bence dedim. Gülsen teyze de evet evet haklısın diyor. Kaptan diyor beni diyor Bozcaada'ya götürdü diyor.
1: Orada çok sevdim Bozcaada ama denizin ortası geldi bana biraz da.
0: Denizin ortası geldi tabii.
1: Korktum tamam mı? Kayıkla götürdüler beni karşıya. Buradan yer alalım almadım şimdi bin pişman.
0: Buradan diyor Bozcaada'dan diyor yer alalım dedi demiş kaptan çocuğu. O da demiş ki Birsen teyze yok almayayım çok demiş. Uzak. Şu an diyor çok pişmanım diyor. Bozcaada'ya gittim denizin ortasındaymış gibi hissettim kendimi diyor. Ama çok güzel Bozcaada'da. Sokakları ayrı güzel. Birsen teyze ölmüşlerinin ruhuna varsın. Valla ben şuraya çömüyorum. Şu suyumu içiyorum sonra da sana veriyorum olur mu? Ay Allah ne muradın varsa versin. Sandalyen nerede var? Kapıda mı? Aa burada balkonu da var Birsen teyzenin. Kapıda oturan mı var? Ay sen burada ne güzel yaprakları toplayıp dolma yapıyor musun?
1: İşte canım istediği kadar.
0: Canımın istediği kadar. Aman boş ver canının istediğini yap zaten 2 günlük hayat. Allah sana sağlıklı uzun ömür versin. Öpüyorum seni. Vallahi çok susamıştım. Çömeceğim ben şuraya oraya kadar gidemeyeceğim. Yok yok yok gerek yok sandalyeye gidemeyeceğim oraya kadar yani.

0: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
0: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar.
2: Şok Market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cep.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

25 yıldır hep seninle.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Tam da leyslik. Sevince.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve

0: üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme her sen için.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Felix!
2: Yemek getirdim.
1: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı konulamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödül mamasını dene.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
9: Şok şok cepte şok.
10: Mimar Sinan'a gelindiğinde mutlaka balık yenmesi gerektiğini söyledim. Birçok balık lokantası var. Burası Dünya Kostümleri Müzesi'nin hemen yan tarafındaki balık lokantası. Çarşı Sokağı diye geçiyor. Şimdi et, balık, kelle bunlar yenir elle diyoruz ama her seferinde balığı elimle yiyorum. Bu sefer de çatalla bıçakla yiyeyim yani Zafer. Salata da çok güzel duruyor vallahi, ne yalan söyleyeyim.

İstanbul içindeyseniz, İstanbul'da dışarıdan geliyorsanız mutlaka bu güzel yere gelmenizi tavsiye ediyorum. Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi. Yani gerçekten çok ama çok keyifli bir yer olduğunu söyleyebilirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Valla ben size bir de bir şey söyleyeyim mi? Kafaya hiçbir şey takmayın. Çok klasik bir laf ama tokadan başka. Bak takınca ne oluyor? Görüyorsunuz değil mi? Alt üst dudak uçukluyor. Yani sizi uçuklatacak şeylerden de hop uzak durun. Öpüyorum hepinizi. Bir hatamız olduysa affola efendim. Hoşça kalın.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda.

kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda

kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Mardin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı,

telkari bir Kore misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne, Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara antik kentinin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deir-ül Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de Aşere-i Mübeşşere'nin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Göynük'teyiz. Yolculuğumuz Saat Kulesi'nden başlayacak. Ardından Akşemseddin Türbesi, Gazi Süleyman Paşa Camisi ve tabii ki Göynük'ün muhteşem evleri yolculuğumuzun durakları arasında olacak. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Göynük konum olarak her zaman önemli bir noktada olmuş. Tarihsel olarak baktığımızda yukarıda Bolu tarafında Bitinyalılar var. Daha aşağıda Eskişehir bölgesinde ise Firikler. Bu iki önemli uygarlığın ya da krallığın geçiş noktasında. Ve bu nedenle de tarih boyunca farklı halklar, farklı uygarlıklar burayı mesken tutmuş. Bunlar içinde kimler yok ki? Lidyalılar gelmiş, Persler gelmiş, Makedon orduları gelmiş. Tabii ki Roma ve Bizans dönemi de yaşamış. Ama asıl burayı karakter olarak yükselten ve damgasını vuran kuşkusuz Türkler olmuş. Selçuklu ile başlayan bir Türkleşme serüveni.

Biliyorsunuz Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu 4-5 yıl içinde Türkleşmeye başlıyor. Özellikle Kutalmışoğlu Süleyman Bey önderliğinde pek çok yer Türk toprağı haline geliyor. Ancak o dönemde hem Selçuklu'nun buralara kadar nüfuz etmesinde bazı zorluklar, hem Moğol etkileri ve diğer taraftan da Bizanslı yerel yöneticiler, tekfurların gücüyle biraz ortada kalıyor buralar, bu bölgeler. Ancak 1299'da Osmanlı Söğüt'te resmen kurulduktan sonra işte bu bölgeler ilk fetihler arasında yer alıyor. Ve o fetihler de 1330'larda tamamlanmış oluyor. Burası da 1330 itibariyle artık Türk toprağı. Ama asıl burayı zapturapt altına alan kişi Gazi Süleyman Paşa. Onun da zaten burada camisi ve hamamı var. Ondan detaylı bahsedeceğim. Ancak işte Gazi Süleyman Paşa'nın burayı alması ile ilgili Aşık Paşazade bakın neler söylemiş. Süleyman Paşa dahi o kadar adalet gösterdi ki bütün o memleketlerin halkı derler ki ne olur eski zamanlardan beri bunlar bize bey olaydılar. Çok köyler bu Türk kavmini gördüler, Müslüman oldular. O memlekette ne kadar mülkler var ki hepsi Süleyman Paşa'nın verdiği karar üzere durur.

Göynük tarihsel olarak İstanbul'dan başlayan ve Orta Doğu'ya kadar giden, Arabistan topraklarına kadar giden önemli bir kervan güzergahının geçiş noktalarında yer alıyor. İşte burası tarih boyunca Roma'dan beri ve öncesinde de önemli ola gelmiş. Ve Roma askeri bir yol olarak burayı düzenliyor. Ve haritalarında burası Dadastan olarak geçiyor. Muhtemeldir ki oradaki bu Dadastan ismi Göynük'ten bahsediyor olabilir. Ama bunun dışında buraya pek çok seyyah geliyor. Bunlardan biri de İbni Battuta. Bu Kuzey Afrikalı gezgin buraya geliyor ve gördüklerini not alıyor. Ve burası için şunu söylüyor. Ağırlıklı olarak Türkmenler yaşamaktadır diyor. Ve geçtiği her yerde, burada olsun, diğer kervan yolundaki menzillerde olsun, ayi zaviyelerinde kaldığını söylüyor. Tabii ki buraya Evliya Çelebi de gelmiş. Ve buranın 2000 kadar nüfusu olduğunu ve halkının da Türkmenlerden oluştuğunu, Türklerden oluştuğunu söylüyor. Ayrıca bir şey daha ekliyor. Gazi Süleyman Paşa'nın camisinin ve hamamının yapılma hikayesinden bahsediyor. Dilerseniz biz de yavaş yavaş önce Saat Kulesi'ni, ardından da Gazi Süleyman Paşa'nın camisini gezmeye devam edelim.

İşte bütün Göynü'ye tepeden bakan ve Göynü'ye gelenlerin de ilk gördükleri Zafer Kulesi ya da Saat Kulesi. İlk olarak Zafer Kulesi olarak inşa ediliyor. Yıl 1922, milli mücadele bitmiş ve işte o milli mücadeleye Göynüklerin verdiği desteği gösterebilmek için dönemin kaymakamı Hurşit Bey tarafından 1922 yılında buraya, bu kayalıkların üstüne bu Zafer Kulesi inşa ediliyor. Saatlerin ne zaman takıldığı ile ilgili çok bir bilgi yok. Muhtemelen ki sonraki dönemlerde saatler eklenerek burası aynı zamanda bir saat kulesi olarak da işlevlendirilmiş olabilir. Ama ilginç olan bir şey var, bu kayalıkların bir ismi var. Sela Kayalıkları deniyor bunlara. Tabii ki bununla ilgili pek bir kayıt yok ama fikir yürütmek gerekirse ya eski Yunanlardan gelen bir isim olabilir. Ama kişisel görüşüm odur ki bu tip yerlere ilk geldiğinde minareler bu kadar yüksek değil, camiler inşa edilmemiş ve belki de ezan okunması ya da sela verilmesi için işte bu yüksek mekanlar kullanılmış olabilir. Ve ismi de o günlerden yadigar olarak Sela Kayalıkları olarak kalmış olabilir. Ancak hem Göynük hem de bu Zafer Kulesi pek çok Türk filminde plato olarak kullanılmış. Bunlardan biri de Ömer Kavur'un Akrebin Yolculuğu adlı filmi. İşte o filmde de burası Göynük Saat Kulesi bolca kullanılan mekanlardan biri.

Göynük ilk fetihler arasında demiştim ve 1323 yılında ilk kez Türkler tarafından alınıyor. Ancak o karmaşık o coğrafya, bir tarafta Tekfurlar, bir tarafta işte Rumların köyleri, hal böyle olunca da o dönemde burada otorite boşluğu ortaya çıkıyor. Kah el değiştiriyor, kah tekrar alınıyor. Ama asıl zapturapt altına alınması az önce de söylediğim gibi Gazi Süleyman Paşa döneminde oluyor. Ve yıl 1330. Ve ardından da Gazi Süleyman Paşa bütün Osmanlı ileri gelenlerinin yaptığı gibi fethedilen yere bir cami inşa ettiriyor. Ve bu cami de Gazi Süleyman Paşa'nın adıyla anılıyor. İlginç bir şahsiyettir kendisi ve Osmanlı'ya Balkanların kapısını açan kişi olarak bilinir. Çünkü buradaki fetihlerden sonra yönünü Balkanlara çevirmiştir. Ve Gelibolu'ya ilk geçen ordular onun komutanlığı altında geçmiştir. Ve ardından da Balkanların içlerine, önce Trakya, daha sonra da Balkanların içine doğru yürüyen Osmanlı ordularının öncüsü Gazi Süleyman Paşa'dır. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde onun eserleri karşımıza çıkıyor. Örneğin İznik'te bir medresesi var, burada bir camisi ve hamamı var. Ömrü fetihlerle geçen Gazi Süleyman Paşa vefat ediyor. Ve vefat ettikten sonra da o işte ilk fetihleri başlattığı, Balkanların yolunu açan yerlerden biri olan Bolayır'a defnediliyor. Bugün Bolayır'a giderseniz onun türbesini görürsünüz. Ancak işin ilginç yanı bambaşkadır. Türbeye girdiğinizde içeride 3 ayrı mezar görürsünüz. Biri Gazi Süleyman Paşa'ya aittir. Biri de hocası yani lalasına aittir. Ama diğer mezar, işte o ilginç olan da odur zaten. O da Gazi Süleyman Paşa'nın atının mezarıdır. Vasiyetinde eski Türk geleneklerine göre atıyla birlikte gömülmeyi vasiyet etmiş ve ölümünden sonra da bu vasiyeti yerine getirmiş ve birlikte şu anda Bolayır'da yatıyorlar. Şimdi dilerseniz caminin içine girelim ve onun ilginç mimari detaylarından bahsedeyim.

İşte nereden baksanız 700 yıllık bir caminin içindeyim. 1330'lu yılların başlarında Gazi Süleyman Paşa tarafından inşa ettiriliyor. Ve ettirilirken de özellikle vitrayları İznik'ten getiriliyor ve bugün bile hala dikkat çekici. Onun haricinde yine ahşaplarının Ankara'dan getirildiği ve oralı ustalar tarafından yapıldığı söyleniyor. Ve bugüne kadar da tabii pek çok kez restore edilerek gelmiş. Tabii caminin şu anda baktığımızda görünümü önemli ölçüde değişime uğramış. Çünkü ilk yapıldığında kubbeli ama sonraki dönemlerde muhtemelen ya yangınlar ya da başka sebeplerle kırma çatı şeklinde inşa edilmiş. Bugün gördüğümüz ilk hali muhtemelen değil. Gazi Süleyman Paşa dediğim gibi hem burayı yaptırmış hem İznik'te bir medrese yaptırmış. Burada yine bir hamam inşa ettirmiş. Biraz hayır işlerini seven bir paşa olarak da biliniyor. Kendisi Gazi Süleyman Paşa olarak anılıyor ama asıl Bizans kaynaklarına baktığımızda başka bir resim görüyoruz. Çünkü Bizans kaynakları Orhan Gazi'nin varisi olarak ve devlet işlerini yürüten kişi olarak görür onu. Onun için de muhatap olarak çoğunlukla onu almıştır karşısına. Ve en önemlisi de işte o Osmanlı'nın batıya yönelme yani Kızıl Elma'ya yönelme ülküsünü başlatan kişidir. Kızıl Elma dediğimiz batan güneştir. Osmanlı oldum olası batıya doğru gitme yönünde eğilim göstermiştir. Yani Kızıl Elma'ya yani güneşin batışına doğru. Ve bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu bir Balkan İmparatorluğu olmuştur. Bunu da başlatan Gazi Süleyman Paşa'dır. Kendisi Orhan Gazi'nin oğludur ve Nilüfer Hatun da annesidir. Bazı kaynaklarda bu farklı olarak da geçebilir. Ama çok ilginç bir ölümü vardır. Çeşitli kaynaklar

Kaynaklarda farklı şeyler anlatılır. Kimi kaynaklarda av sırasında atından düşüp öldüğü, kimi kaynaklarda bir suikaste kurban gittiği rivayet edilir. Ama her ne olursa olsun o Bolayır'da defnedilmeyi vasiyet etmiştir. Bunun aslında önemli bir sebebi vardır. Çünkü o topraklar alınmış ve gelecekte de o topraklarda tutunmamıza vesile olacak mezarlarımızı da oraya yapma isteği içindedir. Onun için de vasiyeti yerine getirilir ve Bolayır'a defnedilir.

15. yüzyılın ve tabii ki tarihimizin en önemli sufilerinden, bilim adamlarından biri Akşemseddin'dir kuşkusuz. Kendisi 1389 yılında Şam'da doğar ve orada 7 yaşına kadar yaşar ve daha sonrasında da Amasya'ya yerleşirler. Kendisi Ebubekir'in soyundan gelmiştir ve çeşitli Arapça, Türkçe dillerde eğitimler alır, medreselerde eğitimler olur, müderrislik yapar. Ve daha sonra yolu Edirne'ye düşer ve 2. Murat'ın yanındadır artık. Ancak öncesinde ilginç bir takım şeyler yaşanmıştır. Kendisi Acı Bayram Veli'nin müritlerinden biridir. Onun yanında eğitim almış, yetişmiş, daha sonra 2. Murat'la birlikte yoluna devam etmiştir. Ancak işin ilginç yanı intisap etmesi, yani Acı Bayram Veli'nin dergahına katılması biraz sıra dışı olmuştur. Önce Acı Bayram Veli'nin tarikatına katılmak istemiş, düşünmüş, sonra vazgeçmiş, Halep'e yönelmiş. Orada bir başka tarikata girecektir. Ancak yolda bir rüya görür. Ve rüyasında Acı Bayram Veli'nin bir zincirle onu boynundan tutup çektiğini görür. Bu rüya bir alamettir. Ve tekrar Ankara'ya Acı Bayram Veli'nin yanına döner. Ve intisap etmek, katılmak ister. Verilen cevap şudur. Davete zorla icabet edenin hali budur. Haydi seni kabul ettik derler ve böylece Acı Bayram Veli'nin müridi olur. Ve daha sonra da işte Edirne'ye 2. Murat'ın yanına gider ve Edirne'de İstanbul'un fethini müjdeleyen bir olay yaşanır. 2. Murat'la Acı Bayram Veli sohbet etmektedir. Yine orada Akşemseddin de vardır. Ama yanlarında bir beşik ve beşikte de Fatih Sultan Mehmet bebek haliyle yatmaktadır. Ve o sırada 2. Murat İstanbul'u ele geçirme ve oraya saldırma niyetini söyler. Acı Bayram Veli'nin cevabı çok ilginçtir. Bu size nasip olmayacak padişahım der. Bu bizim köse ile işte o beşikteki Sabiye nasip olacak der. Köse diye işaret ettiği kişi Akşemseddin'dir. Beşikteki ise Fatih Sultan Mehmet'tir ve bu öngörüsü doğru çıkar. Yıllar sonra Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'in vesilesiyle şehri alır ve böylece o öngörü doğru çıkmış olur. Peki o vesile olma olayı, yani Akşemseddin'in İstanbul'un manevi fatihi olma olayı nasıl gerçekleşmiştir?

Rivayet olur ki ve bu rivayeti aktaran da Evliya Çelebi'dir ki şöyle söyler, hikayeyi şöyle anlatır. Der ki, fethin artık zor günleridir, şehir bir türlü alınamamaktadır. 2 aylık bir süre geçmiştir ama Fatih'in orduları bir türlü şehri ele geçirememiştir. İşte o sırada Akşemseddin'le konuşurlarken Akşemseddin, fethin ne zaman gerçekleşeceği konusunda bir öngörüde bulunur, yakındır der. Bunun içinde bir murat uykusuna yatar ve rüyasında Eyüp el-Ensari'nin mezarının yerini görür. Ve ardından da yanında 70 ileri gelenle, ilim adamıyla, din adamıyla başlar aramaya. Aradığı yer bugünkü Eyüp Sultan semtinin olduğu yerdir. Ve orada bir ağacın altında seccadesini yayar, namazını kılar ve daha sonra da seccadeyi kaldırıp işte burasıdır diye işaret eder. Orası kazılır ve orada bir kitabe bulunur. Orada Eyüp el-Ensari'nin yattığı bu kitabede yazmaktadır. Daha sonra mezar açılır ve hiç bozulmamış bedeniyle karşılaşılır Eyüp el-Ensari'nin. Eyüp el-Ensari

Arap kuşatmaları sırasında İstanbul'u kuşatan Arap ordularının başındaki kişilerden biridir. Ve orada vefat etmiş, oraya defnedilmiştir. Ama asıl peygamberin de gördüğü ve ensar olarak kabul edilen kişilerden biridir. İşte o mezarının bulunması fethin müjdesi olarak kabul edilir. Buna haber alan ordu galyana gelir, daha da coşar ve ardından fetih gerçekleşir. İşte bu nedenle de Akşemseddin'e İstanbul'un manevi Fatih adı verilmiştir. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet kendisinin müridi olmayı ister. Tacını, tahtını bırakacaktır. Ancak Akşemseddin olmaz padişahım der. Eğer müridim olursanız devletin işlerini aksatırsınız. Ve daha da ileri gider, İstanbul'u terk edip Göynü'ye yerleşir. Ardından bir takım hediyeler gönderir Fatih Sultan Mehmet tekrar dönmesi için. Onun adına bir cami yaptırmak ister. Bunları da kabul etmez. Sadece bir çeşme yaptırtır. Ve burada vefat eder. Vefat ettikten sonra aile efradıyla birlikte işte burada Göynü'nün tam da ortasında bir türbeye defnedilir. Kendisi burada aile efradı da yine hem türbe içinde hem çevresinde yatmakta. Ama kendisinin çok önemli bir başka özelliği vardır.

Akşemseddin önemli bir bilim adamıydı. Din bilgisinin yanında zaten geçmişte medreselerde insanlar pek çok alanda yetkin olarak yetişirdi. Astronomiden felsefeye ve tıbba kadar pek çok alanda yetiştirilirlerdi. Akşemseddin de işte böyle yetişmiş bir kişiydi. Tabii bütün bunların yanında kendi okuma, araştırma isteği de onu güçlü bir ilim adamı haline getirdi. Pek çok kitap yazdı ama bu kitaplar arasında biri var ki çok ilginç. İsmi Maddetül Hayat. İşte bu hastalıkları, ilaçları ve daha çok da eczacılıkla ilgili tedavi yöntemlerini, tıbbi bitkileri anlatan bir kitap aslında. Ve tabii ki burada bir takım tanımlamalar da yapıyor. Ve işte orada ilginç bir tanımlama göze çarpıyor. Diyor ki, hastalıkların insanlarda teker teker peyda olduğunu zannetmek yanlıştır. Hastalıklar insandan insana gözle görülemeyecek kadar küçük tohumlar aracılığıyla, yani toz zerrecikleriyle, ağız yoluyla, nefes yoluyla bulaşır gibi bir açıklama yapıyor. Ve böylece dünyada ilk mikrobu tanımlayan kişi olarak da tarihe geçiyor. İşte bu onun ne kadar yetkin ve iyi bir bilim adamı olduğunu göstermesi açısından önemli. Şimdi Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinden artık ayrılıyoruz ve burada bir su kenarına yapılmış üçüncü yapıyı, yani Gazi Süleyman Paşa Hamamı'nı ziyaret edeceğiz. Su kenarı dedim çünkü burada Göynük Çayı tam da bu vadinin içinden geçiyor. İki yamaçla bu çaya doğru akan evler burayı görsel olarak zenginleştiriyor. Ama asıl önemlisi bu su hem caminin şadırvanında bir zamanlar kullanılırmış hem de hamamda. Şimdi biz de o hamamı yakından görmeye gidiyoruz.

Şu anda Gazi Süleyman Paşa'nın 1331 yılında camiyle eş zamanlı olarak yaptırdığı muhteşem hamamın hemen yanındayım. Bugün atıl durumda, kullanılmıyor. Kadın ve erkek, yani çifte hamam olarak inşa edilmiş. Erken dönem Osmanlı hamamlarından olduğu için tabii ki o anıtsal kubbeleri göremiyoruz. Bambaşka bir formda inşa edilmiş. Ama işin ilginç yanı, Anadolu'da pek çok yerde cami ve hamam yan yanaysa muhakkak anlatılan bir rivayet vardır. O da caminin inşaatında çalışan işçilerin temiz olma isteğiyle işlerini tam yapmamaları, temiz olmadıklarını düşündükleri için cami inşaatı hep aksar. İşte bunu gidermek için de o cami

Yaptıran kişi hemen yanına bir hamam inşa ettirir ve cami inşaatında çalışan kişiler temiz temiz, gönül rahatlığıyla o camiyi inşa ederler. Bu muhtemelen kendi içine bir doğruluk payı taşıyan bir inanıştır, bir söylencedir. Ama asıl bu hamamların başka işlevleri vardır. Birincisi tabii ki temizlik, tabii ki o banyo yapma ve işte namazla olan o temizlikle olan ilişkisi. Ama bir başka işlevleri de şudur ki bu çok önemlidir, biraz da ekonomik bir neden taşır. Bu camiler vakıflarındır ve burada imamı, vaazı, bahçede çalışanı, vaaz vereni pek çok kişi çalışır. Onun için burada çalışanların ve en önemlisi de binanın giderlerinin karşılanabilmesi için bir paraya ihtiyaç vardır. İşte o paranın karşılanabilmesi için genellikle camilerin hemen yakınına bir de hamam inşa edilir. Ve böylece bu hamamdan kazanılan para caminin giderlerinin karşılanmasında kullanılır. Onun için de genellikle bunlar yakındır ve aynı vakfın ya da aynı kişinin yaptırdığı eserlerdir. Burada da Gazi Süleyman Paşa camiyi yaptırıyor ve yanında da bir hamam inşa ettiriyor. Ve böylece buradan kazanılan para caminin giderlerini karşılıyor. Muhtemeldir ki böyle bir işlevi daha önemlidir ama halk arasındaki inanışlar bambaşka yerlere taşımıştır bu hamam cami ilişkisini.

Göynüğü görsel anlamda güçlü kılan yapılar kuşkusuz evleri. Pek çok anıtsal tabii ki tarihi yapı var ama evler bambaşka. Evlerin güzelliği bir yana bulundukları coğrafyada onları daha albenili hale getiriyor. Burası Göynük çayının etrafında bir vadiye kurulmuş bir yerleşim. Hal böyle olunca da teraslama şeklinde iniyor evler ve baktığınızda tamamını panoramik olarak görme şansı buluyorsunuz. Hem de vadinin iki tarafında. Ve insancıl boyutta, insanı ezmeyen boyutta bu evler. Genellikle bir iki katlı, işte bilemediniz üç katlı evler. Ve bu evlerin bir takım özellikleri var. Mesela üç pencere bir odaya tekabül ediyor. Böylece saydığınızda yan yana altı pencere görüyorsanız orada iki oda var demektir. Onun haricinde bu bölge yavaş şehirler listesine girmiş. 1989 yılında da burası sit alanı olarak ilan edilmiş ve koruma altına alınmış. Öncesinde de sonrasında da aslında Göynüklüler bu evlere gözleri gibi bakmışlar. Her biri en az 100-150 yıllık yapılar bunlar. Hem içinde yaşıyorlar, ölmemiş bir şehirdeyiz bu anlamda. Diğer taraftan da bazı evler restorana ve konaklama tesislerine dönüştürülmüş. Hal böyle olunca da burası yaşayan bir açık hava müzesi gibi karşımıza çıkıyor. Şimdi yavaş yavaş çarşısına doğru gidelim. Evlerinden yine bahsetmeye tabii ki devam edeceğim ama çarşıya bir göz atmakta fayda var.

Göynük evlerinin ilk katı genellikle kiler olarak, depo olarak kullanılıyor. Bir ara kat var. O ara kat ise fırının olduğu, yemeklerin pişirildiği yer. Üst kat ise çok önemli. Çünkü orada baş oda başta olmak üzere diğer müstakil odalar var. Ve her bir oda bir aile için tasarlanmış. Yeni gelen bir gelin o bir odada daha steril, daha korunaklı bir yaşam kurabilirdi.

yolunun önemli duraklarından biriydi. Sonraki dönemde ise iki önemli kenti birbirine bağladı, İstanbul ve Ankara'yı. İşte uzun yıllar İstanbul ve Ankara yolu olarak kullanılan cadde burasıydı. Ve bugün burası Göynük'ün çarşısı. Sıra sıra dükkanlar ve sıra sıra Göynük evleri yine burada yer alıyor. Sonraki yıllarda, özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında yol değişti. Bolu üzerinden İstanbul-Ankara bağlandı. Hal böyle olunca da bu güzergahlar unutuldu. Ancak bu onların çok işine yaradı. Çünkü bu sayede gözlerden ırak, mimarilerini de, geleneklerini de koruyabildiler. Ve bugünlere kadar şahane bir kent olarak geldi Göynük.

0: Göynük Belediyesi gelenekseli yaşatmak adına bir ortam hazırlamış ve burada geleneksel bir takım dokumalar hala üretimine devam ediliyor. İşte o belediyenin görevlilerinden Merve Hanım yanımda. Ancak bu örtülerin enteresan bir takım hikayeleri var. Aslında geçmişin sosyal medyası diyebiliriz.
1: Bu şekilde, takılış şekilde şöyle sarıyoruz. Örtünün desen kısımlarını omuzlara alıyoruz. Şöyle. Buradaki desenlerin de anlamları ve hikayeleri var. Eğer burada mezar taşı deseni varsa, yakında birini kaybettiği, matemli olduğu ve üzgün olduğu biliniyor. Kadına halk arasında ona göre davranılıyor. Eğer burada yüzük kaşı, aşk mektubu varsa, sözlü veya nişanlı olduğu biliniyor. Eğer burada asker başı varsa, eşinin veya oğlunun asker olduğu biliniyor. Halk arasında ona göre davranılıyor. Bize sadece isim olarak ulaşan desenlerimiz var. Kabak çekirdeği, işte kaydırma deseni, makasçık, mekikçik. Biz bu desenleri ev tekstilinde, kıyafette kullanıyoruz. Ama anlamları ve hikayeli olan desenlerimizi sadece başörtüsü olarak kullanıyoruz.
0: Çok güzel Merve Hanım. Ağzınıza sağlık. Ve böylece geçmişin sosyal medyası olarak kullanılan örtüleri de sizin ağzınızdan öğrendik. Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Göynük'teydik. Yolculuğumuz Saat Kulesi ile başladı. Ardından Akşemseddin Türbesi, Gazi Süleyman Paşa Camisi gezdiğimiz noktalar arasındaydı. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde yaptık. Bir başka bölümde tekrar görüşene dek hoşça kalın.

Vildan Çelik, hayallerinin peşinden giden 25 yaşında bir tır şoförü. Dört metre yüksekliğindeki tırıyla sadece yük değil, cesaretini, özgürlüğünü ve sınır tanımayan hayallerini taşıyan Vildan Çelik'in Diyarbakır'dan Kocaeli'ne uzanan hayat yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

0: Ben Vildan Çelik,
1: 2000 doğumluyum. Diyarbakır Silvan, Küreşah köyünde doğdum.
0: 2008 yılında geçim kaynaklarından ötürü ailemle beraber Kocaeli'ye göç ettik. Babam ve ailesi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Sanırım 7 çocuğa yetmeyeceğini düşündüğünden dolayı ve inşaat işinde doğudan çok batıda iş olduğundan kaynaklı komple ailecek bu tarafa yerleştiler. İlk okula başladım. İlkokulu biraz zor alıştım. Çok adapte de olamadım açıkçası. Dilim farklıydı. Bu kadar kalabalığın içine ilk defa girmiştim. Daha sonradan ortaokulu da aynı yerde bitirdikten sonra biz tekrardan taşındık. Taşınmamızın sebebi de erkek kardeşim vefat etti benim trafik kazasında. Son sınıfı yeni taşındığımız yerde okudum ve o dönem işe başladım, çalışmaya başladım. 13 yaşında falan, aynen 13 yaşında çalışmaya başladım. O süre içerisinde çalıştım, sonra liseye başladım. Lise başladı benim için. Lise başladıktan sonra okul çıkışları işe gidiyordum. Hafta sonları yine işe gidiyordum. Hem aileye destek olmak için, hem kendi harçlığımı, yol paramı falan çıkarmak için. Benim okulum biraz uzaktı. Biraz derslere kulak asmayıp sınıfta kaldım. Sınıfta kaldıktan sonra okul sarmadı beni. Bir alt sınıfımla tekrar okumak falan böyle garip geldi. Devam etmedim, ben okulu bıraktım. Belli bir süre çalıştım. Daha sonra pişman oldum. Hani sürekli patronlarım da diyor, niye okumadın, niye okula devam etmiyorsun, git yazıl, hani tekrar devam et falan. Sonra kafama bir şey, böyle bir balyoz düşer gibi oldu. Dedim ki, evet Vildan, sen hani tamam ortaokul okey ama lisen yok. Yarın öbür gün ehliyet almak isteyeceksin, bir yere girmek isteyeceksin, işe hani hep sürekli garsonluk yapamazsın diyerek, düşünerekten pişmanlık geldi. Daha sonra açık öğretime yazıldım. Açık öğretimde moda tasarım bölümüne yazıldım. Daha doğrusu kuaför, aşçı gibi bir şeyler olmak istiyordum ama ona gittim dedi bölümde yer kalmadı. Buna gitti dedim bölümde yer kalmadı. Dedim ne var? Dedi giyim, üretim, moda tasarım dedi. Dedim okuyayım bari, yazın beni dedim. Ama baktığım zaman iyi ki yazılmışım. Ben bu bölümü bitirdikten sonra, hatta bitirmeden beni elimin işçiliğini fark ettiler ve beni işe çağırdılar. Güzel teklifler alınca değerlendirmek istedim. Dediler ki, Vildan biz sana makine alalım, sen evde yürüt, biz kendi işimizi sana fiyatıyla verelim. Mantıklı geldi, kulağa da hoş geldi. Evde oturduğum yerde istediğim zaman çalışırım, istediğim zaman çalışmam diye düşündüm. Kız kardeşim ve annem bu konuda çok yardımcı oldular. Her zaman da çok destekçimlerdi. Hep beraber bir dükkan açtık ve dükkanı işletmeye başladık. Aslında her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki vaktimizi kendimize ayıramadığımızı fark ettiğimiz zaman biz bir durduk. Kendimden fazla veriyorum, zamanımdan fazla veriyorum. İş çıkıyor ama maddi olarak bakıyorum. Tamam, az miktar geliyor, yetiyor mu? Baktığın zaman yetiyor. Ama kendimden daha çok veriyorum. Bunun farkına vardığım zaman tam o dönemlerde Görkem hayatıma girdi. Sonra Görkem'le tır işine girmeye karar verdik. Bir gün oturduk masada. Dedim ki, Görkem gel dedim, biz dedim tır şoförü olalım. Şöyle oldu. Ne alaka?

Ondan sonra tabii biz sohbet esnasında ben birden bunu söyledim. Hani dedim Avrupa'ya gitmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. İşte beraber çift şoför olarak git gel yaparız. Güzel olur. Hem orayı görürüz hem burada ailemizden uzak olmayız. Yine gel gitimiz olur. Birbirimize selamımız, sabahımız olur diye düşündüm. Beraber o gün kursa yazıldık. Kursa yazıldıktan sonra ben ödemelerimi yaptım. Tam o sırada Görkem'in askerlik dönemi vardı. Kamyon ehliyetimi aldıktan sonra Görkem'i askere gönderdim. Görkem askerdeyken ben tır ehliyetini aldım. O geldi. O da ehliyetlerini tamamladı. Daha sonra şirket araştırmaları yaptık ve şirketlere başvurmaya başladık. Ve tır şoförü oldum. Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani şey kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular ki bu durumda da çok destekçim oldular. Babam inanmadı başta. Babamı sorarsanız asla inanmadı. Tamam kızım alırsın ehliyetini kızım. Hep böyleydi. Bir gün gittim elini öptüm dedim ki baba ben ehliyeti kazandım. Dedi helal olsun tebrik ediyorum dedi. Öyle bir öptük birbirimizi. Daha sonra şeydi, her zaman kısa, zayıf, işte kadın. Bunu kimse işe almaz gözüyle bana bakmaya başladı babam. Daha sonrasında işte bir iki kere şirket araştırdıktan sonra başvuruya gittim. Her eve geldiğimde olumsuz. Her eve geldiğimde olumsuz. Babam artık şey dedi, tamam tamam olmayacak, oldu. Artık tırmır yok, içleri rahatladı. Son gittiğimde, geri geldiğimde dedim ki ver elini öpeyim. İşi aldık dedim. Bu şekilde onlar da şey duydu, gurur duydu ya.

0: Tur şoförü olmak çok güzel bir duygu. Niye? Çok farklı şekilde ilgiler görüyoruz. Hoş da oluyor. İnsanlar sürekli böyle el sallamaları, çay kahvelere davet etmeleri, özellikle güvenlik abilerin sürekli "Kızım çay içer misin?" sorusu gerçekten çok özel ve güzel hissettiriyor. Zorlukları var. Özellikle yükleme adreslerinin köy içlerinde olmaları hayliyle zorluyor. Genelde Kocaeli, Yalova, Pendik tarafından gelen gemilerden dorselerimizi alıp ben şahsen Ankara, Aksaray, Mersin, Adana bölgelerine çalışıyorum. Dönüş adresim de yine Kocaeli oluyor. Şöyle söyleyeyim, şirketimi bu yüzden çok seviyorum. Bizim kendi belli bölgelerde duş alanlarımız falan var. Bu şekilde duşlarımızı falan yapabiliyoruz. Rahat o konuda. Lavabo ihtiyaçlarını zaten tesislerde giderebiliyoruz. Olabildiğince petrol yakınlarında durmaya çalışıyorum. Nerede uyuyorum? Her tırcı gibi tesiste. Yani genelde tesisler var. Küçük tesisleri tercih etmiyorum. Güvenlik açısından, sonuçta hem kendi güvenliğim hem de mal güvenliği açısından küçük tesisler tercih etmiyorum. Bazı tesisler çok karanlık oluyor. Onlardan da olabildiğince kaçmaya çalışıyorum. Bu tarz dinlenme yerlerinde durduğum zaman, yatış vereceğim zaman zaten yatağım burada. Bu şekilde burada yatışımı da veriyorum. 25 yaşında böyle bir karar aldım. Beni motive eden şey nişanlımla beraber güven içerisinde, sevgi içerisinde çift şoför olarak uzunca yollara gidip beraber vakit geçirip gerek aynı tırda gerek beraber yemek yaparken böyle güzel vakit geçirmek beni bunlar motive etti. Düşündüğüm zaman bile çok eğlenceli, mutlu hissettiriyor.
1: Alo.
0: Alo.
1: Abi, ne
0: İyi hayatım, oturdum, çay içiyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: Biraz uzun bir kuyruk var.
0: Şey diyeceğim, şimdi ben yurt içinde çalışıyorum ya, sen de yurt dışına başladın. Böyle Avrupa yollarında giderken hiç böyle beraber geçireceğimiz zamanları falan hayal ettiğin oluyor mu?
1: Tabii ki de. Mesela ben şu an bile bazı yerler var, bazı parklar var. Özellikle böyle konum olarak merkeze yakın gezilebilecek. Onun dışında manzara olarak manzara sunulabilecek. Mesela böyle orada böyle bir oturup çay kahve içebileceğim, güzel kahvaltı yapabileceğim. Bunların hepsini kaydetmeye bile başladım.
0: Gerçekten. Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. İlk bindiğim zaman hatta bu ehliyet kursu haricinde iş başvurusu sırasında yaşadığım korkuydu. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada. Daha sonradan vitestir, işte imdattır, el frenidir falan filan nerede diye tarif ettiler. Daha sonra zaten parkımı yaptım, gördüler. Başka da hiç korkum olmadı. Hepsinin anısı var. Hepsinin anısı var. Ördek kumamdan, bizzat kumamdan. Bunlar yurt dışından gelen hediyelerim. Nişanlım her gittiğinde böyle parça parça şeyler alıp gelir. Daha evde bir tonu var. Ojeler falan. Canım sıkıldıkça çok sürmüyorum ama renkleri falan çok hoşuma gidiyor. Boş vaktim oldukça kullanıyorum, sürüyorum. Şurada bir takı kutum var. Orada günlük böyle arada değişkenlik olsun diye şey yapıyorum, takılarımı değiştiriyorum. Törpü setim var. Çok ilginç gelebilir ama evet, manikür pedikür yaptığım durumlarda oluyor. Ne akrabam ne babam tırcı. Çevremde kimse tırcı olmadığı için kendime sorularımın cevabını bulamıyordum. Hani kime ulaşabilirim, kime sorabilirim, bu tarz sorularım çok fazlaydı. Ve kimseye ulaşamadığımda sosyal medya benim için devreye girdi. Orada birkaç bayan kadın şoföre yazdım ve hiçbiri geri dönüş sağlamayınca üzüldüm açıkçası. Ve sosyal medyada benim böyle takipçilerim artmaya başladığı zaman kendime bir söz verdim. Ne olursa olsun, sohbet için bile olsa bir kadın yazdığı zaman kesin dönüş yapacağım diye. Bu şekilde elimden geldiğince bütün kadınlara yardımcı olmaya çalışıyorum.

Gücüm her şeye yettiğini anladım, yeteceğini de anladım. Ve o kadar zor değilmiş. Bence bütün kadınlar yapar bu arada. İnanıp kendine güvenen bütün kadınlar yapabileceğine inanıyorum. Vazgeçmeyi hiç düşünmedim. Vazgeçtiğimi düşündüğüm anda vazgeçmeyeceğimi düşüneceğim. Aslında kendime zaman ayıramadığım için değiştirdiğim hayatımda şu an çok mutluyum ve çok güzel zaman ayırabiliyorum. Sadece kendime de değil, ailemle zaman ayırabiliyorum, zaman geçirebiliyorum. Hafta sonları erkek arkadaşımla kahvaltıdır, yemektir, hani bir vakit ayırabiliyorum ya. Ben bunun için gerçekten çok mutluyum.

0: Günü gelince hepsini tek tek gezeceğiz, göreceğiz.
1: Tabii ki de. Hepsi zamanla gezilecek. Tamam. Gezileceğimiz 28 tane ülkemiz var.
0: Tamam. Birazdan yola çıkacağım. Sonra yine konuşuruz, olur mu?
1: Tamam, ben de şimdi kolega çağırıyor. Tamam. Bir koleganın yanına gideceğim.
0: Tamam. Hadi görüşürüz, hoşça kal.
1: Görüşürüz, hoşça kal.
2: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
3: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
2: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifeniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
3: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak zaman.

0: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Lof, lof, lof, lof, lof.
0: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
6: Haydi gel, haydi
7: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin. Turkcell geçinde
0: 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
7: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.

0: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti 25. yılını kutluyor. En heyecanlı paslarda keyifle yediğin o çıtır çıtır tavuklarla, top dolu kovalarla ve enfes maxi menüleriyle favori Popeyes lezzetleri Yemek Sepeti ile 25 yıl boyunca keyfini yerine getirdi.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Chili Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
1: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
2: Çok güzel.
1: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
0: Cheesy Big Bang'le atıştır, açtığını eğlenerek yatıştır.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.

Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay İnsan'ın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Her gün bir meslek öğrenip bir günlüğüne sizin yerinize geçmeye çalışıyorum. Hangi mesleği yapıyorsunuz bilmiyorum ama umarım elimden geleni yapıyorumdur. Hani oturup eleştirmiyorsunuzdur inşallah. Tuğba o iş öyle mi yapılır, böyle mi yapılır diye. Ama ne yapayım? Ben de yeni yeni öğreniyorum. Öyle değil mi de siz?
1: Evet evet, yeni öğreniyorsun. Ve her işte koluna altın bilezik takıyorsun Tuğba.
0: Evet. Biz hanımlar altınlara bayılırız. Yani ben bir döneme kadar sevmiyordum altın takmayı ama şimdi ne olduysa 30'dan sonra oldu. Altın kullanmayı seviyorum özel günlerde. Ben merak ettim nasıl yapılıyor bu bilezikler, nasıl yapılıyor bu altınlar, nasıl işleniyor diye. Hemen bir atölyeye geldim ve işe başlayacağım. Neler yapacağım hiç bilmiyorum. Gerçekten çok zor. Buyurun başlayalım.
1: Altın değerli maden Tuğba, şimdiden söyleyeyim işin çok zor. Aman dikkat et, çalışırken zarar verme.
0: Peki benim ustam kim olacak? Recep Akman Temiz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Gerçekten zor bir işiniz var ve biz hanımlar çok merak ediyoruz. Bu bilezikler nasıl oluyor, nasıl işleniyor, neler oluyor, bizim bileğimize gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Dedim ki ben gideyim en iyisi o gün orada çalışayım, bakalım nasıl oluyor.
2: Göreceğiz nasıl çalıştığınızı, bakalım.
0: Eyvah!
2: Tabii ki şu da var, her meslekte olduğu gibi içten gelerek yapma denilen bir duygu var.
0: Evet, ki o da bende var yani, o, yok değil.
2: Gözüküyor sizde.
0: O zaman ben büyük bir sabırsızlıkla başlamak istiyorum. Hadi buyurun, başlayalım o zaman.
1: Recep ustamız işinde ne kadar usta olduğunu sergiledi ve Tuğba'daki muhteşem iş yapabilme cevherini görür görmez fark etti.
0: Evet, şimdi ben oturdum böyle ustaymış gibi takılmaya devam ediyorum. Değil mi Recep ustam?
2: Doğrudur.
0: Evet ustam, ne yapacağım ben şimdi?
2: Şimdi bende menteşe işlemi var. Menteşemizi...
0: Ha, menteşe yani şunun şeyi geçirmek için
2: evet.
0: Bunun alt tarafını yapıyorum
2: tabii
0: şimdi.
2: Ki, evet.
0: Allah Allah. Ay ne teferruatlı işler var ya. Evet. Hemen söylenmeye başladım ben.
2: Şimdi frezemizi deliyoruz ufaktan. Aynı sistemle altta pedalımız var.
0: Ha, pedal var.
2: Tabii.
0: Ha, tamam. Pedala basınca dönecek mi?
2: Tabii ki. Biraz sıkı tutun ama.
0: Aa, bir dakika. Bunu böyle elime bir şey olmaz değil mi?
2: Yok, fazla sıkı tutarsanız olmaz ama yalnız... Penseyle de tutabilirsiniz.
0: Tamam. Bir güvenemedik bana.
1: Kemerlerinizi bağlayın. Tuğba kaptan gaz pedalına dokunup hepimizi uçuracak.
0: Oo gidiyor. Yeterli herhalde bu kadar.
2: Evet yeterli.
0: Bir tane daha yapabilir miyim?
1: Tuğba sevdin sen bu işi.
0: Nasıl gidiyor ustam sizce?
2: Şu anlık iyi.
0: Doğru söyleyin.
1: Tabii yapamadığını bildiğin için Tuğba, ustamızın iyi demesine sen de inanamıyorsun.
2: Şimdi kaynağa geçelim.
0: Kaynağı mı? Eyvah. Geçelim o zaman. Geçelim.
1: Başarıyla geçen ilk aşamamızın ardından sırada kaynak bölümü var. Bakalım neler olacak.
0: Şimdi kaynak işine geldik. Bilmiyorum yani. Ellerimi ısıtmaya çalışıyorum. Evet ustam.
2: Şimdiki hidrozol kaynağımızı kullanacağız. Yalnız evet. Dikkat edecek.
0: Niye? Yani
2: çok kolay gözüküyor ama değil. Elinize geldiğinde herhangi bir şekilde direkt yakar. Yüksek derecede olduğu için ona dikkat etmeniz gerekiyor. Tek o. Gerisi...
0: Teferruat. Takdir ilahi. Başımıza ne geleceğini bilemeyiz, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Ama ben bazen kendimi ateşe atıyorum programlarda. O da bir ayrı konu. Olsun, seviyorum ben.
1: Dikkat et Tuğba.
2: Ay, biraz daha.
0: Ya herkes bana gülüyor şu anda. Hazır mıyız? Tüm ekip burada. Şimdi patlatayım mı burayı? Bunu mu istiyorsunuz? Yaşamak istiyor musunuz? Çok mu açıyorum ben?
2: Çok.
0: Ya! Elimin ayarı yok benim. Şu nasıl?
2: Çok.
0: Yani yakınlarınızla vedalaşın.
2: Şu şekilde.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle.
3: Biraz daha
0: tamam.
3: Çok az.
2: tam
0: tersi. Aa, söndü. Tamam, şimdi.
1: Uzun uğraşlar sonunda yakabildin Tuğba.
0: Tamam, sorun yok. Tehlike geçti sayılır. Evet. Şimdi...
2: Aa. Çifle.
0: Ha, bunu... Şey mi bu? Nedir efendim?
2: Kaynak.
0: Bunu ne yapacağım?
2: Şurada birleşen yerleri var.
0: Tamam.
2: Onlara ufak, az bir şekilde...
0: Lik çok... mi yapacağım böyle?
2: Tabii ki. Biraz daha yaklaştırın ateşi. Yaklaştırın. Biraz daha.
0: Ay, çok ince iş istiyor bu.
2: Sizin işinizden mi? Yaparım diyordunuz.
0: Yani dedim de hani neyse.
2: Zamanla öğrenirsiniz.
1: Recep ustacığım, Tuğba sürekli söyler ama yapamaz.
0: Olmuyor. Ne yapıyorum ben şu anda?
2: Çünkü altını ısıtmanız gerekiyor çekmesi için.
0: Ama söylemedin ustam.
2: E, dinlemiyorsun. Diyorum ben sana, dış sesler, dış sesle konuşuyorsun sen.
1: Beni de dinlemiyor ki.
0: Ustam, ben yapamadım. Yani olmuyor bir türlü, neden bilmiyorum. Yani benim beceriksizliğimden değil, kesinlikle.
2: Muhakkak öyle.
0: Ama ısıt demedi ki öncesinde. Yoksa yapardım yani kesin.
1: Recep Usta, Tuğba hatasını kabul etmez.
0: Zık diye düşüp bayılıyormuşum şimdi.
2: Yok, o kadar etkili bir kimya
0: fazla şeyden. Bu şekilde bunları kaynak
2: tabii
0: yapıyorsunuz.
2: Ki.
0: Sonrası artık...
2: Şu Allah şekilde... Sağlam olsun diye kaynakladık burayı.
0: Tamam.
2: Yani şu şekilde bilezik çapını, yani oval şeyini veriyoruz yuvarlanan.
0: Ne güzel.
1: Aşama aşama altın işleniyor.
0: Bunlar daha aşamasında değil mi? Yapılacak bunlar
2: tabii
0: da.
2: Tabii ki. O tezgahtan bitmiş şekilde, cila, parlama o şekilde şöyle. Ama daha çalışacağım diyorsunuz, açmayı bilmiyorsunuz daha bunu.
0: Ama demek ki böyle bir bileziğim yok yani.
1: Açmayı bırakın, takmayı da bilmiyor ki.
0: Bir de beni tek çek. Nasıl dış ses?
1: Altın kataloglarını süsleyecek kadar zarif.
0: Abartma ya, tamam. Ustam, ne yapacağız şimdi? Bunu çıkartın isterseniz.
1: Bir zahmet biraz çalış Tuğba.
0: Şimdi ben ne yapacağım? Merakla bekliyorum.
2: Bileziğin yanına tesviye, eğimizle eğileceğiz.
0: Bir tane gösterebilir
2: tabii
0: misiniz
2: ki
0: bana? Ha, sadece birleşme noktasını mı?
2: Tabii ki. Yani burada biraz şişkinlik oluyor kaynaktan dolayı.
0: Ha.
2: Orayı düzeltmemiz.
0: Oluyor mu?
2: Biraz. Yani yeni başlayanlar için anca.
1: Tuğba işe yeni başladı ama bakınca sanki yıllarını vermiş gibi davranıyor. Tırnaklarını mı törpülüyorsun Tuğba?
0: Ha evet, tırnağımı törpülüyorum böyle. Evet.
1: Öyle ama Tuğba, çünkü bileklikte değişen bir şey yok.
0: Olmadı sanki değil mi?
2: Olmadı.
0: Ha tamam, yani olmadığının en azından farkındayım yani.
1: Olmadığının hepimiz farkındayız. Rahat ol Tuğba.
2: Bakalım. Yani bir tarafa çalışmışsınız sürekli. Ortalaman gerekiyorken.
0: Allah Allah. Yani bunun böyle dümdüz olması
2: tabii
0: gerekiyor.
2: Ki. Hızlı ve tam şekilde kullanırsam... Şimdi vuruyorsunuz ama bilinçsiz şekilde vuruyorsunuz.
0: Bir daha.
2: Yani o yüzden tam şey...
0: Ha, biraz daha bastırarak.
2: Tabii ki. Şekilde biraz daha...
0: Ay, dişlerim sızladı. Ha, şimdi bu oldu. Kendim yapmış gibi bir de övüneceğim utanmadan. Ya bu işlem böyle, sonra
2: evet
0: bu kalıba girecek.
2: Tabii ki.
0: Ha. Bu bilezikler nasıl oldu böyle?
2: Onu telden örüyoruz birbiriyle.
0: Ha. Şey mi oluyor bu, burma bilezik mi?
2: Tabii ki, Adana burması dediğimiz.
0: Adana köprü başı.
1: Hatta Trabzon burma bilezik ve Erzurum burma bilezik de var Tuğba.
2: Şimdi şavlama dediğimiz kaynak yapacağız.
0: Şavlama.
2: Evet. Diğeri hidrozondu.
0: Tamam.
2: Daha ince işçilik yapılıyor onda ama bu biraz daha bileziklerde kullandığımız.
0: Aa, bir bileziğin oluşumu.
2: Bu şekilde ağızlarını birleştiriyoruz.
0: Tamam. Sonra onun arasında kaynak olacak, evet, birleştirmek için. İyi, güzel, hoş da işte bu herhalde bu
2: açalım.
0: Sefer bununla ateş edeceğim.
2: Burası gaz, hava.
0: Tamam.
2: İkisini ayarlamamız gerekiyor. Yani orantıyı bulmanız gerekiyor.
1: Tuğba anlamadı ustacığım.
0: Anlamadım.
1: Ve hatta orantısız yakıp hepimizi yakabilir.
2: Yakıyoruz çakmağı.
0: Ya korkutmayın beni. Çakmakla yakacak mıyım?
2: Evet. Aynı.
0: Böyle. Yanıyoruz. Herkesi öldürüyor. Herkesi yakacağım. Evet.
2: Doğru muydu? Ama.
0: Aa. Şöyle yapayım. Evet. Yeterli mi?
2: Evet, uygun.
0: Korkuyorum.
2: Biraz daha yaklaştırırsanız. Biraz daha.
0: Elime ısı geliyor.
1: Eline ısı gelecek tabii Tuğba.
0: Aa, bir şey oldu buna.
2: Buraya koyuyoruz.
0: Aa, birleşmedi ki bu.
2: Orada düzelteceğiz. Evet, doğru. Ama kavruyorsunuz. Çifti onu yapmayı.
0: Oluyor mu yani?
2: Tabii.
1: Ustacığım, bence pek olmuyor ama size saygım sonsuz.
0: Şimdi birleşti galiba.
2: Birleşti. Oraya bırakıyorsun. Kaynak alıyoruz için. Suyun içi yok. Hayır, o kalsın. Kaynağımız içinde duruyor.
0: Nasıl? Bu
2: çifle
0: mu?
2: Çifle. Yok yok. Çifle.
1: Dikkat et, yakacaksın bir yerleri.
0: Aa, bir dakika.
2: Çok baskı var ama.
0: Ama herkes bir şey söylüyor bana şu an.
1: Sakarlık yapma diye uyarıyorlar.
0: Ah, çok zormuş ya. Elim ağrıdı.
2: Yanlış yere yaptı koyduğunuz ama.
0: Yanlış mı oldu?
2: Evet.
0: Gördünüz mü böyle bir rezalet, böyle bir skandal?
1: Gerçekten görmemiştik. Sayende bunu da gördük Tuğba.
0: Evet, nereye geldik şimdi ustam?
2: Kaynattıktan sonra geliyoruz buraya.
0: Tamam.
2: Kovanımızla düzeltiyoruz.
0: Aa, bakayım. Evet. Şu açı... Bu... Ay, bir dakika, ne oldu?
2: Biraz daha sıkı.
0: Ha, şimdi yuvarlak oldu.
2: Tabii.
0: Evet.
1: Ha gayret Tuğba, olacak. Tuğba eğlenecek bir şey buldu yine.
0: Olmuş mudur?
2: Bakalım. Olmuştur. Tamam.
0: Şimdi ölçüsü mü yapılacak burada?
2: Ölçüsü yapılacak. Bombe olacak ölçüden. Yani ölçü, hem ölçü hem bombesi verilecek bu aşamada.
0: Ha gayret.
2: Biraz daha.
1: Hiç dans etmeyecek mi diye merak ediyordum ki Tuğba dansa başladı.
0: Ay, olacak ya. Elimde kalırmış, çıkartamazmışım.
1: Altınımız nihayet bir şekle kavuştu Tuğba.
2: Hanımların yaptığı genelde bu sektörde taş işi.
0: Taşı çok severiz biz. Şimdi bunda yine şırınga ucu gibi.
2: Evet.
0: Taşları diziyoruz bu şekilde, değil mi? Hı-hı. Sonra bunun ne olacak bu taşlar?
2: Döküme gidecek.
0: Daha alamadım bile. Bir dakika. Vaktimiz var mı? Allah Allah. Ya çok küçük, benim gözüme küçük geliyor.
1: Taşlar küçük değil Tuğba. Herkes böyle çalışıyor, emin ol. Mesele şu ki sen şu kolay işi de yapmakta oldukça fazla zorlanıyorsun. Haksız mıyım Recep Usta?
2: Olduğu kadar.
0: Efendim, çok teşekkür ederim. Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, iyi niyete karşı inşallah tekrar beraber bir şeyler yaparız.
2: İnşallah. Yani ilk etaplarda birazcık yapabilirim, bir tedirginlik vardı ama gördüğünde biraz daha yapmaya gayreti vardı, gayret içerisindeydi. İyiydi ama yine hani içinde vardı, yapabilirim bir duygusu vardı.
0: Efendim, kolay mı sandığında ben bugün altın atölyesinde çalıştım, olduğu kadar artık. Bir sonraki bölümde tekrar karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Her gün biliyorsunuz ben bir şeyler yapıyorum, bir işler içine giriyorum, yeni meslekler öğreniyorum, bir günlüğüne bir şey oluyorum. Belki de kim bilir sizin yerinize geçiyorumdur hangi mesleği yapıyorsanız. Sevgili seyirciler, çok güzel bir restoranın mutfağındayız. Bugün hamburger yapacağız. Peki benim şefim, ustam kim olacak? Yaşar Anaç. Efendim sizi böyle alayım. Hoş arkadan geldiniz. Bana böyle bakıyor. Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim size.
0: Bizler de iyiyiz. Çok keyifliyiz bugün. Her gün olduğu gibi. Ben bugün hamburger yapmayı öğrenmek istiyorum. Bana bugün öğretebilir misiniz bu işi?
1: Tabii. Sana bağlı olan bir şey. Mücadele.
0: Hep mücadele ediyoruz. Ben hep mücadele ediyorum.
1: Ha, kendini sevdirmesini öğretemedim galiba.
0: Yaşar Usta'dan çarpıcı sözler. Altta böyle flaş geçelim. Yönetmenim, kurgu yönetmenim Ulaş. Efendim, şimdi ne yapacağız? Bu baharatlar neyin nesi, kimin fesi?
1: Burgerin baharatları. Hı hı. Yani köftesini hazırlayacağız, hamurunu ayarlayacağız. Hı hı. Dinlendirmeye alıp daha sonra pişirmeye.
0: Yani köftesini de böyle kendiniz güzel bir şekilde yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Vallahi muhteşem. O zaman başlayalım mı? Hadi buyurun başlayalım.
1: Dana kıymamız hazır.
0: Tamam.
1: Şimdi baharatları ayarlayacağız.
0: Tamam.
1: Siz yardımcı olabilir misiniz? Kekik.
0: Ne kadar atacağım?
1: Yani yet kafiye. Bir porsiyonluk. Tuz. Daha seri.
0: Aa tamam şefim. Tamam şef.
1: Galet unu. Az bir şey daha. Seri seri. Kimyon alalım.
0: Çok mu?
1: Tamam kafiye. Toz akbiber.
0: Toz akbiber. Aa. Şimdi koklamayayım ben.
1: Tadına bak isterseniz. Pul biber.
0: Evet.
1: Yeterli. Şimdi soğan rendeliyoruz.
0: Şöyle iyi mi?
1: İyi.
0: En korktuğum şey buydu.
1: Tamam kafi. Hadi daha seri olalım. Şimdi yoğurmayı alıyoruz. Yumurta koydun mu?
0: Hayır.
1: Unuttum onu da.
0: Ay şimdi şefin yanında iş yapmak da beni korkutuyor.
1: Heyecanlanma, heyecanlanma.
0: Heyecanlandım.
1: Aa. Şimdi bunu güzelce elle yoğuruyoruz.
0: Tamam.
1: Daha seri, daha seri.
0: Tamam şef.
1: Sen pamuk kovalamıyorsun, kıyma kovalıyorsun.
0: Ben yine programları karıştırdım.
1: Hadi seri seri. Sert sert içinde, sert es.
0: Tamam şef. Olmuyor mu böyle?
1: Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Böyle yumrukla, yumrukla.
0: Olduğu kadar artık.
1: Yumrukla, et olduğu kadar olmayacak. Olacağı kadar. Daha seri. Daha seri olabiliriz.
0: Şefim elimden geleni yapıyorum.
1: Baharatları iyice yedirmen gerekiyor.
0: Tamam.
1: Yani böyle de ustalık olmaz yalnız, bilgin olsun.
0: Olduğu kadar.
1: Olduğu kadar oldu diye bir şey yok.
0: Eyvah. Eyvah yani. En sert ustaya, en sert şefe denk geldim ben.
1: Daha şeflere denk gelmemişsin.
0: Hep bana şey diyorlar, tamam Tuğba'cığım oldu bu kadar
1: yok
0: falan.
1: Yok öyle bir şey, tamam canım, tamam cicim yok yani.
0: Anne, kurtar beni. Tamam, neyse. Oldu herhalde şimdi.
1: Oldu şimdi.
0: Onu da kararı ben veriyorum yani, o kadar ustalaştım ki. Tamam, neyse.
1: Şimdi köfteyi porsiyonluyoruz.
0: Porsiyonlayacağız, evet.
1: Yani şöyle bir şey.
0: Kaç gram oluyor?
1: Yani bizim burgerler 160-200 gram arası.
0: Oo, bol kese yani. Çok iyi. En sevdiğim.
1: Hadi şöyle yapıyoruz. Şu kağıtı.

0: Oynama yeri değil yalnız burası, el çalışsın. Ezip de yuvarlak çıkarmamız gerekiyor. Biraz da ezelim.
1: Büyük bir hamburger olacak herhalde bundan.
0: Çok şık oldu yalnız.
2: Kullanım.
1: Nasıl?
0: Şık oldu bu.
1: Ha, bu sizinkiydi değil mi?
0: Evet.
1: Şey, benim
0: yani
1: çok...
0: gramajını da ayarla yalnız.
1: Vallahi ustam, onun böyle terazi lazım değil mi?
0: El terazi zaten.
1: Yani tabii bir usta olmak kolay olmuyor sevgili evet, seyirciler. Evet. Bir dakika, benimki niye olmadı? Benimki niye olmadı? Benim niye olmadı?
0: Olmadı, güzel yoğurmadın.
1: Ondan mı?
0: Tabii ki, yoğurttan sonra ezeceksin.
1: Ha.
0: Yani şöyle. Yemeğe gelince yiyorsunuz değil mi?
1: Evet, çok seviyorum yemek yani, yemeyi.
0: Ama bir de usta olacağım diyorsun. Burgerlerimiz hazır.
1: Hazır etlerimiz.

0: Bunlar pişerken patatesimizi atıyoruz.
1: Patatesimizi buraya mı atacağız? Evet. Korkuyorum Jos diye. Jos diye patlayacak.
0: Korkmayacağım. Bu işi yapacaksan korkmayacaksın.
1: Korkuyorum. Tamam mı şefim?
0: Al bir şey daha. Tamam.
1: Of. Ya nasıl aşçı olmaz şefim ya?
0: Burgerler hazırlanırken Meksika sos ısıtalım.
1: Ne yapalım?
0: Meksika sos.
1: Meksika sos. Çok severim ya. Böyle acılı şeyleri acılı. Çok seviyorum. Meksika sosumuzu da ısıtacağız değil mi? Yeterli mi?
0: Yok. Biraz daha alalım. Alalım dedim. Bol acılı.
1: Şimdi ocağa gidiyor Meksika sosumuz. Of.
0: Bu işi beceremeyeceksin galiba.
1: Ay çok güzel ya. Hep özenmişim de böyle şeylere. Falan hareketler.
0: Hadi sos hazır mı?
1: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen
0: dalgam
1: daha sonra tekrar
0: lütfen.
1: Deneyin. Hayır efendim, münasebet. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
0: Burgerlerine bakıyor musun? Yok.
1: Burgerlerime hangi elimle bakacağım? Bunu bırakırsam düşecek gibi.
0: Düşmez, her tarafa koşacaksın.
1: Nedir sizce, pişmiş midir?
0: Ya pişmedi, ön taraf pişmedi, arka taraf da pişecek.
1: Ama şefim pişti mi acaba? Gel bak dediniz, daha pişmemiş ki. Patatesler de bir taraftan. Patatesler ya, daha olmadı.
0: Yaparken her tarafa koşmak zorundasın.
1: Ama ben sadece hamburger...
0: Ekmeği daha sıkmamışsın, tabağını ayarlamadın.
1: Mutfakta tansiyon yükseldi. Ekmek ısıtayım mı? Orada yanıyor.
0: Yanmaz o, yanmaz, korkma.
1: Yanıyorsun Fuat abi.
2: Yanıyorsun Fuat abi.
1: Hem de Marmara çırası gibi.

0: Cheeseburger'imizi yapıyoruz. Cheeseburger peynirini koydun mu?
1: Hayır. İkisine de mi koyacağım?
0: Hayır, bir tanesine.
1: Cheeseburger peyniri.
0: Bir dilim koyuyorsun üstüne.
1: Böyle.
0: Meksikan burgeri yapıyoruz.
1: Meksika burger.
0: Daha seri. Sosunu koyuyorsun.
1: Şefim.
0: Daha seri.
1: Bu biraz yanmış herhalde. Tamam mı şefim?
0: Koy biraz daha. Tamam. Cheddar peynir koyuyoruz.

0: Basmadan ama. Evet, yine ekmekleri tutuyor. Kestin mi ekmekleri?
1: Evet, kestim. Aa, bir tanesini kesmemişim. Tamam.
0: Izgaraya atıyoruz.
1: Böyle.
0: Evet. Bir tane daha atıyorsun. Patatesin yanında. Patatesi çıkardın mı?
1: Çıkardım.
0: Nerede? Çıkarmamışsın.
1: Çıkarmıştım ben. Onu kim koydu geri?
0: Tencereyi boşaltıyoruz. Yardımcı olayım.
1: Tamam. Tamam şef.
0: Böyle boşalt. Korkma, korkma, korkma. Daha seri.
1: Tamam.
0: Tamam, baharatını döküyorsun. Kajun baharatı. Ekmeklerin yanıyor.
1: Yanmaz.
0: Yandı, yandı.
1: Of. Nereye yetişeceğimi şaşırdım şu an. Patateslerimiz. Evet.
0: Ekmekleri alıyorsun.
1: Ekmekleri aldım.
0: Yükle tabanları.
1: Ha. Ben hangisi taban, hangisi üst bilemedim. Neyse, tamam.
0: Arzu ederseniz tabanlarına kokteyl sos sürebiliriz.
1: Kokteyl sos.
0: Evet.
1: Ne var efendim onun içinde?
0: İçinde tane hardal, cici hardal, mayonez, ketçap. Meksikam, burgerim nerede? Eritmeye koymadım.
1: Nasıl ya? Burada değil miydi?
0: Yukarıda bak.
1: Aa!
0: Burgerin yanıyor.
1: Tamam.
0: Çift çiz burgerini yap, yeşilini koy, domatesini dilimle.
1: Çok terledim.
0: Hayır, ilk önce yeşillik.
1: Yeşillik, altına yeşillik döşeceğiz. Yeterli mi?
0: Yeter, bir tane daha koy.
1: Biraz şöyle dışarıdan taşsın ki güzel gözüksün.
0: Meksikan burgerin yanıyor. Yakarsan karıştırma.
1: Tamam, tamam.
2: Düşecek.
1: Hayır, düşmedi.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Domatesleri koyuyoruz.
1: Domatesler, tamam.
0: Birer dilim daha koyalım. Cimri olma.
1: Ben mi? Ben tam tersi ya. Sonra bana
0: hayır
1: kızmayın.
0: Burger koyarken.
1: Yan yana.
0: Turşu koyuyoruz.
1: Çok severim turşuyu hamburgerde.
0: Hep
1: böyle
0: seviyorsun,
1: mi?
0: Hep yiyorsun yani. İcraat yok.
1: Ben de hep böyle ya.
0: Hamburgerlerimizi koyuyoruz.
1: Elimle mi böyle?
0: Hayır bak. Elle bir şey çalışılmaz.
1: Tamam, tamam şefim. Ah, salata turşusunu düşürdüm. Yapı bozuldu şimdi.
0: Yap, bozulmuyoruz artık. Bunu daha dikkatli alman gerekiyor.
1: Of, çok sıcak. Parmağım yandı. Of, of, of, of, of. Ateş ediyor ya.
0: Ateş mi ediyor? Burgerlerimizi.
1: Kapaklarını mı kapatacağız?
0: Hayır, onu kapatmaya gerek yok. Tabaklarımızı alalım. Gerekli şeyleri, ürünleri kaldırın. Ortada bırakıyorsun. Onu bırak, bunu bırak yani. Ben mi çırağım, sen mi çıraksın? Yani uğraşamam seninle. Patatesini koy bari, bekleme boşuna.
1: Tamam, patatesler. Neyle koyacağım onları?
0: Ayaklarınla.
1: Ya! Vallahi bir şey söyleyeyim, çok büyük sert kayaya çarptım. Ben böyle bir şef görmedim yani. Böyle bir şey yok ya.
0: Hadi seri, seri, seri. Burgerimizi bölelim mi ki?
1: Bölelim mi? Bölelim. Bununla mı? Hangisiyle?
0: Böyle büyük bıçakla. Bastırak.
1: Ay ben
0: tek kesim.
1: Bozarım ya.
0: Tek kesim, korkmadan. Dağıldı, dağıldı.
1: Hayır, hayır.
0: Seni eğitime şart.
1: Oo. Bir şekilde oldu mu oldu. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Bir tane cheeseburger yaptım.
0: Bir de Meksikan acılı
1: bir
0: burger.
1: Bir de Meksikan acılı burger yaptım. Çok severim ben acılı burgeri.
0: Hep seversin ama icraat yok, altyapın yok. Bir de ustayla gezeceksin artık ortalıkta.
1: Ama ne yapayım, ustam elimden geldiği kadar.
0: Geldiği kadar değil.
1: Buyurun efendim, afiyet olsun.
3: Teşekkür ederim. Teşekkürler, ellerinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Efendim, ben bugün hamburgerci oldum ya da bilmiyorum ne kadar olabildim. En azından öğrenmeye çalıştım, mutfağa girdim. O mutfaktaki sıcaklığı tattım, o uğraştırıcı şeyler, bir sürü bir şeyler. O kadar zor ki gerçekten hiçbir iş

değil. Ben bugün hamburgerci olabildiğime inanıyorum. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. TV4 ekranlarında ne yapmalı diye sorup bu sorulara cevaplar aramaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz dünyada yaşayan herkesi ilgilendirebilecek bir soru. Hayatı ıskalamamak için neler yapabiliriz? Hangi yaşta olursa olsun insanoğlu hayatının bir şekilde çarçur edilmiş olabileceğini düşünebilir. Hep hayalimizi gerçekleştirmek için uygun bir anın gelmesini bekleriz. Kimisi emekli olunca yapacağım der, kimisi şu sınav bir geçsin ondan sonra yapacağım der, kimisi şunu yapmak istiyorum ama önce çocukları bir büyüteyim der, kimisi ertesi gün yapabileceği bir şeyi yıllık iznini alınca yapmak için erteler ve biz bir türlü yapamayız. Hayat ilerleyip de belli bir noktaya geldiğimizde de geri dönüp baktığımızda insanların zihninde hep şu soru olur. Neden yapmadım? Peki bunun için ne yapmalı diyoruz? Ve hemen önce hayatta neleri ıskaladığımızı tanımlamak istiyorum. Yapılan çalışmalar insanların ileri yaşta neyi yapmadıkları için pişman olduklarını bize göstermekte. En çok pişman olunan şey, hemen tahtama yazıyorum. Çocuklarımız küçükken onlarla yeterince vakit geçirmemekten pişman oluyor kişiler. Ya çocuğumla keşke daha çok zaman geçirseydim, keşke daha çok onunla oyun oynasaydım, daha çok temas etseydim diyenler bir konuda haklılar. Çocukların iki tane temel ihtiyacı var. Anne babalarına bir temas etmek istiyorlar. Dokunmak, sarılmak, belki el ele yürümek. Ve ikincisi de oyun oynamak istiyorlar. Çocuklarımızla ne kadar çok temas eder, onlarla ne kadar çok oyun oynarsak, işte ileride keşke çocuğuma daha çok zaman ayırsaydım pişmanlığını yaşamaktan da o kadar uzak durabiliyoruz. O yüzden en çok rastladığımız pişmanlık çocuklara zaman ayırmak konusundaysa isterseniz bugün bu konuyu değiştirmeye başlayabiliriz. Çocuğunuz şu an evdeyse, yanınızdaysa ya da birazdan okuldan gelecekse şöyle güzelce onu kucaklayıp güzel bir oyun oynamaya ne dersiniz? İkinci konuya geçelim mi? İkincisi anne baba. Herkesin zihninde her zaman şu soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya anne babama bir şey olursa? Bizim yaşımız ilerlediğinde de anne babamız sağlığını kaybederse keşke onlarla daha çok zaman geçirseydim sorusu ve sıkıntısı yine belirebiliyor. Anne babayla, özellikle ileri yaştaki anne babayla yapacağınız en güzel aktivite onları sıkılmadan, keyif alarak, siz de sohbete katılarak dinlemek olacaktır. Dinlemek belli bir yaşa geldiğinde kişilerin, daha doğrusu dinlenmek belli bir yaşa geldiğinde kişiler için en tatmin edici deneyim oluyor. Çünkü anlatacak şeyler birikiyor, bilgi aktarımının ne kadar değerli olduğunu öğreniyor insanlar ve bu bilgiyi aktaracak birileri onları cam kulağıyla dinliyorsa yaşam tatminleri daha yüksek oluyor. O yüzden yine bugün ileride keşke anne babama daha çok zaman ayırsaydım dememek için onları bol bol dinleyebileceğimiz bir sohbet ortamı yaratalım. Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncüsü için de bugün hemen bir şey yapmalı. Özellikle yıllarını benim gibi hastanelerde, devlette çalışmış ve insanların sorunlarını sıkça dinlemiş psikologlar için en sık rastladığımız şeylerden biri, insanların sağlıklarını ihmal etmekten yaşadıkları pişmanlıklar. Üçüncü maddeyi hemen yazıyorum. Sağlık. En çok ihmal ettiğimiz şey, hayattaki en önemli şeyimiz. Düşünsenize şu lafı hep duymuyor musunuz? Ya sağlık olduktan sonra gerisi boş. Allah sağlık versin de gerisi nasıl olsa olur diyenlerin yeterince sağlıklarıyla ilgilendiklerini görüyor musunuz? Bunun içinde zararlı besinlerle beslenmek, vücuda zarar veren başka bir takım maddeleri kullanmak, aşırı stres yaşamak, yeterince dinlenmemek, tükenmek, gelecekle ilgili sürekli endişeler taşımak, bunlar hep sağlığımıza yaptığımız hatalı yatırımlar. O yüzden ileride bir rahatsızlığa yakalanmadan önce sağlığımızın değerini bilmek, ileride yaşayacağımız bir pişmanlığı da engelliyor.
nasıl çocuklarınızla zaman geçirmek, anne babanızı dinlemek, bu önerilerde bulunduysak bir diğer öneride lütfen şöyle bir bedeninizi dinleyin. Bedeninizdeki herhangi bir sorunlu ses, bedeninizi dinlediğinizde kulağınıza gelecek herhangi bir sorunlu ses sizi yardım alma davranışına götürmeli. Çünkü sorunlar büyümeden keşfedilirse bu durumda tedavisi hem ekonomik hem de daha pratik oluyor. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Dördüncü madde muhtemelen bugün de hayatınızın tam ortasında var. Ve akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda yine bundan pişman olacaksınız. Hayatınızı çarçur eden en önemli şeylerden bir tanesi ufak tefek şeyleri dert etmek. İnsanlar büyük yaşam olayları geçirdiğinde, aksi talihsiz yaşam olayları geçirdiklerinde, mesela bir trafik kazası olabilir, Allah hepinizi korusun bir kanser tanısı almak gibi olabilir, bir deprem yaşamak gibi olabilir. Geriye dönüp baktıklarında şunu söylüyorlar. Ya hayatta bu kadar büyük dertler varken ben neden acaba ufak tefek şeyleri dert etmişim? Neden çocuğumun evden çıkmamasını dert etmişim? Çorabımın kaçmasını dert etmişim? Atıyorum trafikte sıkışmayı, iş yükümü, tırnağımın kırılmasını dert etmişim. Bunlar aslında gerçek dertler olmayıp hepsi birer illüzyon olup bizi düzenli ve sürekli stres halinde tutuyor. O yüzden dördüncü maddeye stres yazmak istiyorum. Siz şimdi bugün sizi üzen ve öfkelendiren şeyleri düşünün. Aslında sizi üzen ve öfkelendiren şeylerin, yani bugün yaşadığınız şeylerin aslında çok da önemli şeyler olmadığını göreceksiniz. Ve geriye dönüp baktığında ya buna niye öfkelenmişim ya da buna niye üzülmüşüm diyeceksiniz. Ama bunu yaşamadan önce önlem alırsak, yani ufak tefek şeyleri dert etmemeyi öğrenirsek, o zaman hayatımı ıskalamışım düşüncesinden ve pişmanlıklardan da kendimizi koruyabiliyoruz. Ufak tefek şeylerle baş etmeye lütfen bugün başlayalım. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Beşinci madde işin daha romantik tarafı, daha keyifli tarafı. İnsanlar belli bir yaşa gelip de hayatına tekrar geri dönüp baktığında şunu söylüyorlar. Keşke diğerlerine daha çok yardım etseymişim. O kadar çok kendimi düşündüm ki, şimdi bu yaşa geldiğimde, geri dönüp baktığımda kendimle gurur duyduğum, kendimi daha çok sevdiğim anlar, diğerlerine yardım ettiğim anlar. İnsanoğlu sadece birbirine yardım ederek hayatta kalabilir. İnsanoğlu diğeriyle beraber yaşayan bir tür. O yüzden ne kadar çok yardım edersek hayattan o kadar tatmin oluruz. Beşinci maddeye o zaman müsaadenizle yardım yazmak istiyorum. Ve hayatımı çarçur ettim dememeniz için, ben bu hayatı neden ıskaladım dememeniz için maddelerimi tekrarlamak istiyorum. Birincisi çocuklarınıza daha çok temas, daha çok oyun. İkincisi büyüklerinize, anne babanıza sohbet edecek, onları bol bol dinleyecek vakit ayırmak. Üçüncüsü sağlık kontrollerinizi yaptırın. Kaybettikten sonra dertlenmesi ne yazık ki çok geç oluyor. Dördüncüsü ufak tefek şeyleri dert ediyorum diyenler etmeyin. Çünkü o ufak tefek şeyler sadece bizim zihnimizde var. Hayatın içinde yok. Çorabın kaçması ya da tırnağın kırılması bunlar sorun değil. Sadece basit yaşam olayları. Stresten sonra stresle baş etmenin en kestirme yollarından biri diğerlerine yardım etmek. Ne kadar çok diğerlerine yardım edersek hayatımız o kadar keyif veren bir hale geliyor. Programımızın bu noktasına kadar hangi alanlarda hayatı ıskaladığımız üzerine konuştuk. İnsanlar belli bir yaşa geldiğinde en çok hangi konularda pişmanlık duyuyorlar, bundan bahsettik. Şimdiki bölümünde ise programın biraz daha bunlarla baş etmek için ne yapabiliriz? Peki ben ne yapalım, ne yapmalı sorusunun cevabına geçelim. Onun için izninizle ben bir yandan tahtamı silerken bir yandan da çözüm önerilerine geçiş yapmak istiyorum. Bu arada tabii ki bu siyah tahtanın herkesi biraz çocukluğuna götürdüğünü düşünüyorum. Ne kadar romantik bir deneyimdir değil mi? Öğretmen anlatır, sonra kibarca siler ve anlatmaya devam eder. Şimdi pişmanlıkları engellemek için, hayatı ıskalamamak ve onu çarçur etmemek için yapmamız gereken birinci şey zaman yönetimi. Hep şunu görüyorum, insanlar sürekli bir şeylerden şikayet ediyorlar ama toplamda baktığınızda en çok şikayet şu. Hocam hiçbir şey yetiştiremiyorum. Sürekli kıpkırmızı bir suratla ortalıkta koşmaktayım, yorgunum. Sürekli iş yükünden şikayet ediyorum ama bir türlü hiçbir şey yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyorsa bu zamanınızın azlığından değil, zaman yönetimini
iyi yapmamanızdan kaynaklıdır. O yüzden birinci yapılması gereken şey zaman yönetimi. Ama buradaki kritik şey önceliklerinizi belirlemek. Öncelik çocuklar, anne baba ve sağlığınız olmalı. Öncelikleri doğru belirlersek onlara zaman ayırabiliriz. Çünkü iş denen şey, siz onu bırakmazsanız eninde sonunda o sizi bırakacaktır. Sürekli hayatınızda yoktur. Emekli olduktan sonra insanlar şunu düşünürler. Ya neden işim için acaba bu kadar endişelenmişim? Lise 2'de gireceği matematik sınavına çok fazla endişelenen çocuk sizce 2 yıl sonra matematik sınavını hatırlar mı? Mümkün değil. Hiç kimse üniversite 1. sınıfa gittiğinde lise 2'de girdiği matematik sınavını hatırlamaz. Boş yere orada onunla ilgili endişe yapmıştır. Zaman yönetiminde önceliklerimiz, ailemiz ve sağlığımız olmalı. İkinci kavrama geçiyorum. İkinci kavramı yazması kolay, yapması zor ama ne yapmanı sorusunun en önemli cevaplarından bir tanesi yavaşlamak. Hayatı biraz daha yavaş yaşamalıyız. Başka bir programda tamamen programı yavaşlama kavramına ayıracağım. Ama bugün hemen kabaca yavaşlamaktan bahsedeyim. Yavaşlarsak ne olur? Yavaşlarsak çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak anne babamızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak işten daha çok verim alırız. Yavaşlarsak arabayla giderken çevreye bakabiliriz. Yavaşlarsak kahvaltı sofrasında oturduğumuzda her şeyin tadını alabiliriz. Yavaşlamazsak hiçbir şeye zaman yetiremeyiz. Yavaşlamak şöyle durup da bir neredeyim diye görmemizi sağlar. Ne mi yapmalı? Yavaşlamalı. Yavaşlamak için en doğru gün bugün. Bugün gittiğinizde, yemek sofrasında oturduğunuzda lütfen benim için her şeyin tadına varmaya çalışın. Ve şunu fark edeceksiniz ki birçok şeyin tadını unutmuşsunuz. Çünkü her şey büyük bir yarışa, zamanla mücadeleye döndü. Çocuğunuzla zaman geçirirken biraz durun. Evinizde bitki mi var? Evinizdeki o bitkiye bugün gidip bir bakın. Neye benziyormuş? Yapraklarına bakın, çiçeklerine bakın, gövdesine bakın. Ne zamandır bakmadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşarsak hayatı ıskalarız. Hızlı yaşarsak her şeyle yüzeysel ilişki kurarız. Derinleşemeyiz. Derinleşmek hayatı ıskalamadım ve bir şekilde bu hayatı layıkıyla yaşadım demenizi sağlayacak. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde iki tane Doğu felsefesi ve Anadolu felsefesinden gelen kavram. Bir tanesi sabır. Diğeri minnet. Anadolu coğrafyamızın bize öğrettiği en değerli bilgi sabırlı ol bilgisi. Diğeri de minnet etmek. Yani minnettarlık ifadesi şöyle bir şey. Çevrenizde sevdiğiniz insanlara iyi ki hayatımdasın demek. Çevrenizde sevdiğiniz insanlara ne kadar çok iyi ki hayatımdasın dersen, ki bunu söylemenin çeşitli yöntemleri var. O kadar az hayatı ıskaladım dersin. Annene, babana, çocuklarına, iş arkadaşlarına, hayatındaki herkese. İyi ki varsın. Bu bütün ilişkileri düzeltecektir. Sabır ise aslında tamamen bu yavaşlamakla alakalı bir kavram. Size doğru yerlere zaman ayırmanız, çocuğunuza, ailenize, işinize değil de bunlara zaman ayırmanız ve sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz için zaman yönetimini doğru yapmanızı, yavaşlamanızı, sabır ve minnet becerilerinizi de arttırmanızı önererek bir hikayeyle sona ermek istiyorum. Kendi yaşantımda deneyimlediğim basit bir hikaye ama o kadar çok şey var ki içinde. Arabayla gidiyorum, bir ambulans sesi geldi. Çığlık çığlığa bir ambulans sesi. Ve ambulans sesi gelmeden önce trafikte herkes birbirine yarışmaktaydı. Hızla şerit değiştirenler, kornaya basanlar, birbirine kızanlar ve 3 metre kazanmak için trafiği riske atanlar. Ambulans sesini duyduğu anda herkes yavaşladı. Ambulans sesi

Duyduğumuz anda o kadar iyi insanlar vardı ki yollarda, herkes ambulansa yol açmaya çalıştı. Herkes o an ambulans sesini duyduğu anda kendi ailesini, kendi sağlığını düşündü ve yavaşladı. Ambulansın geçmesine izin verdi. Ve bir an durup herkes dedi ki, sağlıktan daha önemli ne olabilir? Ve bizim için her zaman rastlanan bir şeydir. O ambulanstaki insan için dualar edildi. Ta ki birisi o ambulansın açtığı boşluğa dalana kadar. Sonra bir diğeri, bir diğeri, bir diğeri derken insanlar 3 metre kazanmak için yine trafiği riske atmaya başladılar. Durduk ama dinlenemedik. Sizden ricam, bunları anlık değil, bir yaşam becerisi haline getirip daha yavaş ve derin yaşamanız. Ne yapalım sorusunun bu programdaki cevabı bu olsun. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
0: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar. Zaman.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok
5: cepte şok. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur, bir vişne iç.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makinesi Tekno Club'a özel 18.999 lira.
6: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
1: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: kaç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
1: yemek sepeti. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşabahçe altılı vanilla kase 89 lira 50 kuruş. Mercan altılı kulplu bardak 99.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet Peon.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacımıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi Bölge özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver, gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

Ben Pınar İsakoğlu, İstanbul doğumluyum. Kendimi bildim bileli yemek pişirmek istiyorum. Böyle içimden gelen bir tutku aslında yemek yapmak. Çocukken annemin çeyizliklerini çıkarıp sofralar kurarmışım. Sabah erken kalkarım. Hareket etmeyi seviyorum, yürüyüşe çıkarım. Orman var çok yakında. Malzemelerimi kendim seçmeyi severim. Sonra mutfağa girerim ve benim için aslında esas keyif orada başlar.

aldığım malzemeleri çok az dokunuşla neye çevirebilirim diye düşünürüm. Yazın aldığım bir domates, biraz deniz tuzu, biraz zeytinyağı, taze kekik, işte o. Hayat orada güzel. Sinema televizyon okudum, işletme okudum ama hep kalbimde aşçılık okumak vardı. Kariyerimi 30 yaşımdan sonra değiştirdim ve ne şanslıyım ki başardım.

Çocukluğumdan beri yemeğe çok ilgim var. Annem çok güzel yemek yapar ama babam da acayip ilgilidir. Anne Trabzon, baba Rizeli. Evde her zaman çok güzel yemekler pişiyordu. Ben de çok meraklıydım çocukken ve çok ilgim vardı. Sürekli annemi izlerdim mutfakta. Dolayısıyla o bana hiçbir şey öğretmedi aslında. Ben kendim öğrendim ve annem komşuya gittiğinde kapıyı kilitleyip yemek yapardım. Böyle bir çocukluğum oldu. Aşçı olmak istedim lise sonunda. Babam da bana, ki benim babam inanılmaz vizyonlu bir adamdır, kızım bu sana göre bir meslek değil, bu olmaz dedi. Annem de karşı çıktı. İç mimarlık düşündüm, çizim yeteneği, sinema, televizyon. Çok hikayeyi severim çünkü. Derken sinema, televizyon okudum 2 yıl. 2 yılın sonunda yine aşçılık okumak istiyorum ama o sevdam hep içimde. Şöyle bir noktaya geldik. Ya okuduğum okulda devam edecektim ve üniversite diplomam olmayacaktı ya da yurt dışına gidecektim. Londra'ya gittim ve işletme okudum. Türkiye'ye döneceğim. Dönmeden önce dedim ki bir aşçılık okuluna gideyim. Püryeliyiz, İngilizlerin güzel bir aşçılık okulu. 2009'da kredi crash oluyor biliyorsunuz. Bütün dünyada bir kriz oldu. Dedim ki tam zaman bu zaman. Artık 9 senedir çalışıyorum tekstilde ve ben bir aşçı olmak istiyordum. Bırakıyorum ve hayallerimin peşinden koşuyorum. Sonrasında artık 2015-2016'ya geldik. Dedim ki ben Türkiye'ye döneceğim çünkü ben hiçbir zaman yurt dışında yaşamayı, hayatımı orada sürdürmeyi düşünmedim. Hep ülkeme dönmek istedim. Dolayısıyla döndüm 2016'da, restoran açayım, ne yapayım derken kendi konseptimi kurguladım ve private chef olarak devam ettim hayatıma. Yıllarca öyle çalıştım. Şimdi de özel sektörde marka şefi olarak devam ediyorum.

ünlü mutfaktayız. Bugün sizlere 3 tarif hazırlayacağım. Birincisi bal kabağı çorbası. Ayvalı, erikli, kuzu yahni. Ve sonrasında ise bir poşe armut yapacağız safranlı. Ben önce kuzu yahni ile başlamak istiyorum. Çünkü bunun pişme süresi diğerlerinden daha uzun olacak. Malzemelerimi saymak isterim. Arpacık soğan kullanacağım. Arpacık soğanları güzelce soydum. Biraz sarımsak kullanacağım. Kuru eriklerim var. Kuru erikleri sıcak suda beklettim. Biraz kokularını ve aromalarını çıkarmaları için. Ayva kullanacağım. Çok az zencefil kullanacağım. Havuç. Bir acı biber ekleyeceğim içerisine. Hafif bir acılık istiyorum arkadan gelen tatlıyla birlikte. Ve baharatlarım var. Anason, tane kişniş, rezene ve kimyon olmak üzere. Ve tabii ki kuzu etimiz var. İster kuzu incik kullanabilirsiniz, isterseniz de kuzu but veya incik, yani ön veya arka kullanabilirsiniz. Zaten hepsi incik. Kuzu sırt da kullanabilirsiniz, daha hızlı pişer. Ben bugün bunu döküm tencerede hazırlayacağım. Döküm tencerem indüksiyon ocağıma uygun olmadığı için onu indüksiyonda çalıştıracak böyle bir aparat getirdim. Eğer sizler de bu sorunu yaşıyorsanız böyle basit bir aparatla bunun üstesinden gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi altına yerleştiriyorum. Genelde indüksiyon ocaklar için çoğu tencere uygun. Altı kalın olanlar zaten altında belirtir. Ama dediğim gibi yahni yapıyorum. Yahniyi de bir döküm tencerede yapmak istedim. Dolayısıyla o yüzden bu aparatı kullanacağım. Tencerem ısınsın bu süre zarfında. Ben soğanlarımla devam edeyim. Dediğim gibi soğanlarımı güzelce soydum. Bazılarını büyük kullanmak istiyorum. Bütün kullanmak istiyorum. Hatta aralarından küçükleri seçip bütün kullanacağım. Çünkü çok tatlı, hoş bir görüntü yaratacağını düşünüyorum tabakta. Şöyle şurada bir tane gözüme çarptı. Hadi bunu keselim. Evet, biraz havuç kullanacağım demiştim. Bu yemek yahni usulü, böyle bütün tencerede pişen bir yemek. Bunu kuzuyla yapabilirsiniz, dana etiyle yapabilirsiniz ve tabii ki tavukla da yapabilirsiniz. Ben bugün kuzu tercih ediyorum. Klasik bizim Osmanlı mutfağında olduğu gibi böyle kuru erikli, ayvalı, arkadan gelen bir tat olması için. Tencerem de ısındı sanırım. Hemen malzemelerimi hazırlayıp içerisine yerleştireceğim. Bu esnada biraz yağ ekleyeceğim tencereye. Zeytinyağı kullanıyorum. Siz ayçiçek kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanmanızı önermem çünkü yanar. O yüzden zeytinyağı uygundur. Çok az ekleyebilirsiniz. Piştikten sonra yine biraz tereyağı ile tatlandırabilirsiniz tabii ki. Ayvamızı güzelce soyduktan sonra şöyle içerisinde kuzu etiyle birlikte piştiğinde bize arkadan güzel sulu bir tat verecek şekilde doğrayacağım. Yani ne küçük ne de büyük. Eriklerim var. Bu yemekte erik kullanacağım. Dediğim gibi erikleri daha öncesinde sıcak suda beklettim. Şişirdim birazcık tabiri caizse. İçerisine ayva sevmem derseniz armut ekleyebilirsiniz. Veya hiç meyve eklemeyebilirsiniz, erik de eklemeyebilirsiniz. Yani bu yemek aslında ayva ve erik olmadan da çok güzel bir yemek, tencere yemeği. Yaptığımız diğer Türk usulü, Türk tekniğiyle yaptığımız bir tencere yemeklerinde aslında hepsi birbirinin aynı. Biz bugün sadece baharatlarla, kuru erikle ve ayvayla bir fark yaratıyoruz.
Yağım sıcak. O yüzden önce soğanlarla başlamak istiyorum. Soğanlarımı tencereme attım. Şöyle hafifçe kavrulsunlar. Şöyle birkaç tane daha atayım. Güzelce tuz. Tuz eklerseniz soğanınızı tencereye ekledikten sonra tuz onun daha çabuk pişmesine yardım eder. Yani aslında tuz bir asit, oraya koyduğunuz ürünü öldürür. O yüzden de daha çabuk piştiğini düşünürsünüz. Daha çabuk şöyle bir terletiyoruz aslında. Buna terletme diyoruz. Tamamen pişirme değil, terletme. Hafif tencerede terletiyorum soğanlarımı. Hemen akabinde havuçlarımı batıyorum. Dediğim gibi bu yemek Türk mutfağında yaptığımız diğer teknik yemeklerin aynısı aslında. Biz tencere yemeklerini çok seviyoruz. Tek bir tencerede hazırladığımız yemekler genelde mutfağımızın çoğunluğunu oluşturuyor. Buna sebze yemeklerimiz var. Her yöreye göre farklı biliyorsunuz. Ben Karadenizliyim. Dolayısıyla bizde kara lahana yemeği yapılır. Yine aynı teknikle soğanlar kavrulur, güzel kuzu etleri koyulur içerisine. Lahanalar doğranır, mısır kırmızı.

aslında birçok mutfakta var. Buna one pot cooking diyorlar. Yani bir tencerede pişirme. Ben genelde benim sevdiğim mutfaklardan biri de Hint mutfağı da öyle. Her şey bir tencerede pişiyor. Aslında bize çok yakınlar. Türk yemeklerini de yaptığınız değişik baharatlarla aslında biraz o tarafa kaydırabilirsiniz her tarafa. Bir tencerede pişen yemekler bence en lezzetlileri. Çünkü her şeyin tadı birbirine karışıyor. Ve o aromalar ve o yemeğin suyuna o en son batırdığımız

İndüksiyon ocakla çalışırken ısısı inanılmaz hızlı yükseliyor. O yüzden arada bir müdahale ediyorum. Ateş gibi değil, ateşte kısık ateş biliyorsunuz en sevdiğimiz. Önce biraz terletiriz, önce biraz kavururuz. Ondan sonrasında ise kısık ateşle devam ederiz. Evet, sarımsağımızı da ekledim. Çok güzel kokular yayılmaya başladı. Şimdi ayvalarımı ekliyorum. Bu esnada bu baharatlarımdan biraz anlatmak, bahsetmek istiyorum. Tane rezene kullanacağım. Çok az miktarda içerisine rezene, tane kişniş, kuru tane kişniş. Tane kimyon, diğer bütün baharatları aynı oranda koyup kimyonu az koymanızı öneririm. Çünkü kimyon hepsinden daha baskın. Ve en son anason. O erik ve ayvayla vereceği tat anason. Burada çok önemli. Bütün baharatlarımı ekledim. En son biraz karabiber ekliyorum. Ve sürpriz bir malzemem var. Çubuk tarçın. Şöyle parça şeklinde attım. Şöyle iki tane de karanfil atacağım içerisine. Bunları, bu baharatları bir tülbent içerisinde, bir bonnenin içerisinde, biz profesyonel mutfaklarda öyle yaparız, yerleştirebilirsiniz. Bugün ben böyle sevdiğim için hepsini içerisine attım. Onlar zaten piştiğinde yumuşayacaktır. Dolayısıyla tabakta yerken sorun yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi biraz da erik koyacağım. Kuru eriklerimi de attım. Bunlar gördüğünüz gibi böyle terlediler. Biraz güzel baharatların kokusu dışarıya çıktı. O sırada kontrol ediyorum bir baharat diğerini bastırmış mı diye. Biraz rezene eklemek istiyorum. Zaten ben tarifimde sizlere bunları ne kadar ekleyeceğinizi veriyor olacağım. Bugün ben şeflik kartımı kullanıyorum. Evet, iyice terlettik. Biraz acı biberimizi ekleyelim. Dediğim gibi çok az ekleyeceğim. Sadece içerisine hafif bir acılık versin istiyorum. Çok acı bir yemek olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle küçük, az miktarda ekledim. Biraz zencefil demiştik. Biraz da zencefil ekleyelim. O yakıcılığını istiyoruz çünkü. Gördüğünüz gibi çok doğramıyorum. Hafifçe doğrayarak içerisine yerleştirdim. Harika kokular yükseliyor. Harika kokular yükseliyor. Ve şimdi ağacımdan topladığım defne yapraklarımı eklemek istiyorum. İki tane yeterli olacaktır. Defne yaprağını eklerken şöyle kırarsak kokusu daha çabuk ortaya çıkacaktır. Bence bir tane yeterli, iki değil. Biberiye. Biberiyeyi böyle ayıklayıp koyabilirsiniz veya ben bütün atacağım bugün. Şöyle iki, üç tane biberiye kuzuya çok yakışıyor. O yüzden ben bol miktarda kullandım bugün. Evet, bunlar terleye dursun. Ben altını iyice kısıyorum. Ve bu sırada tahtamı değiştirip geri geleceğim. Kuzularımı doğrayıp tenceremi pişmeye bırakacağım.

tahtamı değiştirdim. Sebzelerim burada terliyor. Şimdi kuzumdan bahsetmek istiyorum. Ben bugün kuzu sırt kullanmak istedim. Kuzu sırt hazırlayacağım. Çünkü hepsinin aynı anda pişmesini istiyorum. Ama tabii ki bu diğerlerinden daha uzun süre pişecektir. Kuzu sırtımı güzel bir şekilde temizledim. Gördüğünüz gibi. Küşlemeleri burada. Ve bunları küp küp kesip yemeğimin içerisine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi üzerindeki yağı bıraktım. Çünkü yağ lezzet demek. Böyle ikiye bölüp nispeten aynı boylarda olacak gibi etimizi kesiyoruz.

Etlerim hazır. Sebzelerim de tıngır diyor. Şimdi güzelce altını açtım. Gördüğünüz gibi ses de geliyor. Ve şimdi etlerimi güzelce içerisine yerleştirip biraz etlerimle birlikte kavuracağım.

bu esnada tuz eklemek istiyorum. Çünkü en başta soğanıma tuz ekledim ve bir daha tuz eklemedim. Tuzumuzu ekleyelim. Yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi hemen kuzu etlerim izleniyor. Yani mühürleniyor. Ne yapıyor? Suyu içerisinde tutmak için kenarlarını mühürlüyoruz. Döküm tencerelerin en güzel tarafı yemeğin tadını çok daha artırması. Nasıl oluyor? Çünkü kavurduğunuz, hazırladığınız bütün malzemeler altında böyle yanıyor gibi değil de karamelize oluyor gibi bir katman yaratıyor. Ve bu katman yemeğe lezzet katıyor. Aynı zamanda bu tencerelerin üzerindeki bu noktalar yemeğin buharının yukarı çıkıp ve tekrar içerisine girmesini sağlıyor. İyice karıştırıyorum. Şahane kokular geliyor. Ve en son et suyumu ekleyip yemeğimi pişmeye bırakacağım. Normal su ekleyebilirsiniz, tavuk suyu ekleyebilirsiniz, kemik suyu ekleyebilirsiniz. Siz hangisini tercih ediyorsanız öyle yapabilirsiniz. Az biraz su ekledim gördüğünüz üzere. Artık yemeğimin kapağını kapatıp diğer hazırlayacağım yemeğimle devam edeceğim. Kuzu pişiyor. Diğer ocağı aldım. Tenceremi hazırladım ve şimdi bal kabağı çorbamla devam edeceğim. Bal kabağı çorbamın içerisinde bal kabağı, soğan, patates, defne yaprağı, zeytinyağı var. Ben pazarda bu tatlı biberleri buldum. Bugün bunu da kullanacağım çorbamın içerisinde. Ama kullanmayabilirsiniz. Klasiğinde, klasik bal kabağında soğan, patates, bal kabağı ve adaçayı kullanılır. Ben bugün mevsimi defne yaprağı kullanacağım birazcık. Et suyu kullanabilirsiniz, tavuk suyu kullanabilirsiniz ama ben bugün suyla yapacağım. Çünkü o bal kabağının o naif tadını yok etmek istemiyorum. İçerken o bal kabağı tadını hissetmek istiyorum birazcık. Bal kabağımı soyulmuş bir şekilde aldım. Bunu nasıl doğradığınız hiç önemli değil. Çünkü zaten püre yapacağız blender yardımıyla. Krema var, kremayı sunumda kullanacağım. Biraz böyle çiçekler, mikrofilizlerle bir

sunum yapacağım sizlere. Patatesi burada kullanmamızın nedeni bağlayıcılık sağlaması için. Yani biz bu çorbada un asla kullanmayacağız. Onun yerine patates kullanıyoruz. O bağlamayı da patates ile gerçekleştiriyoruz. Yani bağlama dediğimiz kıvamı, çorbamızın kıvamını. Evet. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar hızlı pişer aslında. Dur. Soğan kullanıyorum. Soğanımı şalot tarzı, yani hafif uzun bir soğan tercih ettim. Soğan deyip geçmeyin. Soğanların da kendilerine göre tatlılık, acılık, asit oranları var. Bu piştiğinde biraz daha az acı olan, asidi olan, daha nispeten doğru söylersek tatlı bir soğan.

İki dilim kabak için yarım soğan yeterli olacaktır. Ve patatesime geçiyorum. Patatesi de yine yarım kullanacağım. Çünkü ben zaten bunu şu anda iki kişilik bir çorbaya hazırlıyorum. Evet. Biberlerimizi de güzelce doğrayalım. Bal kabağı çorbası benim sık yaptığım bir çorbalardandır. Şöyle ki aslında ben bunu bir İtalyan şefle çalışırken öğrenmiştim. İtalyan mutfağında bal kabağı çorbası sonbahar dendi mi mutlaka olması gereken bir çorba. Bizim mutfağımıza da yerleşti. Özellikle bebekler biliyorsunuz büyüme döneminde onlara bal kabağı püresi yapıyoruz. Hatta şimdi bal kabağı püreleri marketlerde hazır satılmaya başlandı. Ben tabii ki tazesini tercih ediyorum. Bal kabağını ülkemizde genelde tatlı olarak tüketiyoruz. Ama bence çorbası veya özellikle salatası çok yakışıyor. İnşallah bir gün salatanın tarifini de sizlerle paylaşırım. Evet, ocağımın altını açtım. Bu tencerem indüksiyon ocak için uyumlu. O yüzden bir çeviriye ihtiyacım yok. Tencerem ısındığı zaman zeytinyağımı ekleyeceğim ve sırayla malzemelerimi ekliyor olacağım. O esnada yine defne yaprağımı güzelce kırayım ki o güzel aromasını, rahiyasını çıkartıyor olsun.

Evet, tenceremiz ısındı. Şimdi yağımı ekliyorum. Yine zeytinyağı ekliyorum. Dediğim gibi siz ayçiçek yağıyla tabii ki yapabilirsiniz bu yemeği. Önce soğanım. Soğanla birlikte patates. Yine biraz evvel kuzuda yaptığımız gibi sebzelerimizi terleteceğiz. Yani aromalarının dışarıya

defne yaprağımı attım ve bal kabaklarımı ekliyorum. Ve bal kabağımı ekledim. Ve yine

Hafifçe terletiyorum. Dediğim gibi bu çorbayı püre haline getireceğiz blenderla. Dolayısıyla o yüzden nasıl kestiğimizin önemi yok. Yeter ki her şey birbirine uygun zamanda pişecek gibi

Çok eklemedim. Tam üzerine gelecek kadar. Tenceremin kenarlarını güzelce temizleyip ağzını kapatıp pişmeye bırakıyorum. O sırada hem kuzum hem çorbam pişerken ben tatlımın hazırlığına başlayacağım. Evet, ben kuzu yahniyi pişti, biraz dinlenmeye aldım. Çorba pişmeye devam ediyor ve tatlımla devam edeceğim. Bugün sizlere armut tatlısı hazırlayacağım. Poşe armut. Yani aslında böyle biraz az sıvıda pişirilmiş demek poşe. Bunu ayvada yapabilirsiniz, armutta yapabilirsiniz, elmada yapabilirsiniz. Bütün meyvelerde yapabilirsiniz aslında. Bu bir pişirme tekniği. Poşelenmiş somon deriz. Poşelenmiş sebzeler olabilir. Bugün biz bu tekniği tatlıda kullanacağız. Armutları küçük armut seçtim. Bu Santa Maria dediğimiz cins olan armuttan. Artık ülkemizde de yerel olarak yetişen bir armut türü zaten. Armutlarımı suyuyorum. Meyveli bir tatlı. Tam böyle hafif bir yemek. Hafif bir çorbayla başlıyoruz. Sonra kuzuyla devam ediyoruz. Sonrasında da tatlımız şöyle ağzımızı şenlendirecek. Ne hafif ne de ağır olan çok keyifli bir tatlı, meyve tatlısı, poşelenmiş armut. Evet, kabukları soyduktan sonra bu tarif için tabii ki şeker kullanacağız biraz. Ama siz şekeri kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Armutlar tatlı olduğu için ben şekeri az miktarda kullanmak istiyorum. Bugün armutu şıra suyuyla poşeleyeceğim. Yani üzüm suyu, kırmızı üzüm suyuyla poşeleyeceğim. Siz su kullanıp içerisine kuşburnu kullanabilirsiniz. Yine o da çok güzel kırmızı bir tat, kırmızı bir renk verir, aynı zamanda tat verir. Ben bazen safran kullanıyorum. Bugün biraz safran atacağım içine tat için. Ama sadece safranla yaptığınızda sarı bir armut elde edeceksinizdir. Evet, armutlarımı soydum, görüyorsunuz saplarını bıraktım birazcık. Evet, armutlarım hazır. Şimdi ben bunların ortalarını bir kaşık yardımıyla temizlemek istiyorum. Böyle içine bir kaşıkla oyalım. Gördüğünüz üzere içine çıkarttık. Türk mutfağındaki tatlılardan bu aslında hem şekerli pişmiş, poşelenmiş, şerbetli tatlıya girebilir bence. Şerbetli tatlılar bizim mutfağımızda çok var biliyorsunuz. Bunların meyve olarak başında aslında ayva gelir. Sonrasında kabak tatlımız var. Taze ceviz tatlımız var. Yine aynı şekilde bu teknikle pişirilen. Ben şahsen böyle tatlıları tercih ediyorum çünkü hamur işleri bana ağır geliyor, onların şerbetleri, ama tabii ki onlar da bazen insanın canı çektiğinde muhteşem olabiliyor. Tercih meselesi, zevkler, renkler tartışılmaz. Dediğim gibi bugün böyle hafif bir armut tatlısı yapıyoruz. Böyle kenarlarının çöplerini de böyle hafif temizleyelim dilerseniz. Bunlar da tabağımızda kötü bir görüntü yaratmasın. Böyle armutlarımı tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Sonrasında şekerle devam ediyorum. Ben her bir armut için bir tatlı kaşığı şeker kullanacağım. Bir son bir de ekstra bir yemek kaşığı gibi diyelim. Etrafına gezdireceğim. Dediğim

gibi şıra var, üzüm suyu. Bu tarz tatlıları yaparken meyvesine göre şeker oranımız değişiyor tabii ki. Mesela ayva tatlı olmayan bir meyve. Dolayısıyla biraz daha fazla şeker kullanabilirsiniz. Armut tatlı bir meyve bana göre. O yüzden daha az şeker kullanıyorum. Ve tabii ki bu kullandığım üzüm suyunda da bir şeker var. Bunun da tadına baktım ve ona göre onu organize ettim. Biraz safran ekleyeceğim içerisine. Ve biraz çubuk tarçın, karanfil eklemek istiyorum. Çubuk tarçın, karanfil. Karanfili çok atmayın çünkü karanfil bir tane bile atsanız inanılmaz tat veren bir baharat. İçerisine yıldız anasonda ekleyebilirsiniz, muskat rendeleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış aslında. Şimdi ben bunun altını açtım, kapağını kapatıyorum. Yüksek ateş, sonra ısındığında, kaynamaya başladığında altını kısacağım ve yavaş yavaş tıngırdatarak, poşelenerek buharda bunu pişireceğim. Bal kabağı çorbam hazır neredeyse, birazdan blenderdan geçireceğim. Armutlarım pişiyor, dolayısıyla birazdan sunuma geçelim derim. Kuzumuz hazır, çorbamızı blenderdan geçireceğiz ve sunum yapacağız.

Ben her sofra kurduğumda çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğimi hissediyorum. Sofradaki her dokunuş benim için sadece yemeği süslemek değil, o sofraya oturacak insanların gözlerine hitap etmek ve onları aslında daha yemeği yemeden duygularını, gözlerini, hissiyatlarını doyurmak.

0: herkes. Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mutfakta Programı'ndan sevgiler.
1: Evet, kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Bugün özellikle okula giden çocuklarımız için çok sağlıklı, çok doyurucu iki tane tarifimiz var. Ela'cığım ilk tarifimiz neydi? Bir tane ne yapıyoruz?
0: Unuttum.
1: Bir tane pankek yapıyoruz. Ve bir de muzlu bir süt hazırlayacağız size. İştahsız çocuklarda çok fazla kalori alamayan, özellikle böyle çok zayıf olan çocuklar için de çok sağlıklı olacak. Biz şimdi hemen bir üzerimize önlüklerimizi giyelim. Sonra tekrar burada buluşuyor olacağız. İlk tarifimiz pankekle başlıyoruz. Aslında ben buna börek tadında pankek diyorum. Çünkü gerçekten tam bir böyle börek hissiyatı veriyor yerken. Önce malzememizi sayalım mı? Ne dersin Ela'cığım? Burada evet. Kullanacağımız malzemelerde yoğurdumuz var. Sen yoğurt yemeyi seviyor musun?
0: Evet.
1: Nasıl seviyorsun yoğurdu daha çok?
0: Sade ve cacık.
1: Cacık gibi seviyorsun. Evet, o da çok güzel oluyor.
0: Sade ve cacık.
1: Cacıklı. Bu tarifte biz hem yoğurt hem birazcık süt.
0: Hayır anne. Sade ve cacık.
1: Sade ve cacık, tamamdır. Biz bu tarifimizde şimdi birazcık yoğurt kullanıyoruz. Sütümüz olacak, peynir olacak. Yani hem protein hem de kalsiyumdan gerçekten çok zengin bir tarif olacak. Şimdi Ela'cığımdan destek isteyerek pankek tarifimizi karıştıracağız, olur mu? Hadi bakalım Ela, yardımcı olur musun bana?
0: Evet.
1: Karıştırma kabımıza şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Burada tarifte 3 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanıyoruz. Ben yoğurdu içerisine ekliyorum. Sen yavaş yavaş onu çırpmaya başlayabilirsin. Biraz böyle karıştırma.
0: Yoğurdu mu?
1: Evet, yoğurdumuzu. Çok güzel oldu. Çırp çırp böyle karıştır. Şimdi yoğurdun üzerine de bir tane yumurta ekliyorum. Burada tabii tarifi arttırmak isteyenler bunu çarpı 2 gibi de değerlendirebilirler. Şimdi yumurtamızı ekledik. Çırpalım çırpalım, hadi bakalım. Elini al şöyle. Çok güzel oldu. Ve burada birazcık tuz ekleyelim. Çünkü bu aslında pankek diyoruz ama bu bizim için, sen karıştırmaya devam edebilirsin. Bu bizim için aslında daha böyle tuzlu, dedin ya börek tadında bir şey diye. Sen en çok hangi pankeki seviyorsun Ela?
0: Sade.
1: Sen sade dediğin hangisi? Muzlu yaptığımızı mı seviyorsun?
0: Muzlu yaptığımız.
1: O muzlu yaptığımız da. Evet, ay şöyle yapalım Ela. Bir dahaki bölümümüzde size çok güzel. Ela'yla bizim bir tarifimiz var. O da böyle muzlu yaptığımız bir tarif. Daha tatlı bir tat oluyor. Bir dahakinde de onu yapacağımıza söz vermiş olalım. Çırpalım güzelce. Harika. Böyle kıvam almaya başlıyor yavaş yavaş. Evet. Şimdi içerisine de 3 yemek kaşığı kadar un ekleyeceğiz.
0: Un mu? Un sağlıklı mı?
1: Un sağlıklı mı? Onu şöyle düşünün. Eğer böyle kullandığımız un siyez gibi, çavdar gibi bir unsa aslında daha sağlıklı. Bu biraz daha beyaz bir un aslında. Ama bunu da kullanabilirler. Tüm pankeke girdiği için çok sıkıntı olmaz. Evet, güzel yaptın öyle. Aferin sana ya. Kenarlarını da kattın içerisine.
0: Anne, kenarlarını da katalım ki daha iyi olsun.
1: Evet, çok haklısın. Her tarafı çırpılmış olsun. Tamam, güzel oldu. Tamamdır. Sen çırpmaya devam et onu bizim için. Harika. Şimdi burada şunu kullanıyoruz. Bu arada şunu söyleyeceğim aslında. Şimdi kaşar peyniri dediğimizde bu sıralar görüyorsunuzdur marketlerde. Tost peyniri adı altında bir peynir daha görüyor olacaksınız. Buradaki sorun şu. Şimdi tost peynirinin ham maddesi aslında daha önce üretilmiş olan peynirlerdi. Ama kaşar peynirinin ham maddesi doğrudan süt. Yani dolayısıyla biz tost peyniri ve kaşar peynirini aynı kategoride değerlendirmiyoruz. O yüzden mutlaka bu ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. Burada tost kaşarı, yani tost peyniri değil aslında, doğrudan kaşar peyniri. O da böyle koruyucu ve katkısız olanı tercih etmek gerekiyor. Çünkü diğer peynir türlerine giren koruyucu miktarını biz aslında hiç sağlıklı bulmuyoruz. Ya da böyle daha hani kaşar kıvamında bir şey istiyorsak da rende mozzarella peynir de burada iyi bir alternatif oluyor. Şimdi buna biraz da kaşar ekleyelim mi Ela'cığım?
0: Ekle.
1: Evet, sen kaşar da seviyorsun. Aşağı yukarı böyle yarım su bardağı kadar da bir kaşar eklemiş olalım. Karıştır bakalım. Güzel oldu değil mi?
0: Anne, kaşarla güzel oluyor mu?
1: Evet, ben çok beğeniyorum. Sen beğenmedin mi?
0: Beğendim böyle... ama hala yoğurt kokuyor.
1: Hala evet, en çok yoğurt kokuyor. Doğru söylüyorsun.
0: Niye?
1: İçerisinde... Çünkü şöyle, yoğurt daha baskın malzeme içerisinde. En çok yoğurt kullandık ya. Hı hı. İçerisine böyle bir avuç kadar da maydanoz ekliyoruz.
0: Şimdi. Maydanoz mu?
1: Maydanoz sağlıklı mı sence?
0: Bence de.
1: Sağlıklı mı?
0: Bence de.
1: Sağlıklı diyorsun yani, öyle mi?
0: Evet.
1: Neden sağlıklı biliyor musun? Çünkü gerçekten bitkiler, yeşil olan her şey C vitamininden çok zengin oluyor. Güzel oldu. Şimdi burada ben göz kararı bir miktar süt ekleyeceğim. Burada hem bunun hani biraz daha kıvamını açmak için yapacağız onu. Tamam, güzel. Azıcık daha eklemiş, çok az süt koyacağım şimdi içerisine. Bunu böyle işte yarım kahve fincanı gibi düşünebiliriz. Ekleyelim. Çırpalım güzelce.
0: Ben de çırpacağım.
1: Tamam, yardımcı oldum hemen azıcık. Çok az daha kaşar ekleyelim mi? Bence güzel oldu.
0: Evet, kaşar da güzel oldu bence.
1: Evet, çok güzel oldu. Ben de beğendim. Maydanozlar da gayet güzel oldu. Şimdi ne yapalım, artık onları pişirmeye başlayalım mı? Ocağımızı açalım. Burada ben pişirirken tabii ki en sağlıklı yağ türü olan zeytinyağı kullanıyor olacağım. Sen Ela, sen hangi yağı seviyorsun? Sen de zeytinyağı seviyorsun değil mi? Şöyle birazcık tavalarımıza ufak ufak yağ damlatalım. Zaten çok ufak damlatalım. Şöyle damlasa bile, aslında şey olsa böyle sprey olanlar var. Onu damlatması daha kolay. Böyle birkaç puf sıktığınız zaman bile tavada çok daha güzel yağ damlatmış oluyorsunuz. Önce şöyle bir yağlayalım zeytinyağıyla. Bu pankek tarifinin güzelliği şu, içerisinde gerçekten protein ve kalsiyum o kadar yüksek ki büyüme, gelişme, kemik gelişme gibi şeylerde gerçekten çok bir daha
0: yine
1: güzel olacak. Öyle mi? Peçete vereyim mi? Al bakalım. Şimdi bakalım. Aa, kıvamımız da böyle oldu bakın. Tam bir. Aa, bunu şöyle de yapabilirsiniz aslında. Ben bazen bu tip bir karışımı hani böyle muffin kapları oluyor ya. Muffin kaplarına koyuyorum, atarım ben bir tane. Muffin kaplarına koyuyorum ve o muffin kaplarında da fırına verdiğiniz zaman böyle puf puf güzel muffinler oluyor. Onu yaparken ama birazcık kabartma tozu da orada ekleyebilirsiniz veya karbonat da olabilir. O zaman daha güzel olur. Şimdi geçiyoruz, birazcık dökelim. Nasıl, sence güzel olmuş mu kıvamı? Ne diyorsun bak?
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bu böyle Ela'nın da çok sevdiği, farklı suratların olduğu bir pankek tavası. Hiç evinizde bunun olması şart değil. Hemen normal bir tavaya da aynı şekilde bunu gayet rahatlıkla yapabilirsiniz. İlla böyle bir pankek tavanızın olması da gerekmiyor tabii ki.
0: Evet.
1: Evet, değil mi bir tane?
0: Normal tavada da olabilir. Normal pankek
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ki olur. Orada da böyle kendimiz şekil veririz değil mi? Hiç üzülmesinler, öyle mi diyorsun sen de?
0: Evet.
1: Her şey olabilir. Burada güzel çıkan suratlar da çok tatlı olmuyor mu Ela? Şimdi yavaş yavaş pankeklerimiz de burada pişmeye devam ediyor.
0: O sırada biz ne yapacağız?
1: Sence smoothie yapalım mı? Ne dersin?
0: Evet.
1: Evet. Şimdi sen
0: yine zaman... ben muzları keseceğim.
1: Evet, kesmek ister misin?
0: Evet.
1: Sevdiğin şey zaten bu muzları doğramak. Ela'nın evde de en çok benimle yaparken sevdiği şey bu muzu kullanmak ve kesmek. Çocuk bıçağı kullanıyoruz çünkü biz burada aslında. Ve bu da hani tabii ki hiç tehlike içermeyen bir şey. Ay, şunu alabilir miyim senin bıçağını? Bunu kesecek mi acaba? Kabuğunu soymamız lazım, dur. Soyamadım. Şimdi sana bunu soyacağım. Bunun yalnız burada yarım muz kullanıyoruz. Yani siz aslında burada yerli muz gibi de düşünebilirsiniz. Sen bunu doğra, ben yarısını katarım içine. Problem olmaz. Şimdi bazı annelerimiz
0: anne,
1: der ki...
0: Anne, burası, burası daha da yumuşak
1: oluyor. Evet, daha da yumuşak. Çünkü rengi böyle koyulaştığı zaman haklısın, daha da yumuşak olmuş oluyor. Bazı annelerimiz hep çocukların iştahsızlığından, kilo alamamalarından yakınıyorlar. Biz bununla çok sık karşılaşıyoruz. Onlara ben bu tarifi öneriyorum ve gerçekten çok da fayda görüyorlar. Burada şunu kullanıyoruz aslında. Yarım muz ekliyoruz. Bir su bardağı kadar süt ilavesinde bulunuyoruz. Bal biliyorsunuz doğal bir tatlandırıcı. Burada bal ekliyoruz ve birazcık da hem protein olsun hem de bir yandan da onlara biraz kaliteli bir yağ kaynağı olması adına da fıstık ezmesi kullanıyor
0: anne,
1: olacağız.
0: Kestim bile.
1: Kestim bile ya, ne kadar hızlısın ya. O zaman hemen bunları smoothie kaplarımıza koyacağız. Ne dersin?
0: Ben koyacağım.
1: Ama hepsini koymayacağız çünkü birazcık fazla. Şöyle yapalım. Senin için içine atayım mı şöyle? Yarım gibi olsun. Çünkü bu sefer çok çok tatlı bir tat olursa da sevmeyebilirler değil mi? Şunu da koyarsak tam olacak. Evet, güzel oldu. Bir yandan da pankekler yavaş yavaş pişmeye başladı. Şimdi içerisine tabii ki ne ekliyoruz? Süt. Sen süt seviyor musun?
0: Seviyorum. Sadesini seviyorum.
1: Evet, sen çok
0: anne,
1: fazla
0: birazcık orası... döküldü.
1: Döküldü mü? Hemen silelim orayı da.
0: Ben sileyim.
1: Tamam. Al bakalım sil o zaman. Sen sütü çok fazla meyveli sevmiyorsun. Fakat bazen gerçekten de şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Anneler çocuklarına süt vermek istiyorlar. Ve süt vermek için de bazen şöyle bir şey yapabiliyorlar. Meyveli süt alıyor. Yeter ki süt içsin diye. Ama o meyveli sütler gerçekten çok şekerli. Kesinlikle önermediğim ve tavsiye etmediğim bir şey. Ne yapıyoruz biz? Onun yerine evde böyle kendimiz bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Bir yandan panketlere bakacağım. Gerçekten. Bakalım ne durumda. Birazcık daha bekleyebiliriz. Gel. Şimdi ne yapalım? Koyalım mı şeylerimizi?
0: Koydum sütümü.
1: Efendim?
0: Koydum sütümüzü.
1: Sütümüzü koyduk. Ne ekleyeceğiz biliyor musun?
0: Ne?
1: Fıstık ezmemizi. Bunu şöyle bir yemek kaşığı aslında yeterli olacaktır. Bu tam bir fıstık ezmesi olmuş. Tamam. Kullandık. Bunu ekleyelim. Başka ne koyacaktık? Bir de bal. Bal da bizim çok sevdiğimiz. Sen de bal çok seviyorsun değil mi?
0: Aa, ben en çok bal seviyorum.
1: Evet, ben de çok severim balı ya.
0: Daha çok severim balı.
1: Evet, sen sabahları balı çok seviyorsun değil mi yemeği?
0: Evet.
1: Ama diğer böyle çikolata gibi şeyler sence sağlıklı mı?
0: Hayır.
1: Bence de hiç değil. O yüzden onları hiç yememize gerek yok. Bazen tabii çok az yenilebilir değil mi? O kadar olur. Şimdi sanki pankekler yavaş yavaş. Bakın hiç kabartma tozu koymamamıza rağmen artık yavaş yavaş böyle kabarmayalara başlamış. Çok da yanmasın diye erken çevirmek de istemiyorum ama. Bu sefer ooo çok güzel görünüyor. Şöyle yapalım. Böyle bir gözleme kıvamında bir şeye dönüştü. Değil mi Ela?
0: Suratlara bak. Öyle mi?
1: Evet.
0: Öyle mi benziyor?
1: Bence benzedi. Gerçekten börek şey gibi, hamuru evet. Gibi ama zaten.
0: Benziyor.
1: Çok da güzel oldu. Şimdi şunu da alamadım. Tamam, çok güzel oldu. Onların diğer tarafını pişirirken de biz ne yapalım? Smoothie'mizi yapalım mı bir yandan da? Şimdi onun kapağını kapatacağım. Kapağın da keskin bir tek olduğu için bunu ben kapatayım, olur mu?
0: Evet.
1: Tamam. Şimdi bir yandan pankekler pişerken biz bir yandan da smoothie'mizi yapıyor olacağız. Hadi bakalım. Bakalım sevecek misin? Başlıyoruz. Hazır mısın?
0: Evet.
1: Hadi bakalım. Ela'cığım bak şahane oldu gördün mü?
0: Şimdi, evet.
1: Evet rengi de çok güzel. Şimdi bunu bardağa dökelim. Pankeklerimiz de pişti. Oo renginin güzelliğine bak. Çok güzel oldu.
0: Tam bir smoothie olmuş.
1: Tam bir smoothie oldu gerçekten. O zaman biz şimdi bunların hepsini sunuma hazırlıyoruz. Ve sunumlarda buluşuyoruz efendim.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi Bölde özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
11: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
12: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabilirim.
13: Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
14: İşte bu Fairy mucizesi.
13: Fairy 30 dakikada mucize.
15: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
17: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Haydi gel. Haydi.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Agoda'da bak, Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
2: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte
4: şok. Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
5: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
4: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifeniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
5: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarın.

0: Evet, pankeklerimiz hazır. Ortam gerçekten nefis kokuyor. Çok da sağlıklı ve lezzetli oldu. Gerçekten çok da doyurucu. Özellikle çocuğum sabahları kahvaltı yapmak istemiyor. Yumurta sevmiyor, peynir sevmiyor diyorsak bu gerçekten çok doğru bir alternatif. Veya süt veremiyorum, onun yerine meyveli sütler aldım diyorsak hiç bunları yapmayın. Bu tarifi rahatlıkla yapabilirsiniz. Hem besleyici, hem doyurucu, hem de birazcık yüksek kalorili bir kahvaltıyı burada hazırlamış olduk sizlere. Nasıl oldu Ela sence?
1: Güzel.
0: Elimize sağlık o zaman, çak bakalım. Harika. O halde bir sonraki programda yeni yeni tarifler yapacağız sizlere Ela ile birlikte. Onlarla görüşünceye kadar sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve ne diyoruz Ela'cığım? Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: En üst kursum 12 yaşındayım. Bu sene 7. sınıfa geçtim. Ailemle birlikte birçok yarışma programını yakından takip ediyoruz. Bu yarışmada onlardan birisi. Yarışma programları hoşuma gittiği için ve yarışma programları izlemek benim hobilerimden birisi olduğu için yarışmanıza katılmaya karar verdim. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür eder, saygılarımı iletirim.
2: Merhaba, ben Selin Sefer, 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Yüzmeyi, kitap okumayı, voleybol oynamayı, gezmeyi, alışveriş yapmayı ve hayvanları çok severim. Bu yarışma hem güzel bir deneyim hem de anılarımı katmak için katıldım.
3: Merhaba arkadaşlar, ben Tuğra Kağan Orhan. 7. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, müzikle ilgilenmek, kitap okumak. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Nurban Sakçı. 7. sınıfa geçeceğim. Kitap okumaktan ve patates sürmekten çok hoşlanırım. Şimdi yarışmanın içinde olmak beni daha da çok heyecanlandırıyor. Yarışmada görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Selin, ikinci masamızda Utku, üçüncü masamızda Nurbanu ve dördüncü masamızda Tuğra var. Hoş geldiniz tekrar.
5: Hoş bulduk.
0: Nasıl? Heyecanlar gitti mi biraz? Var mı heyecan?
5: Yok.
0: Gitti değil mi?
5: Gitti. Evet.
0: Kalmadı, gitti. Az önce danslar da ettik burada. Bayağı bir coştuk, eğlendik. Bence artık kalmadı heyecan. Güzel bir ekip olmaya hazırız diye düşünüyorum. Evet. Selin'cim, seni tanıdık ama bir kez daha tanıyalım. Hoş geldin.
6: Hoş buldum. Ben Selin Seferi. 11 yaşındayım. Bu sene 7. sınıfa geçtim. Voleybol oynamayı, yüzmeyi, hayvanları ve kitap okumayı çok seviyorum.
0: Ne kadar güzel. Sen voleybolcu mu olmak istiyordun yoksa doktorluk kariyeri mi?
6: Normalde ilk başlarda voleybola daha çok ağırlık vermiştim. Fakat sakatlık durumları kariyer bitirdiği için...
0: Var mı yani?
6: Yok, hayır. Ha, ileride tamam. Olabileceği için diş hekimliğine yöneldim. Ama voleybolda bir yandan devam ettirmek istiyorum.
0: Aslında ikisini de devam ettirebilirsin diye düşünüyorum. O zaman sana başarılar diliyorum.
6: Teşekkür ederim.
0: Bir program geçir. Utkucuğum hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
0: Bir doktorumuz daha var galiba.
7: Evet,
0: bir cerrahımız.
7: Ben Utku Üstün, 11,5 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Cerrah olmak istiyorum. Futbolla ilgileniyorum. Futbol oynuyorum yaklaşık 4 yıldır. Futbolu hobi olarak devam ettirmek, ana mesleğimi cerrah olarak başlamak
0: Peki
7: istiyorum.
0: Peki ne cerrahı olmak istiyorsun?
7: Kalp damar cerrahı.
0: Nasıl karar verdin Utkucuğum?
7: Derste bu konuda başarılı olduğumu gördüm ve hevesim vardı.
0: Peki hangi derste? Ne
7: fen bilimleri. Fen bilimleri dersinde bu konuda başarılı olduğumu gördüm ve ben de
0: cerrah olmaya karar verdim. İnşallah hayallerini sen de kavuşursun Utkucuğum. Nurbanucuğum hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba, ben Nurban Sakça. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçeceğim. Voleybol oynamaktan, yüzmekten, tiyatro oynamaktan ve kitap okumaktan çok hoşlanırım. Büyünce dermatolog olmak istiyorum.
0: Sen de doktor olmak istiyorsun. Evet. Bu arada sen tiyatro da yapıyor musun yoksa?
8: Evet, tiyatro bu sene başlayacağım.
0: Ne yapacaksın? Tiyatro kursuna mı başlayacaksın
8: tiyatro
0: yoksa?
8: Eğitime başlayacaksın.
0: Peki var mı böyle okulda oynadığınız oyunlar?
8: Okulda oynadığımız şu anda bir oyun yok.
0: Ne teşvik etti seni tiyatroya peki?
8: Çok seviyorum yani rol yapmayı.
0: Ne kadar güzel. Harikasın.
8: Ve son olarak memleketim Kovan. Yani Kovanlıyım.
0: Nerelisin?
8: Kovan.
0: Kovan?
8: Evet.
0: Kovan nerede? Kovan mısın?
8: Yani Kovan bir yer değil.
0: Kovan bir yer değil. Sen bir memleket mi peki?
8: Evet. Şimdi
0: oluşturdun şu an.
8: Benim annem Konyalı, babam da Vanlı. Ben de birleştirdim. Kovan diyorum.
0: Konya ve Van. Harikasın. O zaman buradan hem Konyalılara hem de Vanlılara sevgilerimizi iletelim. Harika bir buluş. Nurbancığım, seni tebrik ediyorum. Ve ekibimizdeki tek mühendisimiz. Çünkü herkes doktor olmak istiyor değil mi? Hoş geldin Tuğra.
9: Hoş buldum. Merhaba, benim adım Tuğra Kağan Urhan. 12 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak, şarkı söylemek, gitar çalmak ve kitap okumak. En sevdiğimler sosyal bilgiler,
0: Sosyal bilgiler.
9: Evet.
0: Ama mühendis olmak istiyorsun.
9: Mühendis olmak istiyorum çünkü çok seviyorum mühendisliği.
0: Peki aynı zamanda galiba sen çok güzel şarkı da söylüyorsun.
9: Evet.
0: Tuğra'cığım.
9: Sunuculuk yapıyorum okulda. Şiir okuyorum sürekli. Öğretmenlerim beni seçiyor.
0: Çok güzel.
9: İlkokuldayken de sürekli şarkı söylerdim, türkü söylerdim. Öğretmenim de beni çok severdi.
0: Buradan öğretmenine de sevgilerimizi iletelim. Ayrıca seni böyle güzel bir müzik dalına da değil mi teşvik ettiği için sevgilerimizi iletelim bütün öğretmenlerimize. Tuğracığım bizim için acaba türkü dedim. Bir türkü söyler misin?
9: Tabii.
0: Bir böyle türkü dinleyelim. Hadi bakalım.
9: Arkadaşlarla eşlik ederseniz.
0: Ederiz değil mi arkadaşlar? Tabii ki. Tamam edeceğiz.

0: Bence. Oy, bravo. Arkadaşlar, şimdiden harika bir ekip olmadık mı?
1: Evet.
0: Ben bu ekibi kutluyorum. O zaman başlayalım mı artık?
1: Başlayalım.
2: Evet, başlayalım.
0: Hadi bakalım. Harf tablomuz Selin için geliyor.
3: Ailenin A'sı.
0: Ailenin A'sı 30 puan değerinde ve başkentlerden gelecek sorumuz. Azerbaycan'ın başkentidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Buluruz bunu. Tura.
3: Bakü.
0: Doğru cevabımız Bakü ise eğer, kumbaramıza ilk 30 puanı ekler miyiz görelim? Bravo, harikasınız. Utku için geliyor harf tablomuz.
3: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 60 puan değerinde ve doğru yazımdan gelecek sorumuz. Henüz yaşanmamış zamanı ifade eden sözcüğün doğru yazımı.

0: vardır. Gelecek, gelecek. Süremiz başladı.
1: Gelecek.
0: Birinci mi, ikinci mi?
1: İkinci, gelecek.
0: Gelecek. Bu cevap da doğruysa eğer, kumbaramıza bir 60 puan daha ekler miyiz? Görelim. Harikasınız. Bravo. Nurbanu için geliyor harf tablomuz.
1: Fas'ın F'si.
0: Fas'ın F'si 80 puan değerinde ve ulaşımdan gelecek sorumuz. İki yüksek yer arasında gerilmiş çelik halat üzerinde hareket eden taşıttır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Var mı Nurbanu bir şeyler aklında?
1: Var ama gelmeyen ne olduğunu biliyorum.
0: Tamam, o zaman ben bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Bursa'ya gittik mi arkadaşlar? Selin?
1: Teleferik.
0: Doğru cevabımız teleferik mi görelim? Harikasınız Nurbanu ve Selin'in ortak çalışması. Kutluyorum arkadaşlar. Ustucuğum çok centilmensin. Selin'i kutladı. Aynı zamanda Nurbanu'yu da kutluyoruz. Teleferikleri de görüyoruz. Hiç teleferikle seyahat eden var mı böyle? Burada İstanbul'da da var aslında teleferik.
1: Evet.
0: Utkucuğum sen nerede seyahat ettin?
1: Bizim evimiz aslında çok yakın. Pierre Loto Eyüp Sultan arasında bir teleferik var. Ben orada seyahat ettim.
0: Çok da güzel, tarihi bir yerde evet. Yaşıyorsun. Harika bir yerde gerçekten yaşıyorsun. Orada seyahat ettin. Başka var mı? Yok. O zaman Tuğra için gelsin. Harf tablomuz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 40 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Dinleyende çeşitli duygular uyandıran, enstrümanlı ya da sade söylenen müzik eseridir. Süremiz başladı.
2: Şarkı.
0: Biraz düşündük. Acaba doğru cevabı bulduk mu görelim? Harikasın Tuğra.
1: Bravo Tuğra. Bravo.
0: Bravo Tuğra. Şimdi ilk 4 sorumuz geride kaldı arkadaşlar. Ben hemen bir puanlara bakmak istiyorum. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 190 puan birikmiş ve hedefimize kalan puanımız 2310. Her ne kadar çok yüksek, uzakmış gibi gözükse de biz bunu yaparız ekip. Ve Selin için geliyor harf tablomuz.
1: Kayseri'nin K'si.
0: Kayseri'nin K'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. El, kol, yüz hareketleriyle düşünmeyi anlatma sanatıdır. Süremiz başladı.
1: Mimik.
0: Hızlı bir cevap geldi Selin'den. Selin'in bu hızlı cevabı. Acaba kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasın. Bravo. Utkucuğum hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
1: Teleferiğin T'si.
0: Teleferiğin T'si 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Otel, lokanta gibi yerlerde veya evlerde eşya bırakmak için ayrılan kısımdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim biraz. Otel, lokanta gibi yerlerde. Hatta böyle konserlere, tiyatrolara gittiğimizde de olur. Eşyalarımızı bırakırız. Hadi bir kutu açacağım ben. Açalım mı bir kutu? Açalım.
1: Açalım.
0: Nurbanu?
1: Ne
0: acaba? Bir yaklaştık.
1: Restoran diyeceğim.
0: Yok. Neydi? Neyle başlıyor?
1: V ile başlıyor.
0: Acaba ne? Hadi söyle bir şey. Bak Utku'dan da bir cevap var galiba. Acaba burada bir ekip çalışması...
1: Resepsiyon
0: mu? R ile mi başlıyor, V ile mi başlıyor? Şimdi bir karıştık. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Utku sende bir şeyler vardı sanki. Bir yardımlaşalım mı beraber?
1: Vestiyer.
0: Acaba...

0: Katılıyor musun Nur Banu?
1: Katılıyorum.
0: Katılıyor Nur Banu. O zaman görelim bakalım Nur Banu ve Utku'nun ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan daha ekliyor muyuz? Harikasınız. Bravo, birbirimizi kutluyoruz. Nur Banu'cum hazırsan senin için geliyor tablomuz.
1: Hazırım. Nur Banu'nun neyse.
0: Nur Banu'nun neyse 70 puan değerinde ve baharatlardan gelecek sorumuz. Kamış görünümlü bir bitkiden elde edilen, taze tüketilen veya kökü kurutulan baharattır. Süremiz başladı. Nur Banu başladı baharatları saymaya. Acaba hangisi olacak? Hadi bakalım ekip, düşünelim biraz. Hepsini saydı Nur Banu. Olmadı mı Nur Banu? Tamam, o zaman ben bir kutu açmak istiyorum. Hadi bir kutu daha. Aa, Nur Banu.
1: Zencefil.
0: Utku katılıyor musun?
2: Katılıyorum. Ben de katılıyorum.
0: Herkes katılıyor mu?
1: Evet.
0: O
1: katılıyor.
0: Zaman Tuğra, Nur Banu, Utku ve Selin'in ortak cevabıyla kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Zencefiller yanımda arkadaşlar. Nasıl? Aslında kışın böyle hasta olduğumuzda falan da değil mi? Anneleriniz kesin yapıyordur. Böyle balın içine, sıcak suyun içine böyle zencefil, bal biraz. Boğazlar için iyi geliyor diye biliyorum. Var mı yapanlar, deneyenler?
1: Ben hiç denemedim.
0: Ama çok sağlıklı bir bitki. Gördüm. Hiç hasta olmayın Allah korusun, ama hasta olursanız da bir aklınızın köşesinde dursun. Tuğra'cığım hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Hadi bakalım, harf tablomuz Tuğra için geliyor.
3: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Işık, ses ve görüntüyü yansıtmak amacıyla kullanılan araçlara verilen addır. Süremiz başladı. Acaba ne olur? Haydi ekip çalışması. Ben bir kutu açmak istiyorum. Açayım mı arkadaşlar?
1: Evet.
0: Bir kutu açalım. Biraz zor gibi gözüküyor. Bakalım. Selin?
1: Reflektör.
0: Biraz zor gibi derken bu hızlı cevabıyla Selin'in acaba kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Süpersiniz. Ve Selin'cim senin için geliyor harf tablomuz. Son 4 sorumuz kaldı bu arada. Görelim bakalım harflerimizi.
1: Zürafanın Z'si.
0: Zürafanın Z'si 70 puan değerinde ve eş anlamlardan gelecek sorumuz. Göz, burun, ağız ve yanak gibi kısımların bütünü için kullanılan sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
3: Yüz, surat.
0: Cevabımız yüz ve surat mı görelim? Harikasın. Utku için geliyor harf tablomuz.
1: Garip'in G'si.
0: Garip'in G'si 80 puan değerinde ve noktalama işaretlerinden gelecek sorumuz. Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelere bölerken kullanılan işarettir. Süremiz başladı.
1: Kısa çizgi.
0: Cevap doğruysa kumbaraya kaç puan atıyoruz Utku?
1: 80.
0: Atar mıyız 80 puan? Bravo. Son iki sorumuz arkadaşlar. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hadi bakalım Nur Banu için gelsin harf tablomuz.
1: Utku'nun U'su diyorum.
0: Utku'nun U'su 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Vücudu tüylerle kaplı olan çok sayıda türü bulunan bir örümcektir. Süremiz başladı. Vücudu tüylerle kaplı, çok sayıda türü var bu örümceğin. Acaba ne olabilir? Haydi ekip.
3: Tarantula.
0: Tarantula. Tarantula. Doğru cevabımız tarantula mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar tarantula...

0: Görmeyelim de birazcık değil mi? Bence böyle korkarım biraz örümceklerden. Var mı göreniniz?
1: Yani.
0: Ama en kötü derslerde görmüşsünüzdür,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Küçüklerini görmüşümdür belki.
0: Küçüklerini mi gördün?
1: Böyle küçük boyutlarını dışarılarda gezerken.
0: Evet, böyle çok tüylü arkadaşlar. O zaman Tuğra ile devam ediyoruz. Hadi bakalım gelsin harf tablomuz Tuğra için.
1: Rahime'nin R'si.
0: Rahime'nin R'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Hayret etmek anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: çalışması derken herkesin eller bir butona gitti. Var mı cevaplar?
1: Şaşırmak.
0: Şaşırmak. Herkes şaşırmak mı diyor?
1: Evet. Evet.
0: O zaman bir bakalım mı doğru cevabımız? Şaşırmak mı?
1: Evet, bakalım.
0: Evet, bakalım. Bravo iki. Arkadaşlar nasıldı bu tur?
1: Çok eğlenceli.
0: Eğlenceli ve hızlıydı. Önce ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramıza. Ama sorular basit miydi? Şimdi onları alacağım senden ama Selin'cim kaç puan birikmiştir kumbaramızda sence?
2: Bence bir 1000'e yakın biriktirmiştir.
0: 1000'e yakın biriktirmişizdir Utkucuğum.
1: 798
0: arası. Nurbanu?
1: 600-700 arası.
0: 600-700. Tuğra?
3: 600-800 arası.
0: 600-800 arası. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 710 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1790. Kutluyorum. Nasıldı? Tahmininizden daha mı zordu, daha mı kolaydı?
2: Daha kolaydı.
0: Selin'cim?
2: Tahminimden daha kolaydı.
0: Heyecan gitti. Zaten çok heyecanınız yoktu sanki arkadaşlar, değil mi? Daha kolaydı senin için. Utkucuğum senin için nasıldı?
1: Ya ekranda gördüğümüzden tabii ki daha zor. Düşündüğümden bir tık daha zordu ama kolaydı.
0: Peki sorular mı zordu yoksa burada yarışmacı olmak, burada katılmak mı buraya
1: aslında
0: zordu?
1: Burada olmak çok eğlenceli. Ama ekran başında olduğu gibi rahat olmuyor.
0: Değil mi?
1: O yüzden bir tık daha zordu sorular.
0: Nurbanucuğum?
4: Ya bir tık daha zordu yani. Mesela görseli tamamen aklıma gelen şeyleri söz olarak söyleyemedim.
0: Sen böyle şey vestiyerde de değil mi? Böyle bir resepsiyon vestiyer arası gittin aslında. Bir B dedin bir R dedin. O yüzden ama güzel bir ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Sizi tekrar kutluyorum. Buracığım.
3: Ya ilk tur çok güzeldi. Tahmin ettiğimden biraz daha kolay çıktım. Sorular çok güzeldi. Çok basitti. Bazı sorular zorladı beni birkaç tane. Onun dışında her şey kolaydı.
0: Şarkınla da renk kattın. Biz de sana böyle koro eşliğinde değil mi?
1: Evet.
0: Bir koro yaptık bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Uzun ince bir yoldayım. Aşık Veysel değil mi arkadaşlar?
1: Evet,
0: buradan
1: evet.
0: Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. O zaman şimdi ikinci tura gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Duyamadım.
1: Gidelim.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler sevgili izleyenler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Artık sesler hazırız. Yükseldi. O zaman Selin için gelsin harf tablomuz.
1: Selin'in sesi.
0: Selin'in sesi 130 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Tavuk, horoz, hindi gibi canlılara verilen genel addır. Süremiz başladı.
1: Kümes hayvanları.
0: Hızlı bir cevap geldi Selin'den. Eğer doğruysa puanımız da bayağı büyük. 130 puan. Atıyor muyuz kumbaraya görelim? Bravo. Kumbara doluyor arkadaşlar. Utku için geliyor harf tablomuz. Teşekkür ederiz. Birbirimizi de burada kutlamayı unutmuyoruz. Alalım.
1: Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 100 puan değerinde ve tarihi alanlardan gelecek sorumuz. Osmanlı döneminde padişahların yaşadığı İstanbul Beşiktaş'taki tarihi yapıdır. Süremiz başladı. Acaba hangi tarihi yapı olabilir? Düşünelim biraz.

0: Biraz böyle hangi tarihi yapılar var? Osmanlı döneminde padişahların yaşadığı. Neresi var? Dolmabahçe var. Başka?
1: Beşiktaş'ı da hiç bilmiyorum ki.
0: Başka neresi var? Topkapı var değil mi? Var da var. Bir bakalım o zaman. Açalım bir kutu.
1: Sarayı da. Ne sarayı yani?
0: Tuğra?
2: Gelmedi, yok.
0: Geldi. Nurbanu dedi ki bir şey sarayı da dedi. Acaba ne sarayı?
2: Evet, ben de ilk yeri bulamadım.
3: Sarayı ben de
2: sarayı
3: buldum.
2: Sarayı ben de buldum.
0: Şimdi o zaman sizin cevabınız sarayı mı? Hı? Bir ekip çalışması yapmaz mıyız buna?
1: Yaparız.
0: Yaparız. Hadi yaparız. O zaman ben bir kutu açacağım sizin için. Sonra siz ekip çalışması. Açalım bir kutu. Utku?
3: Yıldız Sarayı.
0: Doğru cevabımız Yıldız Sarayı mı? Tuğra, Nurbanu, Utku ve Selin'in ortak çalışmasıyla alkışlar geldi. Demek ki doğru. Arkadaşlar, alkışlar önceden geliyor artık. O kadar da emin oluyoruz. Ailelerimize de tekrar teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Görselimiz, gitmiş miydiniz Yıldız Sarayı'na?
1: Gitmedim.
2: Hiç gitmedim.
0: Artık gidersiniz değil mi,
1: evet,
0: arkadaşlar? Bugün
1: evet,
0: bu bilgiyi de aldık. Şimdi ben size Milli Saraylar Başkanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi de vereceğim. İstanbul Boğazı'na ve Marmara'ya hakim yüksek bir arazi üzerine inşa edilen Yıldız Sarayı, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptırdığı son büyük saraymış arkadaşlar. Bence bu sarayı ziyaret etmelisiniz diye düşünüyorum. Ve Nurbanu için geliyor harf tablomuz.
1: Kardeşim Ahmet'in ağası.
0: Ahmet'in ağası, sevgilerimizi iletelim. 90 puan değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz. Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United gibi takımlarda oynamış İsveçli futbolcudur. Zlatan nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Zlatan ya.
0: Acaba kim?
1: Zlatan'dır.
0: Aa, biliyorsun sen galiba değil mi?
1: Ya bilmiyorum.
0: Bilenler var gibi sanki. Ekip bunu bilir mi derken.
1: Zlatan İbrahimovic.
0: Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Harikasınız.
1: Utku ile ikimizin başarısı.
0: Ya da. Siz çok tatlısınız bu. Arkadaşlar çok, o kadar centilmensiniz ki burada futbolcumuzun da
1: İkimiz
0: fotoğrafını
1: de
0: gördük. Sevgilerimizi iletmiş olalım. İkiniz de biliyorsunuz. Evet, orada çünkü Utku da böyle hemen basmak istedi. Gerçekten centilmence. Fair play dedi değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Gerçekten bir örneksiniz. Sizi kutluyorum. Bütün maçlar böyle geçsin değil mi? Bütün spor müsabakaları böyle geçsin diyorum. Sizin gibi centilmence. O zaman Tuğra'yla devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Tuğra için.
1: Pırasa'nın P'si.
0: Pırasa'nın P'si 90 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Kişinin yanında taşıyabildiği kablosuz iletişim aracıdır. Süremiz başladı.
1: Cep telefonu.
0: Yine çok hızlı bir cevap Tuğra'dan. Kumbaramıza 90 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Çok hızlı gidiyoruz. 4 soruyu geride bıraktık bile. Selin için geliyor harf tablomuz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 120 puan değerinde ve alışverişten gelecek sorumuz. Satın alınan ürünle ilgili tüketicinin haklarını gösteren, güvence sağlayan dokümandır. Süremiz başladı. Bu şahane ekip bence...
1: Biliyorum ama yok, gelmiyor
0: sen
1: yani.
0: Sen yine Nurbanu, sana bir görüntü geldi yine değil mi?
1: Sana geldi şöyle.
0: Ama ses yok şu an. Hadi bir ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Bir şey satın aldık.
1: İyiyle mi başlıyordu ya? Neyle başlıyordu?
0: Neyle başlıyordu acaba? Ben sizin için bir kutu açmak istiyorum. Açayım mı?
1: Açın.
2: Evet. Evet.
0: Hadi o zaman bir kutu açalım.
1: Belgesi.
2: Belgesi.
1: Altı belgesi.
0: Şimdi
1: belgesi.
0: Ekip buldu. Tamam. Selin'le Nurbanu ikinci kısmı buldu. Tuğra?
2: Olmuyor.
0: Söyle bakalım.
2: Belgesi yiyecektim.
0: Ne belgesi?
2: Orasını bulamadım. İlk önce harfler
0: tamam,
2: oturmuyor.
0: Tamam olmadı. Haydi ekip ben tamam bir kutu daha açıyorum.
1: Şeyle mi başlıyordu?
0: Bir kutu daha açacağım.
1: Kanunat bir şey.
0: Bir kutu daha açalım.
1: Ya biliyorum ya.
0: Yormayalım sizi hadi.

0: Hadi düşünelim biraz.
1: Tuğra. Garanti belgesi.
0: Tuğra, Nurbanu, Utku ve Selin katılıyor muyuz?
2: Katılıyoruz.
0: Bu ekip acaba kumbaraya 90 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Şimdi süpersiniz arkadaşlar. Ben hemen bir kumbaramıza bakmak istiyorum. Kaç puan birikmiş? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar 1000'i geçmişiz. Kumbaramızda 1190 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1310. Kutluyorum sizleri. Utku ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
3: Kuzenim Yağız'ın yeğesi.
0: Yağız'ın yeğesi 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kızartılmış ve ortası yarılmış patlıcanın içine harç konarak yapılan yemektir. Süremiz başladı. Bilenler var galiba, gülmeye başladılar. Var mı? Utku kesin yemişsindir.
3: Yedim de ismi aklımda değil.
0: Ama görüntü var mı? Hadi ekip çalışması Nurbanu.
1: Karnıyarık diyeceğim.
0: Ne diyeceksin?
1: Karnıyarık diyecektim.
0: Karnıyarık mı görelim?
1: Yok, karnıyarık olamaz. Ama karnıyarıktı ya.
0: O karnıyarık mıydı? Ben bir harf açacağım sizin için. Hadi açılsın karnıyarık bir harf. Hadi bir harf daha derken Utku'dan.
3: İmam bayıldı.
0: Doğru cevabımız. İmam bayıldı mı? Utku 80 puan atar mıyız? Hadi görelim. Aslında yakınlar değil mi Nurbanu birbirine?
1: Karnıyarık sandım yani.
0: Senin aklına o görsel geldi.
3: Bakın ben de ilk karnıyarık zannettim ama.
0: Sonra imam bayıldı. Evet. Sever miyiz yemekleri bu arada? Yemek yapmayı mı severiz? Daha çok yemeği mi? Hangisi?
3: İkisini de severiz.
0: İkisi de. Neler yapıyorsunuz Selin'ciğim?
4: Ya ben tatlı yapmayı daha çok seviyorum.
0: Şahane. Utkucuğum?
3: Kek yapıyorum.
0: Kek. Bravo. Islak kek mi yoksa?
3: Değişiyor.
0: Ay şahane. Nurbanu?
1: Sen ne bileyim, kek, yoğurt falan her
0: kendine böyle şeyler. Kolay şeyler Tuğra.
5: Ben bir şey yapmak yapmıyorum ama yapmak istiyorum.
0: Yapmak istiyorsun.
5: Yani büyüyünce hobi olarak yemek yapmayı öğrenebilirim. Yemek yapmayı öğrenebilirim. Yemek yapabilirim.
0: Evet ama arkadaşlar ben her zaman hatırlatıyorum. Şimdi bir kez daha hatırlatmış olayım. Mutfağa girdiğimizde tek başına aslında hiçbir şeye dokunmuyoruz değil mi? Ailelerimizin yardımı olmadan. Çünkü daha sonra kötü sonuçlar olabilir. O yüzden bir şey yapacaksak özellikle kesici aletlerde, ocakta ailemizden yardım istiyoruz. Tamam, bu bilgiyi de vermiş olalım ve Nurbanu'yla devam edelim.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 110 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Bir evde üç pencere, biri yanar, biri söner bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması.
1: Biri yanar, biri söner.
0: Bir kutu açalım.
1: Bir dakika, biri yanar.
0: Nurbanu şimdi gene bütün bir bilmeceler kafandan geçmeye başladı. He? Ha. Cevapları düşünüyoruz.
1: Şaka
0: bir kutu
1: ya.
0: Daha açalım.
1: Bir evde iş pencere.
0: Bir kutu daha açalım. Bir evde üç pencere. Biri yanar, biri söner. Şimdi evi düşünmeyin siz. Üç tane penceresi var. Haydi bir kutu daha. Çok şaşıracaksınız sonuca diye düşünüyorum. Hadi bir kutu daha. Ne renk yanar derken Utku'dan?
2: Trafik lambası.
0: Trafik lambası mı doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar sizin ev kısmı kafanızı karıştırdı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Fark ettim onu. Evet. Tuğra için geliyor Arsu ablamız.
3: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 90 puan değerinde ve temizlikten gelecek sorumuz. Bakteri ve virüs gibi maddelere karşı kullanılan temizlik malzemesidir. Süremiz başladı. Zaten sen değil.
3: Dezenfektan.
0: Doğru cevabımız.

0: Selim.
1: Bravo.
0: Yanına kafam karıştı. Hiç ona bastım. O heyecandan oluyor öyle arada. Arkadaşlar kaldı 4 sorumuz. Hızlıca Selin için harf tablomuzu alalım.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 110 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Eğitim kurumlarında başarılı öğrencilere genellikle karne döneminde verilen bir dokümandır. Süremiz başladı.
2: Takdir belgesi.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasın. Arkadaşlar bir puanlara bakalım mı? Birbirimizi evet, kutlamayı unutmuyoruz. De. Teşekkür ederiz. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1530 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 970. Kutluyorum. Şahanesiniz ekip. Utku için geliyor harf tablomuz.
2: Ömer'in Ö'sü.
0: Ömer'in Ö'sü 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Çok emek vermek veya zahmetli bir işi yapmaktır. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir?
2: Tuğra? Elin emek görmek.
0: Elin? Emek?
2: Görmek.
0: Elin emek görmek mi cevabımız? Emin olamadı Tuğra. Düşünelim. Hadi bir kutu açalım. Tuğra?
2: Elin para görmek.
0: Elin para görmek mi doğru cevabımız? Olmadı. Ekip bunu yaparsınız bence. Bir kutu daha açmadan Utku'dan cevap gelir mi?
2: Elin yeri görmek.
0: Elin yeri görmek mi doğru cevabımız? Olmadı. Selin?
2: Elleri, elin dert görmek.
0: ne bakalım, elin dert görmek mi?
2: Evet.
0: Elin dert görmek mi doğru cevabımız? Olmadı. El değil de acaba başka bir şey mi düşünsek arkadaşlar? Şimdi ele biz takılı kalırsak eğer oradan devam edeceğiz. Çok emek vermek veya zahmetli bir işi yapmaktır. Evet. Bir kutu daha açalım. Böyle çok yoruldunuz. Ne oluyor sonra Utku?
2: Alın teri dökmek.
0: Çok emin söyledin. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Utku nasıl aklına geldi?
2: Elin değil dediniz, başka türlü düşünün dediniz. Ben de bütün hepsini denedim. I da açılınca.
0: Değil mi? Onu düşündün. Teşekkür ediyoruz cevabın için. Nurbanu ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
3: Ordunun O'su.
0: Ordunun O'su 140 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Kısaltması TBF olan spor birliğidir. Nokta nokta nokta nokta federasyonu. Süremiz başladı.
2: Türkiye Basketbol Federasyonu.
0: Emin miyiz? Ekip ne diyorsunuz Nurbanu'ya?
4: Doğru. Evet, doğru.
0: Herkes emin. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Ve son harfimiz Tuğra için geliyor.
2: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 150 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Konuşarak değil, çalışarak başarılı olunacağını anlatan atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta yürümez. Süremiz başladı.
2: Lafla peynirin gemisi yürümez.
0: Hızlı bir cevap. 150 puan değerinde Tuğra. Arkadaşları katılıyor mu?
2: Katılıyoruz.
0: Evet, herkes katılıyor. 150 puan kumbaramızda mı görelim? Bravo! Arkadaşlar şimdi önce nasıldı bu tur? Selin'cim.
5: Güzeldi. Birazcık daha zordu diğer tura göre ama iyiydi.
0: Utkucuğum.
2: Bana göre aksine daha kolay geldi.
0: Daha mı kolay geldi Nurba Hanım?
1: Bana aynı geldi yine. Futbolcu
0: çok
1: falan biraz
0: arkadaşlar.
1: Çıkarıştırdım. Bu tur bana biraz daha eğlenceli geldi. Böyle biraz zor sorular, şaşırtmacalı sorular. Bu tur da çok iyiydi.
0: Bence bu turda da yine çok iyi bir ekip işi çıkardınız. Evet. Sizi kutluyorum arkadaşlar. Şimdi merak ediyorum. Kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Selin sence kaç puan?
4: Bence 1800, 1700-1800 arası.
0: Utku?
2: 1500-1600 arası.
0: 1500-1600 Nurbanu?
1: 1400-1500.
0: 1400-1500
1: arası. Ya da 1400-1600.
0: 600'e kadar çıkar diyorsun. Tuğra?
1: 1600 veya 1700.
0: 1600 ya da 1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1920 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 580. Kutluyorum sizi. Yani arkadaşlar bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak eğer ödül bizim olacak?
1: 4.
0: 3. Kim 3 dedi? Bildiniz arkadaşlar. 3 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman şimdi biz nereye gidiyoruz hızlıca?
5: Finale.
0: Efendim?
5: Finale.
0: O zaman hızlıca finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turdan sonra şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar final için hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: Çok belli hazır olduğunuz. O zaman Selin için geliyor kategorilerimiz. Deniz canlıları, meslekler, yumurta ve sanat. Hangisi olsun Selin?
1: Meslekler.
0: Meslekler hangi harf?
1: O olsun.
0: O olsun. Görelim sorumuzu. Lokanta, pastane gibi yerlerde müşterilere hizmet veren kişidir. Süremiz başladı.
1: Garson.
0: Garson.
1: Evet.
0: Selin'den çok hızlı ve emin bir cevap geldi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan ekliyor muyuz görelim? Harikasın Selin. Bravo. Utkucuğum hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Kategorilerimiz Utku için geliyor.
2: Sanat R.
0: Sanat R. Sorumuzu görelim. Tarihte önemli bir yeri olan Afife Jale'nin sahnede sergilediği sanat dalıdır. Süremiz başladı. Ekip Nurbanu.
2: Tiyatro.
0: Sen tiyatroyu çok seviyordun değil
2: evet.
0: mi? Afife Jale'yi.
2: Biliyorum onu da.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Ve tiyatro sahnesine çıkan ilk Türk kadını Afife Jale'yi de arkadaşlar buradan saygı ve rahmetle anıyoruz. Birbirinizi tebrik ediyorsunuz. Ne kadar güzel bir ekipsiniz. Ben de sizi tebrik ediyorum. Şimdi... Ben merak ediyorum kumbarada kaç puan birikmiş? Böyle hızlıca gene bir alsam tahmin. Selin'cim?
4: Bence 2300.
0: 2300 Utku?
2: 2350-2400.
0: Nurbanu?
4: 2500-2600.
0: 2500 diyorsun.
4: Hatta 2800'e bile çıkabilir.
0: Emin miyiz? Tamam Tuğra.
1: Son bir soru kaldı ama tam kaç puan bilmiyorum.
0: Sen şimdi bir mühendislik yapıyorsun orada. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
4: 2200 falan var.
1: 2220.
0: Herkes çok heyecanlı. Arkadaşlar kumbaramızda 2320 puan birikmiş. Yani bu ne demek oluyor? Bir soru daha bilebilirsek ödül bizim. Kutluyoruz. Ve kategorilerimiz Nurbanu için geliyor.
2: Meslekler, babam Zahit'in Z'si.
0: Zahit Bey mi? Zahit Bey'e sevgilerimizi gönderelim. Zahit. Meslekler, sorumuzu görelim. Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan kişidir. Süremiz başladı.
2: Marangoz.
0: Doğru cevabımız marangozsa eğer bu şahane ekip ödüle gider mi görelim? Ödül bizim.

0: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Selin. Bravo Selin. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Utku. Bravo Utku. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nurbanu. Bravo Nurbanu. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Tuğra. Bravo Tuğra. Arkadaşlar nasıldı?
1: Çok eğlenceliydi.
0: Selin nasıldı senin için?
1: Çok eğlenceliydi. Hı-hı. Ve gayet güzel bir vakit geçirdim.
0: Şahane. Utku?
2: Çok eğlenceli geçti. Güzel bir deneyim oldu benim için.
0: Hı-hı. Nurbanu?
3: Benim için de çok eğlenceli ve güzeldi. Güzel bir deneyim oldu.
0: Tuğra?
4: Güzel bir anı biriktirdim. Sorular çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Ben de bu yarışmaya geldim, çok eğlendim.
0: Ve harika bir ekip oldunuz arkadaşlar. Harika. Ben bu beraber o kadar birbirinizi kutladınız, yüzünüz hiç düşmedi. Hep mutluydunuz, hep güldünüz. Size çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Şimdi kısa kısa sordum ki bir an önce ödüle doğru gidelim diye. Ne tarafta ödül?
2: Orada.
0: O taraf. Nerede?
2: Orada.
0: Böyle yaptılar. Bu tarafta mı? Bir orada. Ödül abla var. Bizim buralarda bir ödül ablamız, Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum.
4: Nerede bu ödül?
0: Çok ağır bu ödül. Teşekkürler. Tuğracığım iyi ki geldin.
4: Teşekkür ederim.
0: Güzel günlerde iyi ki geldin Nurbancığım. Utkucuğum iyi ki geldin. Selincim iyi ki geldiniz. Hadi beraber. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.

0: En büyük sermayemiz namus, fezilet ve doğruluktur canım evlatlarım. Yeter, yeter, yeter. Fazla şeyini sıkartmayınız. Biz bilhassiz ticari itibarımızı her şeyin üzerine tutarız. Şerefli müessesemiz hepinizin de bildiği gibi büyük bir aile şirketidir canım evlatlarım. Şu anda da dünyanın dört bir tarafına kol uzatmış bulunuyoruz.
1: Kısa kes be babalık. Damın tepesinde başım dönmeye başladı.
0: Ve sigara işlerimiz, silah ve mermi dümenlerimiz hepsi saat gibi işlemektedir. Yalnız bugün hesapları kontrol ederken 250 bin liralık bir alacak bakiyesi nazar dikkatimi çekti.
2: Gazinocu Apo'nun borcu o. Tam 5 aydır haracımızı ödemiyor.
0: Oo, ayıptır evladım. Haraç denmez ona. Sigorta primi diyeceksin. Oğlum Bayram, gazinocu Apo'yu arabana. Ah, ah, hayır Mehmet oğlum olsa.

0: olmasaydı bu para takılmazdı.
1: Kaç defa gittik atlattı. Siz sertlik istemediğiniz için oluyor bunlar.
0: Merak etme canım evladım. Ben şimdi hallederim o işi. Alo. Apo sen misin? Ha ben baba, baba da.
2: Buyur babacığım. Emret. Ben de seni arayacaktım bugün.
0: Sağ olasın canım evladım. Aa galiba dalgınlığına gelmiş. Bizim sigorta primini ödemeyi unutmuşsun. Yapma canım evladım. Başına bir kaza açılırsa üzülürüm. Ha şimdi sen parayı hazırla olur mu canım evladım? Bizim gelen adamımıza teslim edersin onu. Paralamız da torik. Anlaşıldı mı? Torik.
3: 250 bin liracık. Eh, oltamıza yağlıca bir torik vurdu bugün.
0: Gündemimize başka bir şey var mıydı?
4: Yok baba.
0: Pekala. Bilal, Celal.
5: Buyur baba.
0: Parolamız torik.
5: Parola torik.

0: Parola bey kardeşim.
1: Parola Torik.
0: Geciktiğim için özür dilerim. Doğrusu bu para biraz fazla geliyor bizim dükkana.
1: Sen hiç merak etme, babaya söylerim Apo kardeş.
0: Sahi söyler misin?
1: Neden söylemeyeyim, tabii söylerim.
0: Sakın yanlış anlamasın.
1: Sen hiç merak etme Apo kardeş, baba benim sözümden çıkamaz.
0: Hey ahbap! Bu da senin. Şu işimi bir yaparsan, yok mu?
1: Oldu bil, ama sakın babaya söyleyeyim deme rüşvet aldığımı, canımı okur sonra.
0: Babaya selam, ellerinden öperim.
1: Ben de senin gözlerinden öperim.

0: Arabaya davet etmeyecek misin beni?
1: Dilsizim.
2: Hayat sigortası primunu neden ödemedin?
3: Ödedim baba. Yemin ederim ödedim.
2: Yalan yere yemin etme, sarpılırsın sonra.
3: Yalan değil baba. Torik deyince teslim ettim parayı. İki gözüm önüme aksın.
2: Gözlerine yazık değil mi zanım evladım?
3: Bu prim çok geliyor dedim. Babaya söylerim dedi. Baba sözümden çıkamaz dedi. 5000 de o aldı.
2: Ne? Ulan bakın sünnettin adı. Bir de adamlarımı rüşvete alıştırıyorsun ha. Demek sigorta primi sok geliyormuş. Ben onun sözünden çıkamazmışım ha. Benim payıma kimse el atmaya cesaret edemez. Çocuklar, Apo kardeşimiz yolculuğa çıkayı hazırlığa başlayın.
3: Beni nereye gönderiyorsun baba?
2: Öteki dünyaya canım evladım. Çabuk ol. Bitti mi canım evladım?
4: Tamam baba.
2: Eline sağlık olsun. Ha o Apo kardeşimize parlak bir cenaze töreni tertip edeceksiniz.
4: Olur baba.

0: Mehmet evladım, içeri cırdı cıralı işlerimiz ters cider oldu da. Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım. Bilal, Celal, şimdi ikiniz de Arap Kadri'nin kumarhanesine tehsilata gideceksiniz.
1: Kendisinin bize tam 500.000 lira sigorta borcu var.
2: Ah ah, sen biraz babam olacaktın ki.
0: Parolayı biliyorsunuz, babanın selamı var, gözlerinden öpeyim.
3: Babanın selamı var, gözlerinden öpüyorum.
0: Aferin.
2: Gözlerinden öperim baba.
0: Gündemimize başka madde var mıdır?
4: Vardı baba, bizim hisseleri yeniden düzenleyecektik.
0: O... hisse meselesini gelecek toplantının gündemine alın, ben biraz işim var, oraya ziyaret.
4: 3 toplantıdır atlatıyor. Bu iş böyle yürümeyecek çocuklar.
5: Hey!
6: Hey! Öküz gibi ne böğürüyorsun be, aptal herif?
5: Kaşınıyorsun ama seninle uğraşacak vaktim yok. Çek şu arabanı hadi.
6: Babanın at arabası sanki, kaba herif. Hiç mi terbiye vermediler sana?
5: Lütfen şık, pahalı, çok lüks, son model spor otomobilinizi biraz öne alabilir misiniz? Görgüsüz sultan!
6: Akşama gel de biraz görgü dersi vereyim.
5: Aha, bir dakika. Niyetin anlaşıldı, beni çok beğendin. Akşama gelirim, söz. 500.000 gidiyor, ne olur çek şu arabanı, ne olursun. Ah!
6: Terbiyesiz.
5: Terbiyeli! Dur biraz! Zorla başımı belaya sokacaksın, dur! Dur diyorum! Bana ne be, benden günah gitti.

0: daha karşıma çıkarsın sen. Tuh!
1: Sevgili babamız afiyetlidirler inşallah.
2: İyidir.
1: Hiçbir hastalığı falan yok değil mi?
2: Yok, hamdolsun.
1: Oh oh oh! Allah uzun ömürler versin. Hürmetler ederim. Ellerinden öperim efendim.

0: defada çıksaydı hapı yutmuştuk.
1: Yazık oldu Apo'ya. Herif doğru söylüyordu galiba.
0: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
1: Bilal'le Celal değil miydi geçen?
3: Biri daha vardı arka tarafta.
4: Ben şüpheleniyordum zaten bunlardan. Takip edelim.
2: Önüne baksana kas kafa. Hadi çekin bakalım şimdi şöyle güzel manzaralı bir yere.
1: Sen ölümüne müsadın arkadaş. Babayı hiç duymadın galiba.
2: Boş ver, ben de abini sayılırım. Şu köşeden sağa dönelim bakalım. Sağa dön dedim.

0: Yolumuza devam edebiliriz şimdi çocuklar.
1: Nereye kayboldu bunlar?
2: Bulmamız lazım mutlaka.
3: Devam et.
0: Hadi çıkın bakalım, şöyle temiz bir hava alın. Sen de geç şöyle. Geç geç, çantayı ver. Çantayı verin dedim. Siz bilirsiniz. Uslu uslu geri gidin bebekler.
4: Hayatımla oynuyorsun.
0: Eğlenceli bir oyundur, size de tavsiye ederim.

0: Yahu nerede bu herif?
1: Ezilmemiş mi?
0: Dursana biraz.
2: Ne oldu bu adam?
0: Uçmadı ya.

0: Uçtu mu? Daha münasip bir yalan izah eyleyemediniz mi ulan canım evlatlarım?
1: Vallahi uçtu baba.
2: Oğlumun ölüsünü öpeyim.
3: İki gözüm önüme aksın.
1: Uçtu, hepimiz gördük.
0: Ulan sen de gördün mü?
4: Ben de gördüm baba.
0: Aa, böyle havalandı öyle mi?
3: Evet baba, öyle havalandı.
0: Ha, sizin de havalanmaya ihtiyacınız var canım evlatlarım. Tebdili havaya gönderiyorum sizi. Hazırlayın ulan.
2: Affet baba.
3: Bizim hiç bir yalanımız yok. Elimizden uçtu gitti baba.
5: Alo. Evet. Parayı yürüten herif galiba.
0: Alo. Ben baba.
6: Ben de senin büyük oğlum babacığım. O iki enayi adamından 500 bini ben çarptım.
0: Olsun evladım. Ez bakalım evladım. Ben parayı niçin kazanıyorum? Senin için evladım.
6: Sağ ol babacığım, ömrüne bereket. Bak yanımda gelinlerim var, seninle konuşmak istiyorlar.
7: Babacığım ben gelinin Jale.
0: Öyle mi kızım? Çok memnun oldum evladım.
7: Biz burada bir böcek, üç çiçek, gül gibi geçiniyoruz babacığım.
8: Babacığım ben gelinin Hale. Ellerinden öperim.
0: Sağ ol yavrum. El öpenlerin sok olsun evladım.
8: Oğlunu çok mutlu ediyoruz babacığım.
0: Mutluluğunuz daim olsun evlatlarım.
7: Babacığım ben gelininiz Lale. Nasılsınız?
0: İyiyim Lalezum. Çok iyiyim. Ya sizler nasılsınız?
7: Biz de iyiyiz babacığım.
0: Alırsın evladım, alırsın. Elbette. İftar ediyorum seninle. Ah ulan Ayı Mehmet evladım. Cezaevine düşmenin sırası mıydı da?

0: yere kaçamazsın. Polise teslim edeceğim seni.
1: Ziyanlı çıkarsın güzelim. Senin altındaki kimin arabası?
0: Ay sen bu öküze araba mı diyorsun?
1: Bana bak, hakaret etme bizim böceğe, bozuşuruz sonra. Hı. Araba kullanırken sağına soluna baksan iyi olur.
2: Ne oluyor burada?
1: Görmüyor musunuz memur bey? Bam diye arabama çarptı arabasıyla.
0: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
2: Hanımın mı bu araba?
1: Küçük hanıma lütfen sorar mısınız? Acaba bindiği araba kimin arabası?
2: Kimin bu araba?
0: Onun.
1: Gördünüz mü? Asıl araba hırsızı kendileri.
0: Bana hırsız diyemezsin.
1: Asıl sen bana hırsız diyemezsin.
0: Haddini bil, haddini bil yoksa sen...
1: Kadınlarını bil, fena yaparım sonra.
2: Durun bakayım. Bu araba senin öyle mi?
0: Benim, o çaldı.
2: Bu araba da senin.
1: Evet, benim o çaldı.
2: Yürüyün bakalım, derdinizi karakolda anlatın.
1: Benim suçum yok ki.
0: Asıl senin o derdini
1: beni kaçtığında
0: yakalamak istedim.
3: Bu saçmalıkları tekrarlamakta ısrar ederseniz sabah ikinizi de tımarhaneye sevk ederim, haberiniz olsun.
4: Duydun mu?
0: Deli olan sensin, sen dinle.

0: Nasıl? Aklınız başınıza geldi mi? Hala birbirinizden davacı mısınız? Telefon edeyim mi tımarhaneye?
1: Yok, ben değilim.
2: Ben de değilim.
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
1: Ah!
2: Çüş öküz! Kadına yol verilir adab-ı muaşerette.
1: Kadına yol verilir, doğru.
2: Hey! Kendi öküz arabana!
1: Affedersin, 3-5 gün kullanınca alışıyor insan. Her şeye alışıyor. Belki sana bile alışabilirim bir gün.
2: Şeytan görsün suratını. Kaba herif!
1: Doğru söyle, kimden aşırdın bu arabayı? Görgüsüz sultan.
2: Koca öküz, ne olacak?

0: Aramıza bir hain vardır canım evlatlarım. Ve bu hain bilatsiz dışarıya haber sızdırmaktadır. Söyleyin bana hanginizsiniz?
1: Aa, iftira ediyorsun baba.
2: Bizi harcamaktan vazgeç baba.
0: Onu bulacaksınız bana.
3: Siz parolayı verdiğiniz anda çocuklar fırlıyorlar. Gidilebilecek en büyük hızla parayı alacakları yere gittiklerinde... ...o hergelenin 5 dakika önce parayı alıp tüydüğünü öğreniyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Baba, ihanetle, casuslukla ilgisi yok. Başka bir iş var bu işin içinde. Beni dinle. Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?

0: Sıkı tedbir alacaksınız. Herkesi tanımadığı bir başka kişi kontrol edecek bundan sonra.
1: Çok akıllısın babacığım.
2: Silah ve mermi işinden komisyonumuz olan o 1 milyon lirayı... bilahat siz Temel Reis'in deposundan alacaksınız. Parolamız da palamuttur, palamut. Ölüsünü istemem, dirisini getirin de.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Temel reisi görmeye geldim, burada var mı?
1: Benim, bir şey mi istiyorsun?
0: Çok değil, 1 milyon liracık. Parolamız Palamut, babam söyledi.
1: Onlar da buradalar zaten.
2: Baba seni bekliyor. Güçlük çıkartma da canını acıtmayalım.
0: Yok canım, ben buraya sizi görmeye geldim zaten. Buyurun çantanızı.

0: Eyvah Frankenstein!
1: Sen ha?
0: Kızma kızma, şaka yaptım sana. Niye tıraş olmadın bakayım sen?

Hadi buyur canım evladım, hadi. İçsene be canım evladım. Hadi şerefine.

0: Ye canım evladım ye. Sen yedikse bana kan olay. Hadi.
1: Sevgili babacığım, nefis yemeği hazmetsem de seyahate öyle çıksam olmaz mı?
0: Vaktimiz yok sanım evladım. Hem yolcu yoluna zerek.
1: Doğrusunu istersen bu yolculuk hoşuma gitmedi benim. Başka bir şekli yok mu bunun?
0: Olmaz olur mu canım evladım? Yeter ki sen iste. Karadan zıtmak istemeysen havadan zidersin.
1: Havadan olsun bari.
0: Ben hiç sevgili canım evladımı kırar mıyım canım? Cel benim de cel. İşte buradan uçacaksın.
1: Şaka ediyorsun babacığım.
0: Şaka olur mu canım evladım? Ya havadan ya karadan.
1: Havadan gitmeyi tercih ederim doğrusu.
0: Peki canım evladım, sen bilirsin. Paşa cumhur nasıl isterse öyle et. Helallaşalım canım evladım.
1: Helallaşalım sevgili babacığım.
0: Seni çok özleyeceğim be canım evladım.
1: Ya ben de baba, ben de seni çok özleyeceğim.
0: Bak ya ağlama, beni de ağlatacaksın be. Allah. Hayırlı yolculuklar canım evladım.
1: Elveda babacığım.
0: Elveda sevgili evladım. Allah teksiratını affeylesin. Eyvallah baba! Canım evladım.
2: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
3: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
2: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
3: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak zaman.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
5: Şampiyon!
4: Şahanesin Gemini.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Tek hocam. Herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesini...
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de...
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin. Türkcell gücünde
0: 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
12: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf ediyor.

0: etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Haydi gel! Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.

0: Benden bu kadar. Kusura bakmayın.
1: Teşekkür ederim.
0: Deminden beri burada mıydı bu adam?
2: Rıza Bey mi?
0: Hı
2: hı. Sizden önce geldi.
3: Rest.
2: Pas.
3: Kabul.
2: Pas.
3: Fulva.
4: Fulas.
2: Ben bırakıyorum.
4: Dördüncü oyuncu olmadığına göre bu iş burada biter.
0: Dördüncü var.
4: Vay nezarethane arkadaşım, hoş geldin. Şeytan seni gene çıkardı karşıma.
0: Çeneni kes de oyununa bak.
3: Pot.
2: Peki.
0: 1000 lira.
2: Pas.
4: 5000.
2: Pas.
0: 10.000.
4: Evet. Servi.
0: Çift kart.

0: 10.000 daha.
1: 50.000 daha.
0: Rest?
1: Evet. Kare as.
0: Benimki de kare as.
1: As tarlasına düştük galiba.
2: Şimdi şapa oturdun ahbap.
3: Foyan meydana çıktı.
4: Demek hile yaparak kazıklıyordun bizi.
0: Hapı yuttun mu öküz arabacısı?
1: İyi yanılıyorsunuz arkadaşlar. Oyunda hile yapmam ben.
2: Bu adam.
5: Sen misin hile yapan? Getirin şunu.
1: Ben şaka yaptım, çek elini. Vaziyet nasıl?
0: Kötü.
1: Ah, devam et sen. Hadi. Eyvallah.
0: Falımı bozdun.
1: Kusura bakma.
5: Ulan haklasanıza şu herifi.
1: Fal nasıl çıktı?
0: İyi.
1: Ya güzel. Şimdi izin ver bir de ben senin falına bakayım. Seninki de çok iyi. Büyük bir aşk görünüyor.

0: Uf, hayırdır inşallah, gene kulağımsın ayva. Birisi birisine beni meteleye amartsın.
1: Ayı Mehmet'tir baba, yarın tahliye ediliyor.
0: Aa, bak buna çok sevindim işte. Bilhassiz bundan sonra işlerimiz yoluna zıracak demektir.
2: Asılın, asılın be! Asılın be! Asılın genç adamsınız be!
1: Ayıyı gözünde fazla büyütüyorsun baba.
0: Ayıya laf yok Vesir. Ondaki sadakat köpekte bile yoktur da. Ha, bana bakın. Muhteşem bir karşılama töreni icat edeceğiz Ayı Mehmet evladımıza.
3: Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun. Seni çok izledik abi. Eyvallah. Geçmiş olsun abicim. Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun canım evladım. Ya sen tatile gidelim, işler hepten bozuldu be. Tam zamanına yetiştin imdadımıza. Atla, atla. Hadi lan şamatayı kesin atlayın ha. Bu herif başımıza bela oldu canım evladım. Tam yakaladık derken kuş gibi uçtu, balık gibi daldı, tazı gibi kaçtı.
4: Ne biçim adam bu?
0: Valla ben de şaşırdım kaldım canım evladım.
4: Nasıl olsa ele geçiririm onu. Sen üzülme baba. Kanatlarını kırarım uçamaz. Kafasını koparırım dalamaz. Ayaklarını kırarım kaçamaz.
0: Oy senin o tatlı dilini seveyim canım evladım. Alo.
5: Rıza'yı buldum baba. Hemen peşine takıldım. Biraz önce bir kadınla Yeşilköy motele girdi.
0: Aman evladım sakın oradan ayrılma. Bilhassiz moteli tarasut altına tut. Biz de hemen zılayırız. İzini bulduk Rıza'nın da.
4: Gerisini bana bırak baba.
0: Bıraktım canım evladım bıraktım. Azılayırız.
5: On üç numaralı odada.
0: Hadi benim canım evladım, kanadını kopar, kafasını kes, bacağını da kır, geriye kalanını da...
4: Merak etme, çiğ çiğ yerim baba.
0: Afiyet şeker olsun canım evladım. Kazan mübarek olsun.
6: Ayı Mehmet!
4: Benim çocukluk arkadaşım.
6: Okul arkadaşım benim.
4: Asker arkadaşım.
6: Kan kardeşim.
0: Ey yavrum ey, şimdi Ayı Mehmet oğlum düşmanımın kemiklerini satır satır kıraydır.
7: Doğru.
4: Yıllar sonra tekrar bir araya gelmemizin şerefine. Şerefe yenge hanım.
6: Şerefe arkadaş.
4: İyi ama ben buraya içmeye gelmedim ki.
6: Sahi niye gelmiştin?
4: Ben buraya seni öldürmeye geldim arkadaş. Mecburum buna.
0: Ya Ayı Mehmet hiçbir işi bu kadar uzatmazdı. Neden gezikti acaba?
1: İstersen yardıma gidelim baba.
0: İstemez canım evladım. İstemez.
5: Al bakayım şunu.
4: Ne yapacağım?
5: Beni öldüreceksin. İki kurşun at yeter. Ay yok yok benim derim biraz kalındır. Onun için üç kurşun at yeter.

0: Ah!
1: Haklılar de.
0: Zahmilesin artık.
2: Yutar mı dersin?
0: Ayıp ettin arkadaş. Baba hiç bu kadar fiyakalı ölen adam görmemiştir hayatında.
2: Cesedi ne yaptın peki?
0: Yedim dersin.
2: Bak ona inanır. Şimdilik hoşça kal arkadaş.
0: Güle güle kan kardeşim.
2: Rahatınızı kaçırdığım için özür dilerim yenge.
3: Tanıştığınıza memnun oldum efendim.
2: Hadi eyvallah.
1: Essüz kahraman Ayı Mehmet bizi çok büyük bir beladan kurtarmış, feragat ve fedakarlığın en güzel örneğini vermiştir. Yeter, yeter, yeter. Bu muazzam hizmetinden dolayı tescilatımız kendisine minnettardır arkadaşlar. Yetti, yetti, yetti. Kadehimi Ayı Mehmet evladımın şerefine kaldırıyorum.
2: Sevgili babamızın hak etmediğim iltifatları gözler mi yaşarttı? Ben sadece görevimi yaptım. O çöp gibi oğlanın yerine 5-10 tane doğru dürüst adamla karşılaşsaydım daha da mutlu olacaktım. Öyle değil mi arkadaşlar? Kadehimi sevgili babamızın saatine kaldırıyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin.

0: başım dönüyor.
1: Evlenecek misin benimle?
0: Başım dönüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Ben adama kolay kolay kız vermem. Benim kızımla evlenecek adam her şeyden önce namuslu, faziletli ve şereflı bir insan olmalı.
0: O da öyle babacığım. Tam sizin istediğiniz gibi.
2: Peki ya esaleti?
0: Asaleti babadan, sülaleden.
2: Çok güzel, çok güzel.
0: Üstelik çok zengin. Parasının hesabını kendi bile bilmiyor.
2: Çok iyi, çok iyi.
0: Sonra kendini çok iyi yetiştirmiş. Amerika'da tahsil etmiş. Elektronik mühendisi.
2: Bak buna çok memnun oldum işte.
0: Dedik yakışıklı, şık, kibar, dünyanın en tatlı erkeği. Onunla evlenmeme izin vereceksin değil mi babacığım?
2: Ya bu işler böyle ayak üzerine konuşulur mu ya?
0: Ne olur, izin vereceksin değil mi?
2: Hadi pekala canım evladım.
0: Sen dünyadaki babaların
2: uzatma,
0: en tatlısısın.
2: Yeter uzatma, hadi kısa kes. Bak sevgili damadımı bir an evvel tanımak isterim. İnşallah da bizim ailenin şerefine layık bir delikanlıdır. Hayırdır inşallah, gene kulağım çınlayı. Biri beni anayamak kim? Ayı Mehmet oğlum gelmedi mi?
3: Verdiğiniz paraları eziyordur herhalde.
2: Onun sayesine kurtulduk rıza belasından. Helal hoş olsun, ne var yani? Çok önemli bir ve sigara işi programladım arkadaşlar. Mal bir tır kamyonuyla beraber yüklenmiş olarak yola çıkmış bulunayım. Malı Edirne'de teslim alıp sahibine teslim edeceğiz. Karşılığında da 2 milyon Türk lirası alacağız.
4: 2 milyon mu?
5: Evet, tam 2 milyon.
4: Yaşadık desene. Bana bak. 1 milyonu senin, 1 milyonu benim ha?
5: Önce parayı nasıl söğüşleyeceğimizi planlayalım. Akıl senden, kuvvet benden.

0: Kımıldayanı bozarım.
1: Patladı.
0: Sağa dön hadi. İnin aşağı. Çabuk.
2: Sen ölmedin mi? Ayı Mehmet öldürmedi mi seni?
0: Rahmetli Rıza'nın kardeşi Fırlama Necmi'yim ben. Kardeşimin kanını ödeteceğim hepinize. Kaldırın ellerinizi. Düşün hemen, hadi yürüyün. Yürüyün dedim, yürü.

0: Eh, bana müsaade.
1: Güle güle. Babaya selam.
0: Tabii, söyle.
2: Hey, kamyon almıyor musun?
0: Size hediyem olsun. Peki bu nasıl iştir be canım evladım? Rıza mort olmadı mı?
3: Olmaz mı babacığım? Bir kalbine, bir beynine, bir de orasına o dakika nalları dikti. Duymadınız mı silah seslerini?
0: Peki kamyonu yola getiren kimdi öyleyse?
4: Fırlama Necmi'ymiş. Rıza'nın ikiz kardeşiymiş.
0: Vay soyu sopu kuryasıza. Şimdi de başımıza bu fırlama Necmi mi sıktı?
3: Çıksın babacığım, ayı Mehmet evladın onu da harcar.
0: Aferin canım evladım.
3: Hemen gidip bulayım o namussuzu.
0: İster Rıza, ister fırlama Necmi olsun. Bir mala sahip olamadınız. Malına sahip olamayan canına da sahip olamaz. Hadi hazırlanın yolculuğa.
4: Etme, eyleme baba.
5: Kıyma canımıza.
0: Hayırlı yolculukla. Bitti mi?
6: Tamam baba.
0: Eline sağlık canım evladım. Arkadaşlara birinci sınıf bir cenaze merasimi hazırlatın. Çelenkler de kırmızı güllerden seçilsin. Tamam mı? Hadi sözüm. Alo. Buyur kızım. Söyle canım evladım.
7: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun? Sevgili müstakbel damadınız.
0: Öyle mi? Buna bilhassız çok memnun oldum. Merak etme canım evladım, hiç geç kalır mıyım? Sevgili damadıma kendi ellerimle mezeler hazırlıyorsun he? Hadi cüle cüle canım evladım, cüle cüle selametle, güle güle. Uy damat!

0: Dederim ya Leda, yalnız ederim ya.
1: Şu çıtırkları kaldırın ulan, temizleyin orayı. Asıl bana yarası yer. Ha, şimdi çekilin, çekilin. Ya bırakın karışmayın, ben kendi ılımdan edeceğim be. Ya karışmayın dedim işime. Bu üsken edeceğim bunu, üsken.
2: Odur, geliyorum baba.
1: Aman, ceketi. Ceketi, öbür koluna geçerim. Ulan onunu kimi sıkarım ben, sıkarım da ondan sonra gidiyorum. Şşt, telaşa vermeyin ulan,
2: Yakanızı
1: düzeltin, bir biçimleyin beni de.
3: Tamam, hadi beyefendi.
1: Ulan yakamı makamı.
2: Babacığım, misafirimiz geldi.
1: Geldi mi?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Babacığım, misafirimize hoş geldin demeyecek misin?
0: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
3: O şeref bana ait.
2: Birer alırız değil
3: mi? Siz bilirsiniz.
0: Siz daha iyi bilirsiniz onu.
2: Ben içkileri hazırlayıncaya kadar baş başa konuşuruz.
3: Hem olabilir, hem olmayabilir.
0: Çok iyi olur, hadi. Ulan ne ayet seni elime geçirdim size.
3: Ağzını topla kayınpeder, ben fırlama Necmi'yim.
0: Yavaş. Sahtekar herif. Adi, alçak, rezil!
3: Ya sen benden aşağı mı kalırsın sanki?
0: Yavaş!
3: Üstelik zavallı masum kardeşim, Rıza'yı öldürttün Ayı Mehmet'e!
0: Şimdi sıra sende fırlama Nezmi! Ayı Mehmet evladım seni arayın!
3: Arayan belasını da bulur, Mevlasını da!
0: Yavaş! Lan bana attığın kazıklar yetmedim de, kızımdan ne istiyorsun da?
3: Evlenmek istiyorum sevgili babacığım ya!
0: Ulan ben senin gibi ehlaksız bir köpeğe kız değil, bilaçiz eşek bile vermem be!
3: Eğer kızını vermezsen her şeyi anlatırım. Yavaş. Çevirdiğin dümenleri, kaçakçılığını, gangesterliğini, öldürttüğün zavallıların listesini vereyim mi Ayşe'ye?
0: Ulan

0: Canım evladım, kızımın peşini bırak, yoksa yaşatmam seni daha.
1: Benden günah gitti sevgili babacığım. Ayşe, bak bir şey diyeceğim sana, biz babanla daha evvel tanışıyorduk, şey, biliyor musun?
0: Evet canım evladım, evet. Yani ismen birbirimizi daha evvelden tanıyaymışız ama şimdi daha çok kaynaştık. Sayende bir evlat sahibi daha oldum. Gel evladım öpeyim.
1: Ben de sizin gibi eşsiz bir baba kazandığım için çok sevinçliyim.
2: Anlaşamazsınız diye çok korkuyordum. Bilseniz ne kadar mutluyum babacığım.
0: Bilakis bu mutlu günümüzü kutlama alıyoruz.
1: Sıhhatinize.
2: Ben ikinizin dostluğuna içiyorum.

0: Öldürülmek için sabırsızlanıyorum. Ne zaman öldüreceksin kardeşini?
1: Bırak gırgırı, sonunda baba dümeni çekip ikimizi de zımbalayacak.
0: Öz be öz damadına. Deli misin sen? Olur mu öyle şey? ver bakalım biraz da bana. O keriz kolay kolay uyanamaz. Keyfine bak sen.
2: Hayırdır inşallah, gene kulağım sınamaya başladı canım evladım.
3: Hayır, fırlama rejmiyi yakalamıştır. Affetmen için yalvarıyordur.
2: Affetmek mi dedin? Aha. Bir yakalasam bilhassız kendi ellerimle boğarım canım evladım.
3: Sizi bilmem ama benim sabrım tükendi arkadaşlar.

0: Ay Mehmet değil mi o?
1: Fırlamayla sarmaş dolaş. Babaya haber verelim.
2: Hadi alsın küreklere.
1: Kol kolalar abi, sanki 40 yıllık dost. Yanlarında da 4 tane fıstık. Şimdi kayıkla Kotra'ya yanaşmak üzereler.
3: Ulan rüya mı görüyorsunuz öyle vakti? Sarhoş musunuz?
1: Şaban, sen de görüyor musun?
4: Ben de görüyorum Bekir abi.
1: Şimdi Kotra'ya çıktılar. Tamam abi. Hadi yürü.
4: Geç, geç, geç bakalım geç. Sen de geç. Geç ayı. Geç.
5: Aman kaptan çabuk, enselenmeden tüyelim buradan.
6: Hop, bir yanlışlık yaptınız. Mayonuzu giymeliydiniz.
7: Hayır sus. Nantör. Ayı. Onu bir evlat gibi bağrıma basmıştım be. Yapılır mı canım evlatlarım? Benim gibi müşfik bir babaya bu yapılır mı? Bu ayının burnundan bunu fıtıl fıtıl getireceğim yaptıklarını. Yarın akşama kadar muhlet size. İkisini de yakalayıp diri diri getireceksiniz. Gelmedi mi sizden alırım acısını, haberiniz olsun. Hadi. Bu Bekir bir hatlar karıştırayı peşimden ama. Servis kapısından orayı dikizle de bir bak bakayım.
3: Bizden çıkaracakmış acısını. Suçsuzlar öldürülecek, hainlerin cezasını biz çekeceğiz. Paraları babamız alacak. Bu nasıl babalık? Emekliliğimiz yok. Hiçbir sosyal garantimiz yok.
1: İkramiyemiz var abi. Cenaze marşıyla beynimize sıkılacak bir kurşun.
8: Şaban doğru söyledi. Bu gidişle hepimiz pisi pisine gebereceğiz. Babayı aradan çıkarıp daha demokratik bir çete kurmalıyız arkadaşlar.

0: Hadi şekerim, birini beğen de bir an önce evlenelim ha?
1: Sabırlı ol sevgilim, nasıl olsa senin.
0: Biliyorum, biliyorum da babana karşı da görevlerimiz var sevgilim. Onu torunlarını sevmek zevkinden uzun süre mahrum edemeyiz.

0: Ooo, benim sevgili müstakbel damadım. Hoşlar geldin, safalar getirdin.
1: Hoş bulduk sevgili kayınpederim. Beni böyle mevcutlu getirttiğinize göre çok özlemiş olmalısınız.
0: Ooo, özlemez olur muyum da? Gel seni bir kere yanağından öpeyim.
2: Baba acele sizi beklediğini söyledi.
3: Ne var acaba?
2: Bilmiyorum, nişanlınız Rıza Bey oradaydı.
0: Besir, bak bakalım bizim kara kaplı kitap ne yazar.
4: Denizaltı yolculuğu tavsiye ediyor baba.
1: Babacığım, bir şey rica edeceğim. Acaba gene havadan olmaz mı, ne dersin? Pek iyi yüzme bilmem de.
0: Merak etme canım evladım. Beline kurşundan bir can kurtaran simidi takarız, anza gidersin. Hadi hazırlıklara başlayın yolculuğun.
1: Ben bu havayı sevmedim baba. Mümkünse daha neşeli bir hava çalsınlar, böyle etenelerler.
0: Tabi. Bayram nereye dur?
4: Sizinle çıkmıştı, bir daha görmedim.
0: Öyle mi? İş başa düştü demektir. Hayatımda ilk defa bir cana kıyacağım canım evladım. Bilhassiz bunu da büyük bir keyifle yapacağım.
2: Hadi çabuk.
3: Niye koşuyoruz peki?
4: Canım, işimiz acele de ondan.
1: Babacığım dur biraz. Bak, ben ölürsem Ayşe de intihar eder. Yazık değil mi? Hadi beni boş ver ama bir tanecik kızın bensiz ne yapar sonra? Yaşayamaz. O ölürse ben de yaşayamam.
0: Daha çok gençtir. Unutur canım evladım. Unutur.
1: Ayşe'yi son bir kez dünya gözüyle görmek istesem bir idam mahkumunun son arzusudur bu.
0: Vaktimiz kalmadı. Veda edeceksin. Buna et.
1: Elveda Ayşe. Sevgilim, aşkım benim. Her şeyim elveda sana.
0: Elveda benim sevgili müstakbel damadım.
3: Nasılsın canım?
1: Çok iyiyim şekerim, çok iyiyim hayatım.
3: Ne oldu babacığım, niçin çağırttınız beni?
0: Şeysin çağırttım, bilakis şeysin yani.
1: Düğün gününü tespit etmek için Ayşeciğim, baban biraz acele ediyor da.
3: Gelinliği ayın 17'sinde veriyorlar.
1: Biz de 18'inde evleniriz.
3: Sen ne dersin baba?
0: Bana edecek bu laf komadınız ki de.
3: Babacığım.
0: Siz münasip gördükten sonra bilakis...
1: Bunu kutlamalıyız sevgili babacığım. Sizi yemeğe davet ediyorum hepinizi.
0: Yok, beni bugün mazur göreceksiniz.
3: Olur mu babacığım? Sevgili damadın kırılır sonra sana.
0: Pekala, sevgili damadım kırılmasın madem Tidal'ım.
1: Sen de yemeğe davetlisin arkadaşım.
2: Hoşça kalın kuçu kuçular.
4: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar. Benim gibi düşünenler ellerini kaldırsın. Güveninize teşekkür ederim. Babayı devireceğiz.
5: Nasıl yapacağız bu işi?
4: Onu en zayıf yerinden vuracağız. Sevgili kızını kaçıracağız.

0: söyleyin, acele işim var.
1: Bizim işimiz daha acele.
0: Bırakın, bırakın! Babama söyleyeceğim.
1: Selamımızı da söylemeyi unutma. Bekir! Recep! Şaban! Ramazan! Ulan nereye acıttınız canım evlatlarım? Allah Allah, nereye kayboldunuz da? Ulan cehennemin dibine mi acıttınız? Alo! Ben baba!
2: Ben de Bekir! Yeni baba benim artık!
1: Sen... Sen çıldırdın mı canım evladım? Bu ne biçim şaka? Bu çatı şakadı ha! Çocuklar nereye dur? Buraya hiç kimse yok!
2: Birleşip devirdiler seni! Teşkilatımızın başına beni seçtiler! İlk işimiz de sevgili kızını kaçırmak oldu!
1: Olmaz böyle şey! Nasıl edersiniz bunu? Yalan söylüyorsun, delirmişsiniz hepiniz!
2: Asıl şimdi akıllandık babacığım! Kızım burada! Kendisiyle konuşmak ister misin? Baban seninle konuşmak istiyor.
0: Babacığım, merak etme. Bir şeyim yok, iyiyim.
1: O benim canım evladım. Merak etme, hemen kurtaracağım seni. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Ama sakın sen korkma.
0: Bu köpeklerden mi korkacakmışım?
1: Oh! Ne olay canım evladım?
0: Bekir köpeğine iyi bir tekme attım.
1: Ayağına sağlık canım evladım. Ayşe!
0: Bırakın! Bırakın beni!
2: Bağlayın!
1: Ulan sensin!
2: Bana bak! Kızını tekrar görmek istiyorsan 20 milyon lira hazırla! Parayı bu akşam 5'e kadar gemiye getirmezsen kızını ölmüş bil!
0: Pişman olacaksın yaptıklarına!
3: Bana bak, sahiden seviyor musun Ayşe'yi?
2: Mesleğimizin şerefine pek yakışmaz ama maalesef seviyorum arkadaş! Galiba namuslu bir iş bulmamız gerekecek kendimize.
3: Boşuna uğraşma arkadaş, namuslu olmamıza müsaade etmezler.
1: Ateş etme. Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
2: Buyurmaz mısınız?

0: Anlatsana baba, anlat.
1: Ne oldu baba?
2: Kızım. Kızımı kaçırdılar canım evlatlarım.
1: Ayşe'yi mi kaçırdılar? Ayşe. Senin kızını kim kaçırabilir?
2: Bizim tescillat canım evladım.
1: Senin adamların mı?
2: Onlar artık benim adamlarım değil. İsyan ettiler bana, ihanet ettiler. 20 milyon lira fidye istediler. 120 milyon lira vermeye razıyım ama... biliyorum ki kızımı öldürecekler. Başka türlü öz alamazlardı benden. Öldürecekler onu. Bütün umudum sizde canım evlatlarım. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz. Sen ne kadar olsan, firlama olsan, sen her ne kadar ayı olsan, gene de iyi insansınız, iyi yüreklisiniz de.
0: Öpeyim babacığım, affet bizi. Öpeyim baba.
2: Sağ ol.
1: Yahu ağlaşıp duracağınıza gidip Ayşe'yi kurtarsak ya, ne duruyoruz?
2: Bana yardım edeceksiniz değil mi? Sen kurtar kızımı, bütün servetim senin olsun da.
1: Şimdi ayıp ettin kayınpeder. Paran senin olsun. Ayşe'yi seviyorum ben.
2: Bağışla canım evladım. Ben seni yanlış tanımışım.
0: Yeni çeteyi kurduk baba. Artık bizle kimse baş edemez. Elden gel.

0: Geliyorum baba.
1: Getirin.
2: Babacığım.
3: Canım evladım, incitmediler ya seni.
2: Merak etme baba, iyiyim.
1: Tamam mı?
3: Sayabilirsin.
1: Sonra sayarız. Önce kara kaplı kitaba bakalım, ne diyor sizin için?
3: Kara kaplı kitaba kaldıysak yandık sıra gibi.
1: Kestirmeden cennete yolculuk. Duydunuz mu? Cennete gideceksiniz. Orada huriler bekliyor sizi. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda olacak.
3: Beni nereye gönderirsen gönder canım evladım. Ama kızımı bırak.
1: Yo, ben bir babayı kızımdan ayıracak kadar zalim değilim.
2: Bırak baba, yalvarmaya değmez. Ben ölümden korkmuyorum.
1: Yolculuk hazırlıklarına başlayın. Tabutları getirin.

0: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
1: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
2: Ayşe'ye bak baba. İyi uykular.

0: adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
4: Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım.
5: Böyle namert voyvoda. Türkler bu yaptığını senin yanına komazlar.
6: Kazıklayın bunu.
7: Kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın.
8: Macar kralı Matyos Korinos sözüne güvenilir bir dostumuzdur.
4: Bir haber var mı?
9: Duyduğuma göre iki papaz voyvodayı ziyarete geliyor.
6: Merhaba papaz efendi. Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor.
10: Haklısınız majeste.
8: Murat!
6: Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun.
8: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam.
6: Fatih gelsin de kurtarsın sizi.
10: Fatih yoksa fedaisi burada. Kara Murat!
11: Kara Murat, Fatih'in fedaisi. Yarın 18'de TV4'te.
12: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
4: Neydi bu?
5: Evet, bu ne?
4: Nedir bu?
5: Kukla mı?
4: Kuşları.
5: Cadı, canavar.
4: Cadı mı?
6: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
3: Eğlenceli cevaplar.
7: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
3: Kahkaha attıran görüntüler.
8: Var mı daha şey?
4: Bitti.
5: Bitti. Bay bay. Ha,
8: tamam. Ben
4: artık anlamı çıkıyorum.
3: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: güzelmiş. Ya nişanında mı giysen? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
2: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
4: Kasa.
9: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
6: Osmanlı Amiral gemisi ziyaretimize geliyor.

0: Elime düştün Yunus Paşa.
1: Kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
0: Pekala, işe alındın.
2: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
0: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
3: Bu gece sizi kurtaracağım.
4: Kara korsan, kafana kısıldın.
5: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
6: Antonio değil, Kara Murat.
7: Kara Murat Denizler Hakimi birazdan TV4'te.

Oh.

0: İyi. 4 tabureye var etti 5. Ulan sıçratmadan atı! Ulan tutun onu, tutun! Yüzme bilmez, bu olacak! Oy benim canım evladım, nasıl da babana çekmişsin! Eline sağlık canım evladım benim!
1: Al sana!
0: Ben de seni adam bilirdim, ha?
2: Aha, yapma, ne olur, yapma.
0: Ulan kalıbından utan be! Ulan bu ayıya odun söser mi deve? Tamam, tamam canım evlatlarım! Siz sağ, ben selamet!
3: Baba kurtar bizi! Oğuzhan baba kurtar!
0: Ulan sizi bilakis Allah affetsin canım evlatlar!

0: Nişan al. Bir, iki, iki buçuk.
1: Yeter bu işkence. Ateş edecekseniz edin. Öldürecekseniz öldürün bizi. Yeter.
0: Sizi öldürmeyeceğim canım evlatlarım. Bilakis sizin için başka bir şey düşündüm. Dönün bakayım. İndirin ellerinizi. Aslında suçunuz bağışlanacak bir suç değildir hoş. Fakat yakına kızımı evlendiriyorum. Bu mutlu olayın şerefine kızımın düğünün arifesinden evvel bir defaya mahsus olmak üzere bilakis umumi af ilan ediyorum. Ulan yavaş yavaş yavaş. Bırakın oranı buramı. Babalıktan istifa ettim da.
2: En büyük sermayemiz namus, fazilet, ahlak ve doğruluktur. Bu ana prensibi unutmayalım canım evlatlarım. Sevcili müessesemiz hepinizin de bildiği gibi bir aile şirketidir. Şu anda dünyanın dört bir yanına el atmış bulunuyoruz. Bu başarınızdan dolayı hepinizi candan kutlarım canım evlatlarım.
0: Dandini dandini dostana, danalar cırmış bostana. Kov bostancı danayı, yemesin lahanayı. Uy canına kurban olduğum velatı, dedene çektin ulan. Bu yaşta dikileysin.

İstanbul fethedilmiş, köhne Bizans yıkılmış, Fatih Sultan Mehmet eşsiz bir zafer kazanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu muhteşem bir güneş gibi parlamaya başlamış, yepyeni bir çağ müjdeliyordu. Genç hükümdar İstanbul'u aldıktan sonra Ege Denizi'ne serpilmiş Anadolu kıyısındaki irili ufaklı birçok adayı vergiye bağlamıştı. Kaptanı Derya Yunus Paşa, Ege Adaları prenslerinden yıllık vergileri toplamış, değerli hediyelerle İstanbul'a dönüyordu.

0: Ben Ankara korsandım. Bu kadar eğlendiğine göre işlerin iyi olmalı ha, ne dersin?
1: Selam Maria, hoş geldin.
0: Afiyet olsun kara korsan. Bakıyorum neşen yerinde.
1: Bir vurgun yaptık, onu kutluyorduk. Peki sen nerelerdeydin Maria?

0: Etrafı biraz dolaştım. Sicilya'ya kadar uzandım.
1: Güzel.
0: Selam çocuklar.
2: Selam.
0: Gelince de seni göreyim dedim. Çok özlemiştim.
1: Ben de seni özledim. Geç otur şöyle, karnın açtır.
0: Köstahlığı bırak, benden uzak dur.
1: Maria.
0: Ne istiyorsun?
1: Bir öpücük. Yaşa şeytanın kızı Maria, yaşa! Hadi bakalım Vargas, erkekliğin ölmediğini göster herkese, hadi!
3: Hadi Maria, söyle Maria!
1: Maria, sakın mahcup etme beni!
0: Merak etme kara korsan!
3: Hadi Vargas, koçum benim, aslanım!
1: Kalk, kalk!
4: Hadi Maria! Hadi bakalım Vargas!
1: Çabuk kalk Maria!
3: Haydi Vargas, göster kendini!
4: Maria!
5: Osmanlı amiral gemisi geliyor, kara korsan.
1: Osmanlı amiral gemisi mi? Tek başına mı? Donanma yok mu söyle?
5: Tek başına.
1: Ha! Bu iyi işte! Yeter! Kesin artık, bırakın birbirinizi yemeyi! Beklediğimiz fırsat çıktı! Osmanlı amiral gemisi ziyaretimize geliyor! İçi tıklım tıklım altın ve mücevherat dolu! Anladınız mı? İçinizde kana susayan, Türk kanı içmek isteyen varsa kana kana içsin bu gece!

0: Ne zamandan beri bu anı bekliyordum. Nihayet elime düştün Yunus Paşa.
1: Yelkenler fora! Yelkenler fora!
2: Yelkenler fora!
3: Yelkenler fora!
2: Yelkenler fora!
4: Hadi çabuk olun!
1: Çabuk olun!

Çabuk! Daha çabuk! Nihayet bir gemimiz oldu Largas. Maria?

0: Hünkârım, kara korsan adıyla maruf kafir, kaptanı derya gemisini basıp Yunus Paşa'mızı esir almıştır.
1: Bu ne iştir vezirlerim, bu ne küstahlıktır? Bu gafil köpekler cihanı titreten gücümüzden habersiz midirler?
0: Emir ferman buyurulduğu takdirde kara korsan üzerine bir donanma çıkaralım hünkârım.
1: Donanmaya ne gerek var? Bu işin üstesinden gelecek zorlu bir yiğidim var benim. Kara Murat, senden bir hizmet bekleriz.
2: Yolunuza canım fedadır sultanım.
1: Kaptanı derya gemisi kara korsan tarafından zapt edilmiştir.
2: Duydum sultanım.
1: Yunus Paşa'mız küffar eline esir düşmüştür. Sakız Adası Prensi Nikola kara korsanı himaye edermiş.
2: Emredin, üzerine hemen gideyim.
1: Devletimizin gururu olan gemimizle paşamızı kurtarıp kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
2: Buyurunuz başım üstüne sultanım.
1: Al, bu da fermanımızdır. Yanına seçtiğin adamları alırsın.
2: İstemez sultanım, hayır duanızla kılıcım bana yeter.
1: Yolun açık olsun yiğidim.
3: Yelken indir! Sancak alabanda! Hadi! Sallanmayın! Daha hızlı! Daha çabuk! Durmayın! Sallanmayın! Miskinler! Okay.

Şuraya bak Maria! Türklerin öldürdüğü babanın intikamını alıyorum onlardan. Kolumun bedelini ödettiriyorum Türklere. Yeryüzünde bir tek Türk kalmayıncaya kadar bu kanlı savaş devam edecek.

0: Anam benim. Anam. Oh. Anneciğim.
1: Kim öldürdü bu zavallıları?
0: Kara kursadam.
1: Gel bakayım.
0: Anneciğim benim.
2: Buyur Kara Murat. Ziyaretinle bize şeref verdin. Seni konağımızda görmek bizi çok sevindirdi.
3: Sağ ol Yakup Beyimiz. Sultanımızın emir ve fermanlarıyla geldim. Yardımlarınıza ihtiyacım var.

0: Emret Kara Murat. Her türlü yardıma hazırım.
1: Kara korsanı arıyorum. Nerede bulurum onu?
0: Bunu hiç kimse bilmiyor. Bizim de onunla görülecek hesaplarımız var. Fakat bir türlü izini bulamıyoruz. Yalnız 4 adamını ele geçirdik. Şu anda zindanda tutuklu bulunuyorlar. Fakat onları konuşturmak mümkün olmadı. İnsan değil, sanki birer duvar.
1: Beni de zindana atmanızı istiyorum.
0: Nasıl?
1: Tıpkı bir suçlu gibi. Onların arasına karışır, kaçmalarına yardımcı olursam güvenlerini kazanırım o zaman. Böylece kara korsana ulaşmayı düşünüyorum.
0: Anlıyorum. Allah yardımcın olsun.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Anlaşılan seni fena dövmüşler.
2: Kemiklerimi kırdılar.
3: Suçun ne senin?
2: Bir kavgada 5 Türk'ü öldürdüm. Ama buradan çıkınca teker teker hepsini geberteceğim.
0: Nasıl yapacaksın bunu? Bu zindandan ancak ölün çıkar.
2: Merak etmeyin. Daha ölmeye niyetim yok. Nasıl olsa kaçıp kurtulacağım buradan.
3: Kaçacak mısın? Nasıl?
2: Bir planım var.
3: Bizi de kaçırır mısın?
2: Olur, birlikte kaçarız.
0: İsmin ne senin?
2: Antonio.
3: İspanyolsun öyleyse.
2: İspanyolum, evet.
0: Şu kaçış planını anlatsana bize.
2: Yarın gece nöbetçiler değiştikten sonra görürsünüz.

0: Şerefe arkadaşlar!
1: Kurtulmamızın şerefine!
2: Bizi zindandan kurtaran arkadaşımız Antonio'nun şerefine!
1: Arkadaşımız değil, kardeşimiz Antonio'nun şerefine!
0: Meyhaneci bizim geç kaldı!
3: Buyurun beyzadem!
0: Şimdi de Denizler Kralı Kara Korsan'ın şerefine içelim!
1: Reisimiz Kara Korsan'ın şerefine içiyorum!
2: Denizler Arslan'ı Kara Korsan'ın şerefine içelim!
4: Türklerin anasını ağlatan Kara Korsan'ın şerefine!
0: Kara Korsan'ın karargahı buradan çok mu uzak acaba?
1: Tam bir günlük yolda!
5: Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir
2: yer. Bu adanın en yüksek tepesinde!

0: Gemi misin sen?
1: Adım Antonio. Hayatı denizlerde geçmiş bir serseriyim.
0: Ne arıyorsun burada?
1: Yabancı sayılmam, senyorita. Arkadaşlarınızı getirdim size.

0: Ne oluyor ya?
1: Nasıl oluyor?
0: Öldüyüz biz be! Öldüyüz!
2: Kara korsanın huzurundasınız. Çabuk kalkın ayağa!
3: Kara korsan!
4: Koca reis!
3: Başla.
4: Kusura bakma koca reis! Biraz fazla kaçırdık da!
2: Bu adamı tanıyor musunuz?
4: Hangi adamı?
3: Antonio!
4: Bizi zindandan kurtaran aslan!
3: O bir kahramandır! Bir kavgada tam 5 Türk'ü öldürdü!
5: Neresi kahraman bunun? Onu gözüm tutmadı reis!
2: Sen ne dersin Maria?
6: Bana kalırsa böyle gözü pek denizcilere ihtiyacımız var.
2: Bizim aileye katılmak ister misin?
7: Memnuniyetle sinyor, bu benim için en büyük şereftir.
2: Pekala, işe alındın. Yalnız dikkat et! Eğer hizmetinden memnun kalırsam seni mükafatlandırırım. Ama bir falsonu yakalarsam yüreğini söküp kancamın ucunda kızartırım, bilmiş ol.
7: Sizi böyle bir zahmete sokmayacağım sinyor.

Miskin herif, ne duruyorsun? Babanın çiftliği mi burası? Asıl! Hadi canlan! Asıl küreklere!

0: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
1: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
0: Ateş! Bütün toplar ateş! Ateş! Ateş! Ateş! Ateş! Ateşe devam! Çıkartın yağlı paçavraları! Çengelleri hazırlayın! Korsa Trabola! Yelkenler Mayla! Aganta! İskele Rampa! Yıkın! Saldırın! Vurun! Kırın! Yıkın! Parçalayın! Hadi aslanlarım! Hadi korsanlarım! Yağlı paçavraları tutuşturun!
3: Thank you.

0: Genç, güzel ve sağlıklı esirler. Bunlar bize çil çil duk altını getirecek. İyi bir iş başardık Maria.
1: Koca reis, izin verirsen bu savaşta hayatımı kurtaran Antonio'ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
2: Rica ederim senyorita, teşekkür edemez.
0: Benim de gözümden kaçmadı. Gerçekten bir kahraman gibi savaştın. Seni tebrik ederim. Ganimetten benden sonra en büyük payı sen alacaksın.
2: Sağ olun senyor. İltifatlarınızla bana şeref veriyorsunuz.
0: Bunu fazlasıyla hak ettin. İşte arkadaşlar, ben gemimde Antonio gibi korsan isterim.

Hepiniz birer Antonio olmaya bakın. O zaman bize bu denizlerde ne Venedik dayanır ne de Osmanlı donanması.

0: Seslerinden bile nefret ediyorum. Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor. Türkler öldürdü onu. İçimde onlara karşı sönmeyen bir kin var. Elimden gelse bütün Osmanlı ülkesini kılıçtan geçirirdim.
1: Hep kin ve nefretten bahsediyorsun Maria. Kendine intikam duygusuna öylesine kaptırmışsın ki kalbinde sevgiye yer kalmamış. Oysa sen çok güzel bir kızsın.

0: Boşuna mı besliyoruz sizi? Uyumayın!
1: Hadi durma!
2: Beni dinleyin çocuklar, limana gidiyoruz. Bu gece zaferimizi kutlayacağız.
3: Hurra!
4: Kalbinde sevgiye yer kalmamış Maria. Oysa sen bir genç kızsın. Hem de çok güzel bir kız.

0: gece hazır olun.
1: Bu gece hazır olun.
0: Bu gece.
2: Bu gece.
1: Bu gece.
0: Arkadaşlar, biraz beni dinleyin. Beni dinleyin. Antonio bundan sonra benim sağ kolumdur. Anlaşıldı mı sağ kolum? Onu ikinci kaptan tayin ettim gemime. Şerefine Antonio.
3: Sağ olun sinyor, bana şeref verdiniz. Şerefinize arkadaşlar.
4: Şerefine Antonio.
5: Ya,

0: 喝酒，那大概一个小时。哇，我的来讲没事，哈哈哈哈哈。Arkadaşlar nerede kaldı bizim Maria?
1: Merak etme, neredeyse geliyor.
2: İşte geliyor. Şu Maria'ya bakın, nefis nefis.
3: Arkadaşlar bizim Maria bayağı kadın olmuş.
2: Yaşa Maria!
3: Yaşa Maria!
2: Şahane, şahane.
3: Başka yerde görsem tanıyamayacaktım.
2: Doğrusu bende.
3: Yaşa Maria!

0: Gelsin gürültü, susun dedim!
1: Saygıyla sinyoriteyi selamlayın. Güzelliğiniz ve zarafetiniz karşısında insan ne söyleyeceğini şaşırıyor.
2: Teşekkürler ederim sinyor Antonio.
3: Vay anasını! Bizim ikinci kaptan kibar adammış. Kadınlarla nasıl konuşulacağını biliyor.
1: Emrinizdeyim sinyorita. Sinyorita'ya saygıda kusur etmek cesaretini gösteren kim olursa olsun bundan sonra karşısında beni bulacaktır.
3: Sinyorita?
4: Şu kendini beğenmişe bakın. Maria'nın koruyucusu kesildi. Sen önce kendini koru züppe.
1: Yanılmıyorsam adınızı söylediniz. Benim adım da Antonio.
4: Sen kanına susamışsın. Ben Akdeniz'in en iyi kılıç kullanan korsanıyım.
1: Bir görelim bakalım.

0: Kalkıyorum sana.
1: Ne olursun bağışla beni. Öldürme. Öldürme.
2: Señorita.
3: Yaşa Antonio.
0: Hadi arkadaşlar, hep beraber Antonio'nun şerefine içelim.
4: Antonio'nun şerefine.
5: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cep.

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Haydi gel, haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Köfteci Yusuf ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Felix!
4: Yemek getirdim.
3: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı kılamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödül mamasını dene.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Antonio. İncinen gururumu kurtardı. Benim için hayatını tehlikeye attın, ölebilirdin.
2: Hayatımın ne önemi var? Senin için her zaman seve seve ölürüm Maria.
1: Sen bu gemiye ayak bastığından beri bende çok şey değişti Antonio. Kendimi ilk kez bir erkek karşısında bu kadar zayıf hissediyor, utanıyorum.
2: Utanmana gerek yok Maria. Aşk Tanrı'nın insanlara ihsan ettiği en büyük lütuftur. Elimizde olmayarak bizi birbirimize iten duygularla gurur duymalıyız. Seni seviyorum Maria. İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: hızır gibi yetiştin Kara Murat.
1: Gemide de kimse yok paşam.
2: Hey nöbetçiler! Nöbetçiler diyorum! Nöbette uyudunuzsa gösteririm size! Kalk be!
3: Ölmüş bu!
4: Kara korsan, kapana kısıldın!
2: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar! Yetiş Antonio, neredesin?
5: Geldim!
2: Antonio, ne oluyorsun?
5: Antonio değil, Kara Murat!
2: Kara Murat mı?
3: Bırakın kızı!
6: Antonio nerede Kara Korsan?
3: Antonio öldü Maria!
6: Öldü mü? Kim öldürdü?
3: Onu Kara Murat öldürdü!
7: Alçak, sahtekar! Hepimizi aldattın, seni geberteceğim! Kalleş köpek! İhanetin yanına kalmayacak! Derini yüzdürüp seni köpek balıklarına yedireceğim! Bırak beni! Bırak diyorum! Bırak! Bırak diyorum! Bırak!
2: Bir gün bu yaptıklarını ödeteceğim, unutma Kara Murat!
7: Sen kim oluyorsun da beni sırtlıyorsun? Bırak! İkiyüzlü!
3: Sen benim emirlerime itaat etmek zorundasın, çünkü kölemsin. Hazırlan, bu gece koynuma alacağım seni. Bakalım buna değer misin?

0: Eskiden yırtıcı bir kaplandım. Şimdi uslu bir kedi oldum. Bu halin daha güzel Maria.
1: Ama senin esirin.
0: Benim esirim değilsin. Seni seviyorum.
1: İnanayım mı?
0: Evet, seni seviyorum. İlk limanda indireceğim seni. Beni öldürebilirdin. Sana en yüce duygulardan biri aşk derken yanılmamışım. İyi geceler Maria.

0: Çok yoruldunuz paşa hazretleri, istirahat buyursanız.
1: Forsalık beni paslandırdı. Açık ve temiz havaya hasret kaldım. Sen gidip yat, geminin kumandasını bana bırak.
0: Emir kumanda sizindir, izninizle.
1: Hayırlı geceler Karamurat.
0: Hayırlı geceler paşa hazretleri.

0: Gemi Osmanlılara geçti. Kara korsanlı adamları esir düştüler. Onları kurtarmak için yardımlarınızı diliyorum majeste.
1: Merak etmeyin señorita, onları kurtaracağız. Kumandan Alvarez, derhal donanmayı hazırlayıp hareket edin. Düşmanı Gelibolu'ya varmadan yakalamalıyız.
2: Emredersiniz majeste.
0: Majesteleri izin verirlerse ben de bu savaşa katılmak istiyorum. Alınacak bir intikamım var.
1: Katılabilirsiniz señorita. Size iyi şanslar diliyorum.

0: Üzerimize geliyorlar. Düşman sayıca üstün. Saldırıp aralarından geçebiliriz. Rüzgar uygun esiyor. Yalnız...
1: Yalnız ne Kara Murat?
0: Hünkârımızın fermanı gereğince sizi sağ salim İstanbul'a götürmem gerek. İzin verirseniz sizi bir kayıkla karaya çıkarayım. Savaş bu. Gemimiz batabilir.
1: Sen beni düşünme. Takdir-i ilahi neyse o olur. Öleceksek beraber ölmeliyiz. Bir Osmanlı savaştan kaçmaz. Kumandayı sen al.
2: Borsat Ramoğla! İskele Alabanda! Bütün toplar ateşe hazır olsun. Sancak Alabanda!
3: Sancak Alabanda!
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun!
3: Bütün toplar ateşe hazır olsun!

Topçular dikkat! Sancak topları hazır olsun! Ateş!

0: Kurtulduk reis.
1: Kurtulduk.

0: Merak etme Paşa Hazretleri, senin kılına bile dokunmayacağız. Çünkü senin hayatına karşılık sultanından muazzam bir fidye isteyeceğim. Sana gelince Kara Murat, ölümlerden ölüm beğen bakalım. Söyle nereden başlayayım, gözlerinden mi, burnundan mı yoksa gırtlağından mı? Önce derini yüzdüreceğim, leşini de köpek balıklarına atacağım. Nasıl, beğendin mi bu saydıklarımı? Beğendin mi?
1: Dur reis! Onun için daha güzel bir ölüm düşünüyorum. Onu canlı canlı bir ipin ucunda sallandıralım. Güneşin altında susuzluktan ve açlıktan damla damla can versin.
0: Aferin Maria, bunu iyi düşündün. Gözlerimin önünde damla damla yürüyerek can vereceksin. Ayaklarından asın! Bak, bak, bak!

0: Kom alayım biraz.
1: Reis. Reis.
2: Reis Kara Murat kaçtı.
3: Ne? Kaçtı mı?
2: Maria iplerini kesip salıverdi onu.
3: Maria ha? Ben şimdi gösteririm ona.
1: Çabuk olun!

0: Seni bir köpek gibi öldüreceğim. Sen bir Türk'e yardım ettin. Bu ihanetini ödeyeceksin. Yunus Paşa ile ganimeti Şato'ya nakledelim. Paşa kalenin zindanlarında daha emniyette olacaktır.
1: Haklısınız. Prens hazretleri buna çok sevinecekler.
2: Şu anda Sakız limanına gidiyorlar. Yunus Paşa gemide esirdir. Ne bahasına olursa olsun onu kurtarmam gerek.
3: Elimden gelen yardımı yapmaya hazırım.
4: Majeste, size bu ganimetleri bağlılığını belirtmek için kara korsan gönderdi. Majeste, bu da Osmanlıların en büyük amirali.
5: Bir hükümdarın huzurunda bulunuyorsun. Diz çöküp beni saygıyla selamla.
6: Ben dünyanın en büyük hükümdarı Yüce Efendim Fatih Sultan Han'dan başka hiç kimsenin önünde eğilmem.
7: Yere yıkın bu köpeği!
5: Yalnız sana değil, bütün Türklere eğilmesini öğreteceğim. Sultanına çizmelerimi öptüreceğim, çizmelerimi! Atın bu köpeği zindana!
8: Buna karşılık Fatih'ten fidye olarak bir hazine isteyeceğim. Yoksa bu saygısızlığını ona hayatıyla ödetirdim.
4: Çok haklısınız Majeste.
8: Bu gece Kara Korsan'ın şerefine büyük bir şenlik tertip edilsin. Kendisini sarayımda ağırlayacağım.
4: Emredersiniz Majeste.

0: 人死了。
1: Yunus Paşa nerede?
2: Paşa'yı kaleye götürüp zindana attılar.
1: Ya kara korsan?
2: Şatoda, şerefine verilen ziyafette. Sizi oraya ben götürebilirim. Gizli geçitleri biliyorum.

0: Hükümdarım. Beni dinleyin. Bütün gemilerimi kara korsanın emrine verdim. Ve onu donanmamıza baş amiral tayin ettim. Bunun devletimize uğurlu olmasını dilerim.
1: Teşekkür ederim majeste. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Akdeniz'de kuş uçurtmayacak, Türklere göz açtırmayacağım. Oluk gibi Türk kanı dökeceğim. Söz veriyorum, oluk gibi Türk kanı dökeceğim.
2: Yaşasın kahramansın! Yaşasın kahramansın!
0: Kadehimi kara korsanın şerefine kaldırıyorum.

Türkleri mahvetmemizin şerefine şimdiden içiyorum majeste. Çok güzel. Şerefe. Şerefe. Şerefe. Şerefe.

0: Kara Murat.
1: Paşam.
0: Yine Hızır gibi yetiştin.
1: Tez gidelim buradan paşam. Gidelim paşam.
2: Hadi bakalım Fatih gelsin de paşasını bizim elimizden alsın.
3: Elma. Buyurun.
2: Teşekkürler.
0: Çabuk gidin siz, gelenler var.
1: Siz Maria ile gemiye gidip harekete hazır olun Paşa Hazretleri. İzin verirseniz benim görülecek önemli işlerim var.
4: Peki Kara Murat. Seni gemide bekleyeceğiz. Allah'a emanet ol.
5: Dikkatli ol Kara Murat.
1: Merak etme Maria.
6: Majesteleri dansa müsaade ederler mi?
7: Hayır.

0: Kaina.
1: Görüyorsun.
0: Demek gemilerimi sen yaktın.
1: Başka kim olabilir?
0: Seni geberteceğim. Gemilerimi nasıl yaktınsa ben de seni öyle yakacağım.

0: La hutte.
1: Ah!

0: Beni burada bırakma. Ne olur yapma. Ne olur gitme. Hayır, öldürme beni. Öldürme beni.
1: Gitti gemilerim. Gitti, gemilerim gitti. Ne duruyorsunuz? Koşun, bir şeyler yapın. Koşun!
2: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
3: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
4: Ben cesaret edebilirim mesela.
5: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
6: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
7: Hanımın mı bu araba?
8: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
9: Söyle canım evladım.
6: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
2: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
4: O şeref bana ait.
5: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
9: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
2: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar. Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
10: Baş belası birazdan TV4'te.
11: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşa Bahçe altılı vanilla kase 89 lira 50 kuruş. Mercan altılı kulplu bardak 99 lira 50 kuruş.
13: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: önce yumuşçumu şir parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: 5 kırmızı biberli yeni Doritos Twist denemen lazım.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım.
4: Böyle namert voyvoda. Türkler bu yaptığını senin yanına koymazlar.
5: Kazıklayın bunu.
6: Kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın.
7: Macar kralı Matyos Korinos sözüne güvenilir bir dostumuzdur.
3: Bir haber var mı?
8: Duyduğuma göre iki papaz voyvodayı ziyarete geliyor.
5: Merhaba papaz efendi. Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor.
9: Haklısınız majeste.
10: Murat!
5: Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun.
10: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam.
5: Fatih gelsin de kurtarsın sizi.
9: Fatih yoksa fedaisi burada.
5: Kara Murat!
11: Kara Murat, Fatih'in fedaisi. Yarın 18'de TV4'te.
12: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
13: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
12: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
13: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
12: Süper. Zaten 5G kalitesi.
13: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
12: Onun özellikleri
13: budur
12: de.
13: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
12: O zaman hayırlı olsun diye.
13: Şuna da bir bakabilir miyim?
14: Çok iyi seçim.
15: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
12: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bakın.
7: Tam da leslik.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Evet. Gemini bana yazdığın bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
3: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik.
3: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
5: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Akşam çok şık olmalıyım.
0: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
1: Oo, mükemmel.
0: Olaysın Gemini.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektrik

0: Beklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok
2: cepte şok. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
3: Şok şok.

0: Mutlaka gelecektir.
1: Kara Murat.
0: Sağ ol evlat, büyük bir iş başardın.
2: Sadece vazifemizi yaptık Paşa Hazretleri. İzin verirseniz hemen hareket edelim.
0: Haklısın evlat, yolcu yolunda gerek. Vira bismillah!
3: Vira bismillah! Gelkenler para! Gelkenler
4: para! Kap başına! Kap başına! Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryan, eli püryan, meydanı şehadetle Allah yoluna revan. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Kadir'den korkmadı, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezda. Ruhun açık olsun ey Serdar-ı Mücahit. Gıda kılıcını keskin etsin, ömrünü gün gibi bedi. Bahri alemi hoşnut ettin. Hakk'a zayi ekberin etsin mübarek ve sayı.

0: En büyük sermayemiz namus, fezilet ve doğruluktur canım evlatlarım. Yeter, yeter, yeter. Fazla şeyini sıkartmayınız. Biz bilhassiz ticari itibarımızı her şeyin üzerine tutarız. Şerefli müessesemiz hepinizin de bildiği gibi büyük bir aile şirketidir canım evlatlarım. Şu anda da dünyanın dört bir tarafına kol uzatmış bulunuyoruz.
1: Kısa kes be babalık. Damın tepesinde başım dönmeye başladı.
0: Ve sigara işlerimiz, silah ve mermi dümenlerimiz hepsi saat gibi işlemektedir. Yalnız bugün hesapları kontrol ederken 250 bin liralık bir alacak bakiyesi nazar dikkatimi çekti.
2: Gazinocu Apo'nun borcu o. Tam 5 aydır haracımızı ödemiyor.
0: Oo, ayıptır evladım. Haraç denmez ona. Sigorta primi diyeceksin. Oğlum Bayram, gazinocu Apo'yu ara bana. Ah, ayı Mehmet oğlum olsaydı bu para takılmazdı.
2: Kaç defa gittik atlattı. Siz sertlik istemediğiniz için oluyor bunlar.
0: Merak etme canım evladım. Ben şimdi hallederim o iş. Alo. Apo sen misin? Ha ben baba. Baba da.
3: Buyur babacığım. Emret. Ben de seni arayacaktım bugün.
0: Sağ olasın canım evladım. Aa galiba dalgınlığına gelmiş. Bizim sigorta primini ödemeyi unutmuşsun. Yapma canım evladım. Başına bir kaza açılırsa üzülürüm. Ha şimdi sen parayı hazırla olur mu canım evladım? Bizim gelen adamımıza teslim edersin onu. Paralamız da torik. Anlaşıldı mı? Torik.
1: 250 bin liracık. Eh, oltamıza yağlıca bir torik vurdu bugün.
0: Gündemimize başka bir şey var mıydı?
2: Yok baba.
0: Pekala. Bilal. Celal.
4: Buyur baba.
0: Parolamız torik.
4: Parola torik.

0: Biraz fazla geliyor bizim dükkana.
1: Sen hiç merak etme, babaya söylerim Apo kardeş.
0: Sahi söyler misin?
1: Neden söylemeyeyim, tabii söylerim.
0: Sakın yanlış anlamasın.
1: Sen hiç merak etme Apo kardeş, baba benim sözümden çıkamaz.
0: Hey ahbap! Bu da senin. Şu işimi bir yaparsan, yok mu?
1: Oldu bil, ama sakın babaya söyleyeyim deme rüşvet aldığımı, canımı okur sonra.
0: Babaya selam, ellerinden öperim.
1: Ben de senin gözlerinden öperim.

0: Arabaya davet etmeyecek misin beni?
1: Dilsizim.
2: Hayat sigortası primunu neden ödemedin?
3: Ödedim baba. Yemin ederim ödedim.
2: Yalan yere yemin etme, sarpılırsın sonra.
3: Yalan değil baba. Torik deyince teslim ettim parayı. İki gözüm önüme aksın.
2: Sözlerine yazık değil mi zanım evladım?
3: Bu prim çok geliyor dedim. Babaya söylerim dedi. Baba sözümden çıkamaz dedi. 5000 de o aldı.
2: Ne? Ulan bakın sünnetine de. Bir de adamlarımı rüşvete alıştırıyorsun ha. Demek sigorta primi sok geliyormuş. Ben onun sözünden çıkamazmışım ha. Benim payıma kimse el atmaya cesaret edemez. Çocuklar, Apo kardeşimiz yolculuğa çıkayı hazırlığa başlayın.
3: Beni nereye gönderiyorsun baba?
2: Öteki dünyaya canım evladım. Çabuk ol. Bitti mi canım evladım?
4: Tamam baba.
2: İyi, eline sağlık olsun. Ha o Apo kardeşimize parlak bir cenaze töreni tertip edeceksiniz.
4: Olur baba. Ha.
2: Apocuğum Allah taksiratını affeylesin.
0: Düş önüme.
2: Ya rahmetli anan tam 30 sene kan kusturdu bana canım evladım. Şimdi de sen be. Ya yeter artık bu çektiğim.
0: Edebinde oturursan çekmezsin. Tövbe edeceksin.
2: Tövbe edeceğim.
0: 5 vakit namaz kılacaksın.
2: 25 defa kaza kılacaksın.
0: Evden işe, işten eve.
2: İşten
0: tamam
2: eve,
0: mı?
2: Eve, eden
0: hadi
2: işe,
0: bakalım, eve. Hadi bakalım yürü şimdi.

0: lanet evladım. İçeri cırdı cıralı işlerimiz ters cider oldu da. Bu sefer de işler ters ciderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım. Bilal, Celal. Şimdi ikiniz de Arap Kadri'nin kumarhanesine tehsilata gideceksiniz.
1: Kendisinin bize tam 500.000 lira sigorta borcu var.
2: Ah ah, sen biraz babam olacaktın ki.
0: Parolayı biliyorsunuz. Babanın selamı var, gözlerinden öpeyim.
3: Babanın selamı var, gözlerinden öpüyorum.
0: Aferin.
2: Gözlerinden öperim baba.
0: Gündemimize başka madde var mıdır?
4: Vardı baba, bizim hisseleri yeniden düzenleyecektik.
0: O... hisse meselesini gelecek toplantının gündemine alın, ben biraz işim var, oraya hazırlıyorum.

0: 3 toplantıdır atlatıyor. Bu iş böyle yürümeyecek çocuklar. Hey!
1: Hey! Öküz gibi ne böğürüyorsun be, aptal herif?
2: Kaşınıyorsun ama seninle uğraşacak vaktim yok. Çek şu arabanı hadi.
1: Babanın at arabası sanki. Kaba herif. Hiç mi terbiye vermediler sana?
2: Lütfen şık, pahalı, çok lüks, son model spor otomobilinizi biraz öne alabilir misiniz? Görgüsüz sultan.
1: Akşama gel de biraz görgü dersi vereyim.
2: Aha bir dakika. Niyetin anlaşıldı. Beni çok beğendin. Akşama gelirim söz. 500.000 gidiyor. Ne olur çek şu arabanı. Ne olursun.
1: Terbiyesiz.
2: Terbiyeli. Dur biraz. Zorla başımı belaya sokacaksın. Dur. Dur diyorum. Bana ne be? Benden günah gitti.

0: daha karşıma çıkarsın sen. Tuh!
1: Sevgili babamız afiyetlidirler inşallah.
2: İyidir.
1: Hiçbir hastalığı falan yok değil mi?
2: Yok, hamdolsun.
1: Oh oh oh! Allah uzun ömürler versin. Hürmetler ederim. Ellerinden öperim efendim.

0: Bu defada çıksaydı hapı yutmuştuk.
1: Yazık oldu Apo'ya. Herif doğru söylüyordu galiba.
0: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
3: Bilal'le Celal değil miydi geçen?
4: Biri daha vardı arka tarafta.
5: Ben şüpheleniyordum zaten bunlardan. Takip edelim.
2: Önüne baksana kas kafa. Hadi çekin bakalım şimdi şöyle güzel manzaralı bir yere.
1: Sen ölümüne mi susadın arkadaş? Babayı hiç duymadın galiba.
2: Boş ver, ben de abiniz sayılırım. Şu köşeden sağa dönelim bakalım. Sağa dön dedim.

0: Peşimizdeki enayileri atlatmak lazım. Sağa dön. Sağa dön. Sola dön. Sağdaki garaja gir. Yolumuza devam edebiliriz şimdi çocuklar.
1: Nereye kayboldu bunlar?
2: Bulmamız lazım mutlaka.
3: Devam et.
0: Hadi çıkın bakalım, şöyle temiz bir hava alın. Sen de geç şöyle. Geç geç, çantayı ver. Çantayı verin dedim. Siz bilin. Uslu uslu geri gidin bebekler.
4: Hayatınla oynuyorsun.
0: Eğlenceli bir oyundur, size de tavsiye ederim.

0: Yahu nerede bu herif?
1: Ezilmemiş mi?
0: Dursana biraz.
2: Ne oldu bu adam?
0: Uçmadı ya.

0: Uçtu mu? Daha münasip bir yalan icat eyleyemediniz mi ulan canım evlatlarım?
1: Vallahi uçtu baba.
2: Oğlumun ölüsünü öpeyim.
3: İki gözüm önüme aksın.
1: Uçtu, hepimiz gördük.
0: Ulan sen de gördün mü?
4: Ben de gördüm baba.
0: Aa, böyle havalandı öyle mi?
3: Evet baba, öyle havalandı.
0: Sizin de havalanmaya ihtiyacınız var canım evlatlarım. Tebdili havaya gönderiyorum sizi. Hazırlayın ulan.
2: Affet baba.
3: Başka bir şey var. Bizim hiçbir yanımızda değil. Elimizden uçtu gitti baba.
5: Alo. Evet. Parayı yürüten herif galiba.
0: Alo. Ben baba.
4: Ben de senin büyük oğlum babacığım. O iki enayi adamından 500 bini ben çarptım.
0: Olsun evladım. Ez bakalım evladım. Ben parayı niçin kazanıyorum? Senin için evladım.
4: Sağ ol babacığım, ömrüne bereket. Bak yanımda gelinlerim var, seninle konuşmak istiyorlar.
6: Babacığım ben gelinin Jale.
0: Öyle mi kızım? Çok memnun oldum evladım.
6: Biz burada bir böcek, üç çiçek, gül gibi geçiniyoruz babacığım.
7: Babacığım ben gelinin Hale, ellerinden öperim.
0: Sağ ol yavrum. El öpenlerin sok olsun evladım.
7: Oğlunu çok mutlu ediyoruz babacığım.
0: Mutluluğunuz daim olsun evlatlarım.
6: Babacığım ben gelininiz Lale. Nasılsınız?
0: İyiyim Lalezum. Çok iyiyim. Ya sizler nasılsınız?
6: Biz de iyiyiz babacığım.
0: Alırsın evladım, alırsın. Elbette iftar ediyorum seninle. Ah ulan Ayı Mehmet evladım. Cezaevine düşmenin sırası mıydı da?

0: yere kaçamazsın. Polise teslim edeceğim seni.
1: Ziyanlı çıkarsın güzelim. Senin altındaki kimin arabası?
0: Ay sen bu öküze araba mı diyorsun?
1: Bana bak, hakaret etme bizim böceğe, bozuşuruz sonra. Araba kullanırken sağına soluna baksan iyi olur.
2: Ne oluyor burada?
1: Görmüyor musunuz memur bey? Bam diye arabama çarptı arabasıyla.
0: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
2: Hanımın mı bu araba?
1: Küçük hanıma lütfen sorar mısınız? Acaba bindiği araba kimin arabası?
2: Kimin bu araba?
0: Onun.
1: Gördünüz mü? Asıl araba hırsızı kendileri.
0: Bana hırsız diyemezsin.
1: Asıl sen bana hırsız diyemezsin.
0: Haddini bil, haddini bil yoksa sen...
1: Kadınlarını bil, fena yaparım sonra.
2: Durun bakayım. Bu araba senin öyle mi?
0: Benim, o çaldı.
2: Bu araba da senin.
1: Evet, benim, o çaldı.
2: Yürüyün bakalım, derdinizi karakolda anlatın.
1: Benim suçum yok ki.
2: Kimsenin atı derdini
1: benim karakolda
0: anlatın. Neyse.
3: Bu saçmalıkları tekrarlamakta ısrar ederseniz sabah ikinizi de tımarhaneye sevk ederim, haberiniz olsun.
4: Duydun mu?
0: Deli olan sensin, sen dinle.

0: Hey, çakmağı da yürütmeye kalkma.
1: Yapma. İşte

0: Nasıl? Aklınız başınıza geldi mi? Hala birbirinizden davacı mısınız? Telefon edeyim mi tımarhaneye?
1: Yok, ben değilim.
2: Ben de değilim.
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
2: Çüş öküz! Kadına yol verilir adab-ı muaşerette.
1: Kadına yol verilir, doğru.
2: Hey! Kendi öküz arabana!
1: Affedersin, 3-5 gün kullanınca alışıyor insan. Her şeye alışıyor. Belki sana bile alışabilirim bir gün.
2: Şeytan görsün suratını. Kaba herif!
1: Doğru söyle, kimden aşırdın bu arabayı? Görgüsüz sultan.
2: Koca öküz, ne olacak?

0: Aramıza bir hain vardır canım evlatlarım. Ve bu hain bilat siz dışarıya haber sızdırmaktadır. Söyleyin bana hanginizsiniz?
1: Aa, iftira ediyorsun baba.
2: Bizi harcamaktan vazgeç baba.
0: Onu bulacaksınız bana.
3: Siz parolayı verdiğiniz anda çocuklar fırlıyorlar. Gidilebilecek en büyük hızla parayı alacakları yere gittiklerinde... ...o her gelenin 5 dakika önce parayı alıp tüydüğünü öğreniyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Baba, ihanetle, casuslukla ilgisi yok. Başka bir iş var bu işin içinde. Beni dinle. Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?

0: sıkı tedbir alacaksınız. Herkesi tanımadığı bir başka kişi kontrol edecek bundan sonra.
1: Çok akıllısın babacığım.
2: Silah ve mermi işinden komisyonumuz olan o 1 milyon lirayı... bilhassiz Temel Reis'in deposundan alacaksınız. Parolamız da palamuttur, palamut. Ölüsünü istemem dirisini getirin de.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Temel reisi görmeye geldim, burada var mı?
1: Benim, bir şey mi istiyorsun?
0: Çok değil, 1 milyon liracık. Parolamız Palamut, babam söyledi.
1: Onlar da buradalar zaten. Ha?
2: Baba seni bekliyor. Güçlük çıkartma da canını acıtmayalım.
0: Yok canım, ben buraya sizi görmeye geldim zaten. Buyurun çantanızı.

0: Ah, Frankenstein!
1: Sen ha?
0: Kızma kızma, şaka yaptım sana. Niye tıraş olmadın bakayım sen?

0: Hadi buyur canım evladım, hadi. İçsene be canım evladım. Adı şerefine. Ye canım evladım ye. Sen yedikçe bana kan olay. Hadi.
1: Sevgili babacığım, nefis yemeği hazmetsem de seyahate öyle çıksam olmaz mı?
0: Vaktimiz yok sanem evladım. Hem yolcuyu yoluna gerek.
1: Doğrusunu istersen bu yolculuk hoşuma gitmedi benim. Başka bir şekli yok mu bunun?
0: Olmaz olur mu canım evladım? Yeter ki sen iste. Karadan zıtmak istemeysen havadan zıdırsın.
1: Havadan olsun bari.
0: Ben hiç sevgili canım evladımı kırar mıyım canım? Cel benim de cel. İşte buradan uçacaksın.
1: Şaka ediyorsun babacığım.
0: Şaka olur mu canım evladım? Ya havadan ya karadan.
1: Havadan gitmeyi tercih ederim doğrusu.
0: Peki canım evladım, sen bilirsin. Paşa Cumlu nasıl isterse öyle et. Helallaşalım canım evladım.
1: Helallaşalım sevgili babacığım.
0: Seni çok özleyeceğim be canım evladım.
1: Ya ben de baba, ben de seni çok özleyeceğim.
0: Bak ya ağlama, beni de ağlatacaksın be. Allah. Hayırlı yolculuklar canım evladım.
1: Elveda babacığım.
0: Elveda sevgili evladım. Allah teksiratını affeylesin.
1: Eyvallah baba!
0: Canım evladım.
2: Benden bu kadar. Kusura bakmayın.
3: Teşekkür ederim.
2: Deminden beri burada mıydı bu adam?
4: Rıza Bey mi?
2: Hı hı.
4: Sizden önce geldi.
5: Rest.
4: Pas.
5: Kabul.
4: Pas.
5: Fulva.
6: Fulas.
4: Ben bırakıyorum.
6: Dördüncü oyuncu olmadığına göre bu iş burada biter.
2: Dördüncü var.
6: Vay nezarethane arkadaşım, hoş geldin. Şeytan seni gene çıkardı karşıma.
2: Çeneni kes de oyununa bak.
5: Pot.
4: Peki.
2: 1000 lira.
4: Pas.
6: 5000.
4: Pas.
2: 10.000.
6: Evet. Servi.
2: Çift kart.

0: 10.000 daha.
1: 50.000 daha.
0: Rest?
1: Evet. Kare as.
0: Benimki de kare as.
1: As tarlasına düştük galiba.
2: Şimdi şapa oturdun ahbap. Foyan meydana çıktı.
3: Demek hile yaparak kazıklıyordun bizi.
0: Hapı yuttun mu öküz arabacısı?
1: İyi yanılıyorsunuz arkadaşlar. Oyunda hile yapmam ben.
2: Bu adam.
4: Sen misin hile yapan? Getirin şunu.
1: Ben şaka yaptım, çek elini. Vaziyet nasıl?
0: Kötü.
1: Ah, devam et sen. Hadi. Eyvallah.
0: Falımı bozdun.
1: Kusura bakma.
4: Ulan haklasanıza şu herifi.
1: Fal nasıl çıktı?
0: İyi.
1: Ya güzel. Şimdi izin ver bir de ben senin falına bakayım. Seninki de çok iyi. Büyük bir aşk görünüyor.

0: Uf, hayırdır inşallah, cana kulağımsın naybe. Birisi birisine beni meteleye amartsın.
1: Ayı Mehmet'tir baba, yarın tahliye ediliyor.
0: Bak, buna çok sevindim işte. Bilhassiz bundan sonra işlerimiz yoluna ziracık demektir.
2: Asılın! Asılın be!
3: Adayı!
2: Adayı! Defter kenarı! Adayı!

0: Ayıyı gözünde fazla büyütüyorsun baba.
1: Ayıya laf yok Veysi.

0: Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun. Seni çok izledik abi. Eyvallah
1: abi. Geçmiş olsun abicim. Geçmiş
2: olsun Mehmet abi.
3: Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun canım evladım. Ya sen tatile gidelim. İşler hepten bozuldu be. Tam zamanına yetiştin imdadımıza. Atla atla. Hadi lan şamatayı kesin atlayın ha. Bu herif başımıza bela oldu canım evladım. Tam yakaladık derken kuş gibi uçtu, balık gibi daldı, tazı gibi kaçtı.
5: Ne biçim adam bu?
4: Valla ben de şaşırdım kaldım canım evladım.
5: Nasıl olsa ele geçiririm onu. Sen üzülme baba. Kanatlarını kırarım uçamaz. Kafasını koparırım dalamaz. Ayaklarını kırarım kaçamaz.
4: Oy senin o tatlı dilini seveyim canım evladım. Alo.
6: Rıza'yı buldum baba. Hemen peşine takıldım. Biraz önce bir kadınla Yeşilköy motele girdi.
4: Aman evladım sakın oradan ayrılma. Bilakis moteli tarasut altına tut. Biz de hemen zılayırız. İzini bulduk Rıza'nın da.
5: Gerisini bana bırak baba.
4: Bıraktım canım evladım bıraktım. Azıl edin.
6: On üç numaralı odada.
4: Hadi benim canım evladım, kanadını kopar, kafasını kes, bacağını da kır, geriye kalanını da...
5: Merak etme, çiğ çiğ yerim baba.
4: Afiyet şeker olsun canım evladım. Kazan mübarek olsun.
7: Ay Mehmet!
5: Benim çocukluk arkadaşım.
7: Okul arkadaşım benim.
5: Asker arkadaşım.
7: Kan kardeşim.
4: Ey yavrum ey, şimdi ayı Mehmet oğlum düşmanımın kemiklerini satır satır kıraydır. Doğru.
5: Yıllar sonra tekrar bir araya gelmemizin şerefine. Şerefe ah, yenge hanım.
7: Şerefe arkadaş.
5: İyi ama ben buraya içmeye gelmedim ki.
7: Sahi niye gelmiştin?
5: Ben buraya seni öldürmeye geldim arkadaş. Mecburum buna.
4: Ya ayı Mehmet hiçbir işi bu kadar uzatmazdı. Neden gezikti acaba?
6: İstersen yardıma gidelim baba.
4: İstemez canım evladım. İstemez.
6: Al bakayım şunu.
5: Ne yapacağım?
6: Beni öldüreceksin. İki kurşun at yeter. Ay yok yok benim derim biraz kalındır. Onun için üç kurşun at yeter.

0: Ah! Haklılar de, zahmilesin artık.
1: Yutar mı dersin?
0: Ayıp ettin arkadaş, baba hiç bu kadar fiyakalı ölen adam görmemiştir hayatında.
1: Cesedi ne yaptın peki?
0: Yedim dersin.
1: Bak ona inanır. Şimdilik hoşça kal arkadaş.
0: Güle güle kan kardeşim.
1: Rahatınızı kaçırdığım için özür dilerim yenge.
2: Tanıştığınıza memnun oldum efendim.
1: Hadi eyvallah.
3: Essüz kahraman Ayı Mehmet bizi çok büyük bir beladan kurtarmış, feragat ve fedakarlığın en güzel örneğini vermiştir. Yeter, yeter, yeter. Bu muazzam hizmetinden dolayı tescilatımız kendisine minnettardır arkadaşlar. Yeter, yeter, yeter. Kadehimi Ayı Mehmet evladımın şerefine kaldırıyorum.
4: Sevgili babamızın hak etmediğim iltifatları gözler mi yaşarttı? Ben sadece görevimi yaptım. O çöp gibi, o çöp gibi oğlanın yerine 5-10 tane doğru dürüst adamla karşılaşsaydım daha da mutlu olacaktım. Öyle değil mi arkadaşlar? Kadehimi sevgili babamızın saatine kaldırıyorum. Allah onu başımızdan eksik.

0: Başım dönüyor.
1: Evlenecek misin benimle?
0: Başım dönüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Ben adama kolay kolay kız vermem. Benim kızımla evlenecek adam her şeyden önce namuslu, faziletli ve şereflı bir insan olmalı.
0: O da öyle babacığım. Tam sizin istediğiniz gibi.
2: Peki ya esaleti?
0: Asaleti babadan, sülaleden.
2: Çok güzel, çok güzel.
0: Üstelik çok zengin. Parasının hesabını kendi bile bilmiyor.
2: Çok iyi, çok iyi.
0: Sonra kendini çok iyi yetiştirmiş. Amerika'da tahsil etmiş. Elektronik mühendisi.
2: Bak buna çok memnun oldum işte.
0: Üstelik yakışıklı, şık, kibar, dünyanın en tatlı erkeği. Onunla evlenmeme izin vereceksin değil mi babacığım?
2: Ya bu işler böyle ayak üzerine konuşulur mu ya?
0: Ne olur, izin vereceksin değil mi?
2: Hadi pekala canım evladım.
0: Sen dünyadaki babaların
2: uzatma,
0: en tatlısısın.
2: Yeter uzatma, hadi kısa kes. Bak sevgili damadımı bir an evvel tanımak isterim. İnşallah da bizim ailenin şerefine layık bir delikanlıdır. Hayırdır inşallah, gene kulağım çınlayı. Biri beni anayamak kim? Ayı Mehmet oğlum gelmedi mi?
3: Verdiğiniz paraları eziyordur herhalde.
2: Onun sayesine kurtulduk rıza belasından. Helal hoş olsun, ne var yani? Çok önemli bir ve sigara işi programladım arkadaşlar. Mal bir tır kamyonuyla beraber yüklenmiş olarak yola çıkmış bulunay. Malı Edirne'de teslim alıp sahibine teslim edeceğiz. Karşılığında da 2 milyon Türk lirası alacağız.
4: 2 milyon mu?
5: Evet, tam 2 milyon.
4: Yaşadık desene. Bana bak. 1 milyonu senin, 1 milyonu benim ha?
5: Önce parayı nasıl söğüşleyeceğimizi planlayalım. Akıl senden, kuvvet benden.

0: Kımıldayanı mızlar mı?
1: Patladı.
0: Sağa dön hadi. İnin aşağı. Çabuk.
2: Sen ölmedin mi? Ayı Mehmet öldürmedi mi seni?
0: Rahmetli Rıza'nın kardeşi Fırlama Necmi'yim ben. Kardeşimin kanını ödeteceğim hepinize. Kaldırın ellerinizi. Düşün önüme, hadi yürüyün. Yürüyün dedim, yürü yürü. Yürüsene. Anlaşıldı, kaşındınız siz.

0: Eh, bana müsaade.
1: Güle güle. Babaya selam.
0: Tabii, söyle.
2: Hey, kamyon almıyor musun?
0: Size hediyem olsun.
3: Burası 589. Yanımdaki odada bir sürü münasebetsiz şarkı söylüyor.
4: Sizi uykunuzdan ben mi uyandırdım?
3: Bir de soruyorsunuz.
4: 589 Neşe Hanım. Hay hay efendim. Fatura kime gönderilecek? Menajerim Ahmet Hasanoğlu.
3: Bana geldi bu çiçekler.
5: Tijan ablan da kim?
3: Ablamın arkadaşı. Kocası buradaymış da ondan görüşmemi istiyor. Çiçekleri oğlu gönderdi.
4: Evet. Faturalar da yeni ödedi.
6: Bir zamanlar sevginle...
3: Ben de sizden Kuşadası'na geliyorum.
5: Bir aklıma geldikçe fena oluyorum. Kocam seni görmediğini söyledi.
3: Hemen evleniyor.
7: Neşe, Ahmet'i senin kocan zannetmiş.
5: Kocam mı?
4: Tijan ablanın kocası ben değil, Ahmet'tir.
8: Bak Yeşil Yeşil, yarın 16.15'te TV4'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi Bölde Özel Peşin Fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
0: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak zamanı.
2: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
5: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
5: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
6: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Tek hocam. Herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Tam da leslik.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
1: şok. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira. Teknolojik.

0: Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Peki bu nasıl iştir be canım evladım? Rıza mort olmadı mı?
2: Olmaz mı babacığım? Bir kalbine, bir beynine, bir de orasına o dakika kanalları dikti. Duymadınız mı silah seslerini?
1: Peki kamyonu yola getiren kimdi öyleyse?
3: Fırlama Necmi'ymiş. Rıza'nın ikiz kardeşiymiş.
1: Vay soyu sopu kuryasıza. Şimdi de başımıza bu fırlama Necmi mi sıktı?
2: Çıksın babacığım, ayı Mehmet evladın onu da harcar.
1: Aferin canım evladın.
2: Hemen gidip bulayım o namussuzu.
1: İster Rıza, ister fırlama Necmi olsun. Bir mala sahip olamadınız. Malına sahip olamayan canına da sahip olamaz. Hadi hazırlanın yolculuğa.
3: Etme, eyleme baba.
4: Kıyma canımıza.
1: Hayırlı yolculuklar.
5: Bitti mi?
1: Tamam baba. Eline sağlık canım evladım. Arkadaşlara birinci sınıf bir cenaze merasimi hazırlatın. Çelenkler de kırmızı güllerden seçilsin. Tamam mı? Hadi sözüm. Alo. Buyur kızım. Söyle canım evladım.
6: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun? Sevgili müstakbel damadınız.
1: Öyle mi? Buna bilhassız çok memnun oldum. Merak etme canım evladım, hiç geç kalır mıyım? Sevgili damadıma kendi ellerimle mezeler hazırlayacağım he. Hadi cüle cüle canım evladım, cüle cüle selametle, güle güle. Uy damat!

0: ederim ya, leda yalnız ederim ya.
1: Şu çıçakları kaldırın ulan, temizleyin orayı. Açın bana, yarasın yer. Ha, şimdi çekilin, çekilin. Ya bırakın, karışmayın. Ben kendi oğlumla ne de zoom be. Ya karışmayın dedim işime. Bu üsken adı zoom bunu. Üsken, üsken.
2: Odur, geliyor
1: aman,
2: baba.
1: Aman, aman, ceketi, ceketi, ceketi. Ceketi, ulan onluk gibi çıkarın be. Çıkarın, çıkarın da ondan sonra gidin. Şşt, telaşa vermeyin ulan, telaşa vermeyin.
3: Yakanızı
1: düzeltin, düzeltin. Bir biçimleyin beni de.
4: Tamam, hadi beyefendi.
1: Ulan yakamı makamı.
2: Babacığım, misafirimiz geldi.
1: Geldi mi?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Babacığım, misafirimize hoş geldin demeyecek misin?
0: Hoş. Hoş. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
3: O şeref bana ait.
2: Birer alırız değil mi?
3: Siz bilirsiniz.
0: Siz daha iyi bilirsiniz onu.
2: Ben içkileri hazırlayıncaya kadar baş başa konuşursunuz.
3: Hem olabilir, hem olmayabilir.
0: Sokuyor olur, sokuyor olur, hadi. Ulan nihayet seni elime geçirdim size.
3: Ağzını topla kayınpeder, ben fırlama necmiyim.
0: Yavaş, yavaş, yavaş. Sahtekar herif. Adi, alçak, rezil!
3: Ya sen, sen benden aşağı mı kalırsın
0: ya,
3: sanki?
0: Yavaş!
3: Üstelik zavallı yavaş. Masum kardeşim, Rıza'yı öldürttün Ayı Mehmet'e!
0: Şimdi sıra sende fırlama Nezmi! Ayı Mehmet evladım seni arayın, ha?
3: Arayan belasını da bulur mevlasını da!
0: Yavaş, yavaş! Ulan bana attığın kazıklar yetmedim de, kızımdan ne istiyorsun da?
3: Evlenmek istiyorum sevgili babacığım ya!
0: Ulan ben senin gibi ehlaksız bir köpeğe kız değil, bilaçiz eşek bile vermem be!
3: Eğer kızını vermezsen her şeyi anlatırım. Yavaş. Çevirdiğin dümenleri, kaçakçılığını, gangesterliğini, öldürttüğün zavallıların listesini yavaş. Vereyim mi Ayşe'ye?
0: Ulan! Canım evladım! Kızımın peşini bırak! Yoksa yaşatmam seni de!
3: Benden günah gitti sevgili babacığım! Ayşe, bak bir şey diyeceğim sana. Biz babanla daha evvel tanışıyorduk, şey, biliyor musun?
0: Evet canım evladım, evet. Yani ismen birbirimizi daha evvelden tanıyaymışız ama şimdi daha çok kaynaştık. Sayende bir evlat sahibi daha oldum. Gel evladım öpeyim.
3: Ben de sizin gibi eşsiz bir baba kazandığım için çok sevinçliyim.
2: Anlaşamazsınız diye çok korkuyordum. Bilseniz ne kadar mutluyum babacığım.
0: Bilakis bu mutlu günümüzü kutlamalıyız.
3: Sıhhatinize.
2: Ben ikinizin dostluğuna içiyorum.

0: Öldürülmek için sabırsızlanıyorum. Ne zaman öldüreceksin kardeşini?
1: Bırak gırgırı, sonunda baba dümeni çekip ikimizi de zımbalayacak.
0: Öz be öz damadına. Deli misin sen? Olur mu öyle şey? ver bakalım biraz da bana. O keriz kolay kolay uyanamaz. Keyfine bak sen.
2: Hayırdır inşallah, gene kulağım sınamaya başladı canım evladım.
3: Hayır, fırlama rejimi yakalamıştır. Affetmen için yalvarıyordur.
2: Affetmek mi dedin? Aha. Bir yakalasam bilhassız kendi ellerimle boğarım canım evladım.
3: Sizi bilmem ama benim sabrım tükendi arkadaşlar.

0: Dayı Mehmet değil mi o?
1: Fırlamayla sarmaş dolaş. Babaya haber verelim.
2: Hadi alsın kürekleri.
1: Kol kolalar abi, sanki 40 yıllık dost. Yanlarında da 4 tane fıstık. Şimdi kayıkla Kotra'ya yanaşmak üzereler.
3: Ulan rüya mı görüyorsunuz öyle vakti? Sarhoş musunuz?
1: Şaban, sen de görüyor musun?
4: Ben de görüyorum Bekir abi.
1: Şimdi Kotra'ya çıktılar. Tamam abi. Hadi yürü.
4: Geç, geç, geç bakalım geç. Sen de geç. Geç ayı. Geç.
5: Aman kaptan çabuk, enselenmeden tüyelim buradan.
6: Bir yanlışlık yaptınız, mayonuzu giymeliydiniz.
7: Hayırsız, nantör, ayı. Onu bir evlat gibi bağrıma basmıştım be. Yapılır mı canım evlatlarım? Benim gibi müşfik bir babaya bu yapılır mı? Bu ayının burnundan bunu fıtıl fıtıl getireceğim yaptıklarını. Yarın akşama kadar muhlet size. İkisini de yakalayıp diri diri getireceksiniz. Gelmedi mi sizden alırım acısını, haberiniz olsun. Hadi. Bu Bekir bir hatlar karıştırayım peşimden ama. Servis kapısından orayı dikizle de bir bak bakayım.
3: Bizden çıkaracakmış acısını. Suçsuzlar öldürülecek, hainlerin cezasını biz çekeceğiz. Paraları babamız alacak. Bu nasıl babalık? Emekliliğimiz yok. Hiçbir sosyal garantimiz yok.
1: İkramiyemiz var abi. Cenaze marşıyla beynimize sıkılacak bir kurşun.
8: Şaban doğru söyledi. Bu gidişle hepimiz pisi pisine gebereceğiz. Babayı aradan çıkarıp daha demokratik bir çete kurmalıyız arkadaşlar.

0: Hadi şekerim, birini beğen de bir an önce evlenelim ha?
1: Sabırlı ol sevgilim, nasıl olsa senin.
0: Biliyorum, biliyorum da babana karşı da görevlerimiz var sevgilim. Onu torunlarını sevmek zevkinden uzun süre mahrum edemeyiz.

0: Oh, benim sevgili müstakbel damadım. Hoşlar geldin, safalar getirdin.
1: Hoş bulduk sevgili kayınpederim. Beni böyle mevcutlu getirttiğinize göre çok özlemiş olmalısınız.
0: Oh, özlemez olur muyum da? Gel seni bir kere yanağından öpeyim.
2: Baba acele sizi beklediğini söyledi.
3: Ne var acaba?
2: Bilmiyorum, nişanlınız Rıza Bey oradaydı.
0: Basir, bak bakalım bizim kara kaplı kitap ne yazay.
4: Denizaltı yolculuğu tavsiye ediyor baba.
1: Babacığım, bir şey rica edeceğim. Acaba gene havadan olmaz mı, ne dersin? Pek iyi yüzme bilmem de.
0: Merak etme canım evladım. Beline kurşundan bir can kurtaran simidi takarız, anza gidersin. Hadi hazırlıklara başlayın yolculuğun.
1: Ben bu havayı sevmedim baba. Mümkünse daha neşeli bir hava çalsınlar, böyle etenelerler.
0: Tabi. Bayram nereye dur?
4: Sizinle çıkmıştı, bir daha görmedim.
0: Öyle mi? İş başa düştü demektir. Hayatımda ilk defa bir cana kıyacağım canım evladım. Bilhassiz bunu da büyük bir keyifle yapacağım.
2: Hadi çabuk.
3: Niye koşuyoruz peki?
2: Canım, işimiz acele de ondan.
1: Babacığım dur biraz, bak ben ölürsem Ayşe de intihar eder. Yazık değil mi? Hadi beni boş ver ama bir tanecik kızın bensiz ne yapar sonra? Yaşayamaz, o ölürse ben de yaşayamam.
0: Daha çok gençtir, unutur canım evladım, unutur.
1: Ayşe'yi son bir kez dünya gözüyle görmek istesem bir idam mahkumunun son arzusudur bu.
0: Vaktimiz kalmadı, veda edeceksin, buna et.
1: Elveda Ayşe. Sevgilim, aşkım benim, her şeyim elveda sana.
0: Elveda benim sevgili müstakbel damadım.
3: Nasılsın canım?
1: Çok iyiyim şekerim, çok iyiyim hayatım.
3: Ne oldu babacığım, niçin çağırttınız beni?
0: Şeysin çağırttım, bilakis şeysin yani.
1: Düğün gününü tespit etmek için Ayşeciğim, baban biraz acele ediyor da.
3: Gelinliği ayın 17'sinde veriyorlar.
1: Biz de 18'inde evleniriz.
3: Sen ne dersin baba?
0: Bana edecek bu laf komadınız ki de.
3: Babacığım.
0: Siz münasip gördükten sonra bilakis...
1: Bunu kutlamalıyız sevgili babacığım. Sizi yemeğe davet ediyorum hepinizi.
0: Yok, beni bugün mazur göreceksiniz.
3: Olur mu babacığım? Sevgili damadın kırılır sonra sana.
0: Pekala, sevgili damadım kırılmasın madem, tutalım.
1: Sen de yemeğe davetlisin arkadaşım.
2: Hoşça kalın kuçu kuçular.
4: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar. Benim gibi düşünenler ellerini kaldırsın. Güveninize teşekkür ederim. Babayı devireceğiz.
5: Nasıl yapacağız bu işi?
4: Onu en zayıf yerinden vuracağız. Sevgili kızını kaçıracağız.

0: Ayşe Hanım, biraz durur musunuz? Al sağa, yavaş.
1: Lütfen iner misiniz?
2: Neden inecekmişim? Ne söyleyecekseniz söyleyin, acele işim var.
1: Bizim işimiz daha acele.
2: Bırakın, bırakın! Babama söyleyeceğim.
1: Selamımızı da söylemeyi unutma.

0: Beçir. Recep. Şaban. Ramazan. Ulan nereye acıttınız canım evlatlarım? Allah Allah, nereye kayboldunuz da? Ulan cehennemin dibine mi zıttınız? Alo, ben baba.
1: Ben de Bekir. Yeni baba benim artık.
0: Sen çıldırdın mı canım evladım? Bu ne biçim şaka? Bu çotu şakadı ha? Çocuklar nereye dur? Buraya hiç kimse yok.
1: Birleşip devirdiler seni. Teşkilatımızın başına beni seçtiler. İlk işimiz de sevgili kızını kaçırmak oldu.
0: Olmaz böyle şey. Nasıl edersiniz bunu? Yalan söylüyorsun, delirmişsiniz hepiniz.
1: Asıl şimdi akıllandık babacığım. Kızım burada. Kendisiyle konuşmak ister misin? Baban seninle konuşmak istiyor.
2: Babacığım, merak etme. Bir şeyim yok, iyiyim.
0: O benim canım evladım. Merak etme, hemen kurtaracağım seni. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Ama sakın sen korkma.
2: Bu köpeklerden mi korkacakmışım?
0: Oh! Ne olay canım evladım?
2: Bekir köpeğine iyi bir tekme attım.
0: Ayağına sağlık canım evladım. Ayşe!
2: Bırakın! Bırakın beni!
1: Bağlayın!
0: Ulan sensin!
1: Bana bak! Kızını tekrar görmek istiyorsan 20 milyon lira hazırla. Parayı bu akşam 5'e kadar gemiye getirmezsen kızını ölmüş bil.
2: Pişman olacaksın yaptıklarına.
3: Bana bak, sahiden seviyor musun Ayşe'yi?
4: Mesleğimizin şerefine pek yakışmaz ama maalesef seviyorum arkadaş. Galiba namuslu bir iş bulmamız gerekecek kendimize.
3: Boşuna uğraşma arkadaş, namuslu olmamıza müsaade etmezler.
0: Ateş etme. Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
4: Buyurmaz mısınız?

0: Anlatsana baba, anlat.
1: Ne oldu baba?
2: Kızım. Kızımı kaçırdılar canım evlatlarım.
1: Ayşe'yi mi kaçırdılar? Ayşe. Senin kızını kim kaçırabilir?
2: Bizim tescillat canım evladım.
1: Senin adamların mı?
2: Onlar artık benim adamlarım değil. İsyan ettiler bana, ihanet ettiler. 20 milyon lira fidye isteyler. 120 milyon lira vermeye razıyım ama... biliyorum ki kızımı öldürecekler. Başka türlü öz alamazlardı benden. Öldürecekler onu. Bütün umudum sizde canım evlatlarım. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz. Sen ne kadar olsan, firlama olsan... sen her ne kadar ayı olsan... gene de iyi insansınız, iyi yüreklisiniz de.
0: Öpeyim babacığım, affet bizi. Öpeyim baba.
2: Sağ ol.
1: Yahu ağlaşıp duracağınıza gidip Ayşe'yi kurtarsak ya, ne duruyoruz?
2: Bana yardım edeceksiniz değil mi? Sen kurtar kızımı, bütün servetim senin olsun da.
1: Şimdi ayıp ettin kayınpeder. Paran senin olsun. Ayşe'yi seviyorum ben.
2: Bağışla canım evladım. Ben seni yanlış tanımışım.
0: Yeni çeteyi kurduk baba. Artık bizde kimse baş edemez. Elden gel.

0: Geliyor, babaya haber ver.
1: Baba geliyor, baba.
0: Getirin.
2: Babacığım.
3: Canım evladım, incitme bilir ya seni.
2: Merak etme baba, iyiyim.
1: Tamam mı?
3: Sayabilirsin.
1: Sonra sayarız. Önce kara kaplı kitaba bakalım, ne diyor sizin için?
3: Kara kaplı kitaba kaldıysak yandık sıra gibi.
1: Kestirmeden cennete yolculuk. Duydunuz mu? Cennete gideceksiniz. Orada huriler bekliyor sizi. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda olacak.
3: Beni nereye gönderirsen gönder canım evladım. Ama kızımı bırak.
1: Yok. Ben bir babayı kızından ayıracak kadar zalim değilim.
2: Bırak baba. Yalvarmaya değmez. Ben ölümden korkmuyorum.
1: Yolculuk hazırlıklarına başlayın. Tabutları getirin.

0: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
1: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
2: Ayşe'ye bak baba! İyi uykular!

Oh.

İyi. Dört de buraya var etti beş. Ulan sıçratmadın atı! Ulan tutun onu, tutun! Yüzme bilmez, bu olacak! Uy benim canım evladım, nasıl da babana sekmişsin! Eline sağlık canım evladım benim!

0: Ben de seni adam bilirdim de.
1: Ay yapma, ne olur yapma.

0: Ulan kalıbından utan be! Ulan bu ayıya odun söser mi deve? Tamam, tamam canım evlatlarım! Siz sağ, ben selamet!
1: Baba kurtar bizi! Oğuzhan baba kurtar! Kurtar baba, affetsin!
0: Ulan sizi bilakis Allah affetsin canım evlatlarım!

adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
4: A101'de ağzın aldın. 2-8 Mayıs tarihleri arasında sana dörtlü klasik paket margarin 135 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Uçak.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

Koç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye, McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyif.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
0: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar.
2: A101'de Elidor ürünlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Etkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte
3: şok. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Nişan al. Bir, iki, iki buçuk.
1: Yeter bu işkence. Ateş edeceksiniz edin. Öldüreceksiniz öldürün bizi. Yeter.
0: Sizi öldürmeyeceğim canım evlatlarım. Bilhassa sizin için başka bir şey düşündüm. Dönün bakayım. İndirin ellerinizi. Aslında suçunuz bağışlanacak bir suç değildir hoş. Fakat yakına kızımı evlendireyim. Bu mutlu olayın şerefine kızımın düğünün arifesinden evvel bir defaya mahsus olmak üzere bilhassa umumi af ilan ediyorum. Ulan yavaş yavaş yavaş. Bırakın oramı buramı. Babalıktan istifa ettim da.
2: En büyük sermayemiz namus, fazilet, ahlak ve doğruluktur. Bu ana prensibi unutmayalım canım evlatlarım. Sevcili müessesemiz hepinizin de bildiği gibi bir aile şirketidir. Şu anda dünyanın dört bir yanına el atmış bulunuyoruz. Bu başarınızdan dolayı hepinizi candan kutlarım canım evlatlarım.
0: Dandini dandini dostana, danalar cırmış bostana, kovbostancı danayı, yemesin lahanayı. Uy canına kurban olduğum Vedat'ı, dedene çektin ulan, bu yaşta dikileysin.

İstanbul fethedilmiş, köhne Bizans yıkılmış, Fatih Sultan Mehmet eşsiz bir zafer kazanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu muhteşem bir güneş gibi parlamaya başlamış, yepyeni bir çağı müjdeliyordu. Genç hükümdar İstanbul'u aldıktan sonra

Ege Denizi'ne serpilmiş Anadolu kıyısındaki irili ufaklı birçok adayı vergiye bağlamıştı. Kaptanı Derya Yunus Paşa, Ege Adaları prenslerinden yıllık vergileri toplamış, değerli hediyelerle İstanbul'a dönüyordu.

0: Selam kara korsan. Bu kadar eğlendiğine göre işlerin iyi olmalı ha, ne dersin?
1: Selam Maria, hoş geldin.
0: Afiyet olsun kara korsan. Bakıyorum neşen yerinde.
1: Bir vurgun yaptık, onu kutluyorduk. Peki sen nerelerdeydin Maria?
0: Etrafı biraz dolaştım. Sicilya'ya kadar uzandım.
1: Güzel.
0: Selam çocuklar.
2: Selam.
0: Gelince de seni göreyim dedim. Çok özlemiştim.
1: Ben de seni özledim. Geç otur şöyle, karnın açtır.
0: Köstahlığı bırak, benden uzak dur.
3: Maria.
0: Ne istiyorsun?
3: Bir öpücük.
1: Yaşa şeytanın kızı Maria, yaşa! Hadi bakalım Vargas, erkekliğin ölmediğini göster herkese, hadi!
4: Hadi Maria, söyle Maria!
1: Maria, sakın mahcup etme beni!
0: Merak etme kara korsan!
4: Hadi Vargas, koçum benim, aslanım!
1: Kalk, kalk!
5: Hadi Maria! Hadi bakalım Vargas!
1: Çabuk kalk Maria!
4: Haydi Vargas, göster kendini!
5: Maria!
6: Osmanlı amiral gemisi geliyor kara korsan.
1: Osmanlı amiral gemisi mi? Tek başına mı? Donanma yok mu söyle?
6: Tek başına.
1: Ha! Bu iyi işte. Yeter! Kesin artık. Bırakın birbirinizi yemeyi. Beklediğimiz fırsat çıktı. Osmanlı amiral gemisi ziyaretimize geliyor. İçi tıklım tıklım altın ve mücevherat dolu. Anladınız mı? İçinizde kana susayan, Türk kanı içmek isteyen varsa kana kana içsin bu gece.
2: Hurra!

0: Ne zamandan beri bu anı bekliyordum. Nihayet elime düştün Yunus Paşa. Yelkenler fora! Yelkenler fora!
1: Yelkenler fora!
2: Yelkenler fora!
1: Yelkenler fora!
3: Hadi çabuk olun!
0: Çabuk olun!

Chabuk! Da, Chabuk! Nihayet bir gemimiz oldu Largas. Maria?

0: Hünkârım, karakorsan adıyla Maruf Kafir, kaptanı derya gemisini basıp Yunus Paşa'mızı esir almıştır.
1: Bu ne iştir vezirlerim? Bu ne küstahlıktır? Bu gafil köpekler cihanı titreten gücümüzden habersiz midirler?
0: Emir ferman buyurulduğu takdirde karakorsan üzerine bir donanma çıkaralım hünkârım.
1: Donanmaya ne gerek var? Bu işin üstesinden gelecek zorlu bir yiğidim var benim. Kara Murat, senden bir hizmet bekleriz.
2: Yolunuza canım fedadır sultanım.
1: Kaptanı derya gemisi kara korsan tarafından zapt edilmiştir.
2: Duydum sultanım.
1: Yunus Paşa'mız küffar eline esir düşmüştür. Sakız Adası Prensi Nikola kara korsanı himaye edermiş.
2: Emredin, üzerine hemen gideyim.
1: Devletimizin gururu olan gemimizle paşamızı kurtarıp kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
2: Buyurunuz başım üstüne sultanım.
1: Al, bu da fermanımızdır. Yanına seçtiğin adamları alırsın.
2: İstemez sultanım, hayır duanızla kılıcım bana yeter.
1: Yolun açık olsun yiğidim.
3: Yelken indir, sancak alabanda!
4: Hadi! Sallanmayın! Daha hızlı! Daha çabuk! Durmayın! Sallanmayın! Miskinler!

Şuraya bak Maria! Türklerin öldürdüğü babanın intikamını alıyorum onlardan. Kolumun bedelini ödettiriyorum Türklere. Yeryüzünde bir tek Türk kalmayıncaya kadar bu kanlı savaş devam edecek.

0: Anam benim. Anam. Oh. Anneciğim.
1: Kim öldürdü bu zavallıları?
0: Kara korsanım.
1: Gel bakayım.
0: Anneciğim benim.
2: Buyur Kara Murat. Ziyaretinle bize şeref verdin. Seni konağımızda görmek bizi çok sevindirdi.
1: Sağ ol Yakup Beyimiz. Sultanımızın emir ve fermanlarıyla geldim. Yardımlarınıza ihtiyacım var.
2: Emret Kara Murat. Her türlü yardıma hazırım.
1: Kara korsanı arıyorum. Nerede bulurum onu?
2: Bunu hiç kimse bilmiyor. Bizim de onunla görülecek hesaplarımız var. Fakat bir türlü izini bulamıyoruz. Yalnız 4 adamını ele geçirdik. Şu anda zindanda tutuklu bulunuyorlar. Fakat onları konuşturmak mümkün olmadı. İnsan değil, sanki birer duvar.
1: Beni de zindana atmanızı istiyorum.
2: Nasıl?
1: Tıpkı bir suçlu gibi. Onların arasına karışır, kaçmalarına yardımcı olursam güvenlerini kazanırım o zaman. Böylece kara korsana ulaşmayı düşünüyorum.
2: Anlıyorum. Allah yardımcın olsun.

0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Anlaşılan seni fena dövmüşler.
2: Kemiklerimi kırdılar.
3: Suçun ne senin?
2: Bir kavgada 5 Türk'ü öldürdüm. Ama buradan çıkınca teker teker hepsini geberteceğim.
0: Nasıl yapacaksın bunu? Bu zindandan ancak ölün çıkar.
2: Merak etmeyin. Daha ölmeye niyetim yok. Nasıl olsa kaçıp kurtulacağım buradan.
3: Kaçacak mısın? Nasıl?
2: Bir planım var.
3: Bizi de kaçırır mısın?
2: Olur, birlikte kaçarız.
0: İsmin ne senin? Ha?
2: Antonio.
3: İspanyolsun öyleyse.
2: İspanyolum, evet.
0: Şu kaçış planını anlatsana bize.
2: Yarın gece nöbetçiler değiştikten sonra görürsünüz.

0: Şerefe arkadaşlar!
1: Kurtulmamızın şerefine!
2: Bizi zindandan kurtaran arkadaşımız Antonio'nun şerefine!
1: Arkadaşımız değil, kardeşimiz Antonio'nun şerefine!
0: Meyhaneci bizim geç kaldı!
1: Buyurun bezadem!
0: Şimdi de Denizler Kralı Kara Korsan'ın şerefine içelim!
1: Reisimiz Kara Korsan'ın şerefine içiyorum!
2: Denizler Aslan'ı Kara Korsan'ın şerefine içelim!
3: Türklerin anasını ağlatan Kara Korsan'ın şerefine!
0: Kara Korsan'ın karargahı buradan çok mu uzak acaba?
1: Tam bir günlük yolda!
4: Şeytanın bile aklına gelmeyecek
2: bir yer. Bu adanın en yüksek tepesinde!
3: Ben söyleyeyim! Sana ben onun yerini söyleyeyim arkadaş! Bak, nehrin 10 fersah ilerisinde!
0: Oh!

0: Birlikte misin sen?
1: Adım Antonio. Hayatı denizlerde geçmiş bir serseriyim.
0: Ne arıyorsun burada?
1: Yabancı sayılmam, senyorita. Arkadaşlarınızı getirdim size.

0: Bak onu gör. Öldüyüz biz be! Öldüyüz!
1: Kara korsanın huzurundasınız. Çabuk kalkın ayağa!
2: Kara korsan!
3: Koca reis!
2: Başla.
3: Kusura bakma koca reis! Biraz fazla kaçırdık da!
1: Bu adamı tanıyor musunuz?
3: Hangi adamı?
2: Antonio!
4: Bizi zindandan kurtaran aslan!
2: O bir kahramandır! Bir kavgada tam 5 Türk'ü öldürdü!
5: Neresi kahraman bunun? Onu gözüm tutmadı reis!
1: Sen ne dersin Maria?
6: Bana kalırsa böyle gözü pek denizcilere ihtiyacımız var.
1: Bizim aileye katılmak ister misin?
7: Memnuniyetle sinyor, bu benim için en büyük şereftir.
1: Pekala, işe alındın. Yalnız dikkat et! Eğer hizmetinden memnun kalırsam seni mükafatlandırırım. Ama bir falsonu yakalarsam yüreğini söküp kan camın ucunda kızartırım, bilmiş ol.
7: Sizi böyle bir zahmete sokmayacağım sinyor.

0: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
1: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun.
0: Ateş! Çıkartın yağlı paçavraları. Çengelleri hazırlayın. Korsak Ramona. Yelkenler Mayla. Aganta, İskele Rampa. Vurun, kaldırın, vurun, kırın, yıkın, parçalayın. Hadi aslanlarım, hadi korsanlarım. Yağlı paçavraları tutuşturun.
3: Oh!

Ha ha ha ha!

0: Genç, güzel ve sağlıklı esirler. Bunlar bize çil çil duk altını getirecek. İyi bir iş başardık Maria.
1: Koca reis, izin verirsen bu savaşta hayatımı kurtaran Antonio'ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.
2: Rica ederim senyorita, teşekkür edemez.
0: Benim de gözümden kaçmadı. Gerçekten bir kahraman gibi savaştın. Seni tebrik ederim. Ganimetten benden sonra en büyük payı sen alacaksın.
2: Sağ olun senyor. İltifatlarınızla bana şeref veriyorsunuz.
0: Bunu fazlasıyla hak ettin. İşte arkadaşlar, ben gemimde Antonio gibi korsan isterim. Hepiniz birer Antonio olmaya bakın. O zaman bize bu denizlerde ne Venedik dayanır ne de Osmanlı donanması.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah.

0: Seslerinden bile nefret ediyorum. Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor. Türkler öldürdü onu. İçimde onlara karşı sönmeyen bir kin var. Elimden gelse bütün Osmanlı ülkesini kılıçtan geçirirdim.
1: Hep kin ve nefretten bahsediyorsun Maria. Kendine intikam duygusuna öylesine kaptırmışsın ki kalbinde sevgiye yer kalmamış. Oysa sen çok güzel bir kızsın.

0: Boşuna mı besliyoruz sizi? Uyumayın!
1: Hadi durma!
2: Beni dinleyin çocuklar, limana gidiyoruz. Bu gece zaferimizi kutlayacağız.
3: Hurra! Hurra!
4: Kalbinde sevgiye yer kalmamış Maria. Oysa sen bir genç kızsın. Hem de çok güzel bir kız.

0: gece hazır olun. Bu gece hazır olun. Bu gece.
1: Bu gece.
0: Bu gece. Arkadaşlar, biraz beni dinleyin. Beni dinleyin. Antonio bundan sonra benim sağ kolumdur. Anlaşıldı mı sağ kolum? Onu ikinci kaptan tayin ettim gemime. Şerefine Antonio.
2: Sağ olun sinyor, bana şeref verdiniz. Şerefinize arkadaşlar.
3: Şerefine Antonio.
4: Ya

0: 是
1: 就是那到一个小时
0: 哇完了来讲太神了哈哈哈哈哈哈Arkadaşlar nerede kaldı bizim Maria?
2: Merak etme neredeyse geliyor.
3: İşte geliyor. Şu Maria'ya bakın nefis nefis.
4: Arkadaşlar bizim Maria bayağı kadın olmuş.
3: Yaşa Maria!
4: Yaşa Maria!
3: Şahane şahane.
4: Başka yerde görsem tanıyamayacaktım.
3: Doğrusu bende.
4: Yaşa Maria.
3: Maria bak.
4: Yaşa Maria.
3: Maria bak. Şu güzellik, şu endamı var. Nefis, nefis.
5: Señorita.
4: Yaşa Maria.
6: Kesin gürültüyü! Susun dedim!
7: Saygıyla Signorita'yı selamlayın. Güzelliğiniz ve zarafetiniz karşısında insan ne söyleyeceğini şaşırıyor.
8: Teşekkürler ederim Signor Antonio.
9: Vay anasını! Bizim ikinci kaptan kibar adammış. Kadınlarla nasıl konuşulacağını biliyor.
7: Emrinizdeyim Signorita. Signorita'ya saygıda kusur etmek cesaretini gösteren kim olursa olsun bundan sonra karşısında beni bulacaktır.
9: Signorita?
10: Şu kendini beğenmişe bakın. Maria'nın koruyucusu kesildi. Sen önce kendini koru züppe.
7: Yanılmıyorsam adınızı söylediniz. Benim adım da Antonio.
10: Sen kanına susamışsın. Ben Akdeniz'in en iyi kılıç kullanan korsanıyım.
7: Bir görelim bakalım.
11: Hadi Vargas! Haydi Antonio! Aslanın bile eser kendini Vargas! Haydi Antonio!
12: Haydi Vargas!
13: Hadi Vargas halkaya, kalk diyorum sana!
14: Ne olursun bağışla beni! Öldürme! Öldürme!
7: Signorita?
3: Yaşa Antonio!
13: Hadi arkadaşlar, hep beraber Antonio'nun şerefine içelim!
3: Antonio'nun şerefine!
8: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Antonio. İncinen gururumu kurtardın. Benim için hayatını tehlikeye attın, ölebilirdin.
7: Hayatımın ne önemi var? Senin için her zaman seve seve ölürüm Maria.
15: Haydi aslanım, geç tarafı!
8: Sen bu gemiye ayak bastığından beri bende çok şey değişti Antonio. Kendimi ilk kez bir erkek karşısında bu kadar zayıf hissediyor, utanıyorum.
7: Utanmana gerek yok Maria. Aşk Tanrı'nın insanlara ihsan ettiği en büyük lütuftur. Elimizde olmayarak bizi birbirimize iten duygularla gurur duymalıyız. Seni seviyorum Maria. İyi geceler.
8: İyi geceler.

0: hızır gibi yetiştin Kara Murat.
1: Gemide de kimse yok paşam.
2: Hey nöbetçiler! Nöbetçiler diyorum! Nöbette uyudunuzsa gösteririm size! Kalk be!
3: Ölmüş bu!
4: Kara korsan, kapana kısıldın!
2: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar! Yetiş Antonio, neredesin?
5: Geldim!
2: Antonio, ne oluyorsun?
5: Antonio değil, Kara Murat!
2: Kara Murat mı?

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.

0: Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok, şok.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist denemen lazım.

0: serinliğini koru.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları.

0: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
0: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarın.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep...

0: Yanınızda Excalibur. İş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
5: Bırakın kızı.
6: Antonio nerede karakorsan?
5: Antonio öldü Maria.
6: Öldü mü? Kim öldürdü?
5: Onu Kara Murat öldürdü.
7: Alçak, sahtekar! Hepimizi aldattın, seni geberteceğim! Kalleş köpek! İhanetin yanına kalmayacak. Derini yüzdürüp seni köpek balıklarına yedireceğim. Bırak beni! Bırak diyorum!
5: Bir gün bu yaptıklarını ödeteceğim, unutma Kara Murat!
7: Sen kim oluyorsun da beni sırtlıyorsun?

0: Eskiden yırtıcı bir kaplandım. Şimdi uslu bir kedi oldum. Bu halin daha güzel Maria.
1: Ama senin esirin.
0: Benim esirim değilsin. Seni seviyorum.
1: İnanayım mı?
0: Evet, seni seviyorum. İlk limanda indireceğim seni. Beni öldürebilirdin. Sana en yüce duygulardan biri aşk derken yanılmamışım. İyi geceler Maria.

0: Üzerimize geliyorlar. Düşman sayıca üstün. Saldırıp aralarından geçebiliriz. Rüzgar uygun esiyor. Yalnız...
1: Yalnız ne Kara Murat?
0: Hünkârımızın fermanı gereğince sizi sağ salim İstanbul'a götürmem gerek. İzin verirseniz sizi bir kayıkla karaya çıkarayım. Savaş bu. Gemimiz batabilir.
1: Sen beni düşünme. Takdir-i ilahi neyse o olur. Öleceksek beraber ölmeliyiz. Bir Osmanlı savaştan kaçmaz. Kumandayı sen al.
2: Orsa Tramoğla! İskele Alabanda! Bütün toplar ateşe hazır olsun. Sancak Alabanda!
3: Sancak Alabanda!
2: Bütün toplar ateşe hazır olsun!
3: Bütün toplar ateşe hazır olsun!

Okçular dikkat! Sancak topları hazır olsun!

0: Kurtulduk reis.
1: Hurra!

0: Merak etme Paşa Hazretleri, senin kılına bile dokunmayacağız. Çünkü senin hayatına karşılık sultanından muazzam bir fidye isteyeceğim. Sana gelince Kara Murat, ölümlerden ölüm beğen bakalım. Söyle nereden başlayayım, gözlerinden mi, burnundan mı yoksa gırtlağından mı? Önce derini yüzdüreceğim, leşini de köpek balıklarına atacağım. Nasıl, beğendin mi bu saydıklarımı? Beğendin mi?
1: Dur reis! Onun için daha güzel bir ölüm düşünüyorum. Onu canlı canlı bir ipin ucunda sallandıralım. Güneşin altında susuzluktan ve açlıktan damla damla can versin.
0: Aferin Maria, bunu iyi düşündün. Gözlerimin önünde damla damla eriyerek can vereceksin. Ayaklarından asın!
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ha ha ha ha ha!

Benden nefret ediyorum. Benim hayatımı kurtarmıştın. Gitmene göz yumuyorum. Sana borçluk almak istemem. Gözüm görmesin seni, git buradan. Defol git, bir daha da karşıma çıkma.

0: Kom al din biraz.
1: Reis. Reis.
2: Reis Kara Murat kaçtı.
3: Ne? Kaçtı mı?
2: Maria iplerini kesip salıverdi onu.
3: Maria ha? Ben şimdi gösteririm ona.
1: Çabuk olun!

0: Seni bir köpek gibi öldüreceğim. Sen bir Türk'e yardım ettin. Bu ihanetini ödeyeceksin. Yunus Paşa ile ganimeti Şato'ya nakledelim. Paşa kalenin zindanlarında daha emniyette olacaktır.
1: Haklısınız. Prens Hazretleri buna çok sevinecekler.
2: Şu anda Sakız Limanı'na gidiyorlar. Yunus Paşa gemide esirdir. Ne bahasına olursa olsun onu kurtarmam gerek.
3: Elimden gelen yardımı yapmaya hazırım.
4: Majeste, size bu ganimetleri bağlılığını belirtmek için kara korsan gönderdi. Majeste, bu da Osmanlıların en büyük amirali.
5: Bir hükümdarın huzurunda bulunuyorsun. Diz çöküp beni saygıyla selamla.
6: Ben dünyanın en büyük hükümdarı Yüce Efendim Fatih Sultan Han'dan başka hiç kimsenin önünde eğilmem.
7: Yere yıkın bu köpeği! Yalnız sana değil, bütün Türklere eğilmesini öğreteceğim. Sultanına çizmelerimi öptüreceğim, çizmelerimi! Atın bu köpeği zindana!
5: Buna karşılık Fatih'ten fidye olarak bir hazine isteyeceğim. Yoksa bu saygısızlığını ona hayatıyla ödetirdim.
1: Çok haklısınız.

0: majeste.
1: Bu gece kara korsanın şerefine büyük bir şenlik tertip edilsin. Kendisini sarayımda ağırlayacağım.
0: Emredersiniz majeste.

0: Yunus Paşa nerede?
1: Paşa'yı kaleye götürüp zindana attılar.
0: Ya kara korsan?
1: Şatoda, şerefine verilen ziyafette. Sizi oraya ben götürebilirim. Gizli geçitleri biliyorum.

0: Dostlarım, beni dinleyin. Bütün gemilerimi kara korsanın emrine verdim ve onu donanmamıza baş amiral tayin ettim. Bunun devletimize uğurlu olmasını dilerim.
1: Teşekkür ederim majeste. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Akdeniz'de kuş uçurtmayacak, Türklere göz açtırmayacağım. Oluk gibi Türk kanı dökeceğim. Söz veriyorum, oluk gibi Türk kanı dökeceğim.
2: Yaşasın kara korsan! Yaşasın kara korsan!
0: Kadehimi kara korsanın şerefine kaldırıyorum.

Türkleri mahvetmemizin şerefine şimdiden içiyorum majeste. Çok güzel. Şerefe. Şerefe. Şerefe. Şerefe.

0: Kara Murat.
1: Paşam.
0: Yine Hızır gibi yetiştin.
1: Tez gidelim buradan paşam. Gidelim paşam.
2: Hadi bakalım Fatih gelsin de paşasını bizim elimizden alsın.
3: Elma. Buyurun.
2: Teşekkürler.
0: Çabuk gidin siz, gelenler var.
1: Siz Maria ile gemiye gidip harekete hazır olun Paşa Hazretleri. İzin verirseniz benim görülecek önemli işlerim var.
4: Peki Kara Murat. Seni gemide bekleyeceğiz. Allah'a emanet ol.
5: Dikkatli ol Kara Murat.
1: Merak etme Maria.
6: Majesteleri dansa müsaade ederler mi?
7: Hay hay.

Gemilerimi kurtarın!

0: görüyorsun.
1: Demek gemilerimi sen yaktın.
0: Başka kim olabilir?
1: Seni geberteceğim. Gemilerimi nasıl yaktınsa ben de seni öyle yakacağım.

0: Uit!
1: Ah!

0: Beni burada bırakma. Ne olur yapma. Ne olur gitme. Hayır, öldürme beni. Öldürme beni.
1: Gitti gemilerim. Gitti, gemilerim gitti. Ne duruyorsunuz? Koşun, bir şeyler yapın. Koşun!
2: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
3: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
2: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
3: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık

0: saatin ritüelini tamamla.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok, şok.

0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
10: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben!
17: Botanik!
14: Abaküs!
15: Kasa!
14: Marul!
15: Kumbara!
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok Cepte Şok.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
17: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
0: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: İzin verirseniz hemen hareket edelim.
1: Haklısın evlat. Yolcu yolunda gerek. Vira bismillah!
2: Vira bismillah! Gelkenler fara! Gelkenler
3: fara! Kapaşına! Kapaşına! Kapaşına! Kapaşına! Eli kan! Kılıcı kan! Sinesi üryan! Yeri püryan! Meydan-ı şehadetle Allah yoluna revan! Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan! Kadir'den korkmadık, korkmayız hiçbir zaman! Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan! Ruhun açık olsun ey Serdar-ı Mücahit! Hıda kılıcını keskin etsin ömrünü gün gibi bedi! Bahri alemi hoşnut ettin! Hakk'a zayi ekberin etsin mübarek ve sayın!

0: fezilet ve doğruluktur canım evlatlarım. Yeter, yeter, yeter. Fazla şeyini sıkartmayınız. Biz bilhassiz ticari itibarımızı her şeyin üzerine tutarız. Şerefli müessesemiz hepinizin de bildiği gibi büyük bir aile şirketidir canım evlatlarım. Şu anda da dünyanın dört bir tarafına kol uzatmış bulunuyoruz.
1: Kısa kes be babalık. Damın tepesinde başım dönmeye başladı.
0: Ve sigara işlerimiz, silah ve mermi dümenlerimiz hepsi saat gibi işlemektedir. Yalnız bugün hesapları kontrol ederken 250 bin liralık bir alacak bakiyesi nazarı dikkatimi çekti.
2: Gazinocu Apo'nun borcu o. Tam 5 aydır haracımızı ödemiyor.
0: Oo, ayıptır evladım. Haraç denmez ona. Sigorta primi diyeceksin. Oğlum Bayram, gazinocu Apo'yu ara bana. Ah, ayı Mehmet oğlum olsaydı bu para takılmazdı.
2: Kaç defa gittik atlattı. Siz sertlik istemediğiniz için oluyor bunlar.
0: Merak etme canım evladım. Ben şimdi hallederim o iş. Alo. Apo sen misin? Ha ben baba, baba da.
3: Buyur babacığım. Emret. Ben de seni arayacaktım bugün.
0: Sağ olasın canım evladım. Aa galiba dalgınlığına gelmiş. Bizim sigorta primini ödemeyi unutmuşsun. Yapma canım evladım. Başına bir kaza açılırsa üzülürüm. Ha şimdi sen parayı hazırla olur mu canım evladım? Bizim gelen adamımıza teslim edersin onu. Paralarımız da torik. Anlaşıldı mı? Torik.
1: 250 bin liracık. Eh, oltamıza yağlıca bir torik vurdu bugün.
0: Gündemimize başka bir şey var mıdır?
2: Yok baba.
0: Pekala. Bilal, Celal.
4: Buyur baba.
0: Parolamız torik.
4: Parola torik.

0: Parola bey kardeşim.
1: Parola Torik.
0: Geciktiğim için özür dilerim. Doğrusu bu para biraz fazla geliyor bizim dükkana.
1: Sen hiç merak etme, babaya söylerim Apo kardeş.
0: Sahi söyler misin?
1: Neden söylemeyeyim, tabii söylerim.
0: Sakın yanlış anlamasın.
1: Sen hiç merak etme Apo kardeş, baba benim sözümden çıkamaz.
0: Hey ahbap! Bu da senin. Şu işimi bir yaparsan, yok mu?
1: Oldu bil, ama sakın babaya söyleyeyim deme rüşvet aldığımı, canımı okur sonra.
0: Babaya selam, ellerinden öperim.
1: Ben de senin gözlerinden öperim.

0: Gelecek misin beni?
1: Dilsizim.
2: Hayat sigortası primunu neden ödemedin?
3: Ödedim baba. Yemin ederim ödedim.
2: Yalan yere yemin etme, sarpılırsın sonra.
3: Yalan değil baba. Torik deyince teslim ettim parayı. İki gözüm önüme aksın.
2: Sözlerine yazık değil mi zanım evladım?
3: Bu prim çok geliyor dedim. Babaya söylerim dedi. Baba sözümden çıkamaz dedi. 5000 de o aldı.
2: Ne? Ulan bakın sünnettin adı. Bir de adamlarımı rüşvete alıştırıyorsun ha. Demek sigorta primi sok geliyormuş. Ben onun sözünden sıkamazmışım ha. Benim payıma kimse el atmaya cesaret edemez. Çocuklar, Apo kardeşimiz yolculuğa çıkayı hazırlığa başlayın.
3: Beni nereye gönderiyorsun baba?
2: Öteki dünyaya canım evladım. Çabuk ol. Bitti mi canım evladım?
4: Tamam baba.
2: İyi, eline sağlık olsun. Ha şey, o Apo kardeşimize parlak bir cenaze töreni tertip edeceksiniz.
4: Olur baba. Ha.
2: Apocuğum, Allah taksiratını affeylesin.
0: Düş önüme.
2: Ya rahmetli anan tam 30 sene kan kusturdu bana canım evladım. Şimdi de sen be. Ya yeter artık bu çektiğim.
0: Edebinde oturursan çekmezsin. Tövbe edeceksin.
2: Tövbe edeceğim, edeceğim, edeceğim.
0: 5 vakit namaz kılacaksın.
2: 25 defa kaza kılacaksın.
0: Evden işe, işten eve,
2: i̇şten
0: tamam
2: eve,
0: mı?
2: İşten eve, eve, eden işe,
0: hadi bakalım yürü şimdi.

0: rahmet evladım. İçeri cırdı cır alı işlerimiz ters cider oldu da. Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım. Bilal, Celal, şimdi ikiniz de Arap Kadri'nin kumarhanesine tehsilata gideceksiniz.
1: Kendisinin bize tam 500.000 lira sigorta borcu var.
2: Sen biraz babam olacaktın ki.
0: Parolayı biliyorsunuz. Babanın selamı var, gözlerinden öpeyim.
3: Babanın selamı var, gözlerinden öpüyorum.
0: Aferin.
2: Gözlerinden öperim baba.
0: Gündemimize başka madde var mıdır?
4: Vardı baba, bizim hisseleri yeniden düzenleyecektik.
0: Hisse meselesini gelecek toplantının gündemine alın, ben biraz işim var, oraya ziyaret.
4: 3 toplantıdır atlatıyor. Bu iş böyle yürümeyecek çocuklar.
5: Hey!
6: Öküz gibi ne böğürüyorsun be, aptal herif?
5: Kaşınıyorsun ama seninle uğraşacak vaktim yok. Çek şu arabanı hadi.
6: Babanın at arabası sanki. Kaba herif. Hiç mi terbiye vermediler sana?
5: Lütfen şık, pahalı, çok lüks, son model spor otomobilinizi biraz öne alabilir misiniz? Görgüsüz sultan.
6: Akşama gel de biraz görgü dersi vereyim.
5: Aha bir dakika. Niyetin anlaşıldı. Beni çok beğendin. Akşama gelirim söz. 500.000 gidiyor. Ne olur çek şu arabanı. Ne olursun.
6: Terbiyesiz.
5: Terbiyeli. Dur biraz. Zorla başımı belaya sokacaksın. Dur. Dur diyorum.
7: Bana ne be? Benden günah gitti.

0: Bir daha karşıma çıkarsın sen. Tuh!
1: Sevgili babamız afiyettedirler inşallah.
2: İyidir.
1: Hiçbir hastalığı falan yok değil mi?
2: Yok, hamdolsun.
1: Oh oh oh. Allah'ın

0: defada çıksaydı hapı yutmuştuk.
1: Yazık oldu Apo'ya. Herif doğru söylüyordu galiba.
0: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
1: Bilal'le Celal değil miydi geçen?
3: Biri daha vardı arka tarafta.
4: Ben şüpheleniyordum zaten bunlardan. Takip edelim.
2: Önüne baksana kas kafa. Hadi çekin bakalım şimdi şöyle güzel manzaralı bir yere.
1: Sen ölümüne mi susadın arkadaş? Babayı hiç duymadın galiba.
2: Boş ver, ben de abiniz sayılırım. Şu köşeden sağa dönelim bakalım. Sağa dön dedim.

0: Peşimizdeki enayileri atlatmak lazım. Sağa dön. Sağa dön. Sola dön. Sağdaki garaja gir. Yolumuza devam edebiliriz şimdi çocuklar.
1: Nereye kayboldu bunlar?
2: Bulmamız lazım mutlaka.
3: Devam et.
0: Hadi çıkın bakalım, şöyle temiz bir hava alın. Sen de geç şöyle. Geç geç, çantayı ver. Çantayı verin dedim. Siz bilirsiniz. Uslu uslu geri gidin bebekler.
4: Hayatımla oynuyorsun.
0: Eğlenceli bir oyundur, size de tavsiye ederim.

0: Yahu nerede bu herif?
1: Edinmemiş mi?
0: Dursana biraz.
1: Ne oldu bu adam?
0: Uçmadı ya.

0: Uçtu mu? Daha münasip bir yalan icat eyleyemediniz mi ulan canım evlatlarım?
1: Vallahi uçtu baba.
2: Oğlumun ölüsünü öpeyim.
3: İki gözüm önüme aksın.
1: Uçtu, hepimiz gördük.
0: Ulan sen de gördün mü?
4: Ben de gördüm baba.
0: Aa, böyle havalandı öyle mi?
3: Evet baba, öyle havalandı.
0: Ha, sizin de havalanmaya ihtiyacınız var canım evlatlarım. Tebdili havaya gönderiyorum sizi. Hazırlayın ulan.
2: Affet baba.
3: Bizim hiç bir yalan var değil. Elimizden uçtu gitti baba.
5: Alo. Evet. Parayı yürüten herif galiba.
0: Alo. Ben baba.
4: Ben de senin büyük oğlum babacığım. O iki enayi adamından 500 bini ben çarptım.
0: Olsun evladım. Ez bakalım evladım. Ben parayı niçin kazanıyorum? Senin için evladım.
4: Sağ ol babacığım, ömrüne bereket. Bak yanımda gelinlerim var, seninle konuşmak istiyorlar.
6: Babacığım ben gelinin Jale.
0: Öyle mi kızım? Çok memnun oldum evladım.
6: Biz burada bir böcek, üç çiçek, gül gibi geçiniyoruz babacığım.
7: Babacığım ben gelinin Hale, ellerinden öperim.
0: Sağ ol yavrum. El öpenlerin sok olsun evladım.
7: Oğlunu çok mutlu ediyoruz babacığım.
0: Mutluluğunuz daim olsun evlatlarım.
6: Babacığım, ben gelininiz Lale. Nasılsınız?
0: İyiyim Lalezum. Çok iyiyim. Ya sizler nasılsınız?
6: Biz de iyiyiz babacığım.
0: Alırsın evladım, alırsın. Elbette, iftar ediyorum seninle. Ah ulan Ayı Mehmet evladım. Cezaevine düşmenin sırası mıydı da?

0: yere kaçamazsın. Polise teslim edeceğim seni.
1: Ziyanlı çıkarsın güzelim. Senin altındaki kimin arabası?
0: Ay sen bu öküze araba mı diyorsun?
1: Bana bak, hakaret etme bizim böceğe, bozuşuruz sonra. Hı. Araba kullanırken sağına soluna baksan iyi olur.
2: Ne oluyor burada?
1: Görmüyor musunuz memur bey? Bam diye arabama çarptı arabasıyla.
0: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
2: Hanımın mı bu araba?
1: Küçük hanıma lütfen sorar mısınız? Acaba bindiği araba kimin arabası?
2: Kimin bu araba?
0: Onun.
1: Gördünüz mü? Asıl araba hırsızı kendileri.
0: Bana hırsız diyemezsin.
1: Asıl sen bana hırsız diyemezsin.
0: Haddini bil, haddini bil yoksa sen...
1: Kadınlığını bil, fena yaparım sonra.
2: Durun bakayım. Bu araba senin öyle mi?
0: Benim, o çaldı.
2: Bu araba da senin.
1: Evet, benim, o çaldı.
2: Yürüyün bakalım, derdinizi karakolda
1: anlatın. Benim suçum yok ki.
2: Kimsenin atı derdini
1: bilmeyin. Sen de yakalım
2: isterim.
3: Bu saçmalıkları tekrarlamakta ısrar ederseniz sabah ikinizi de tımarhaneye sevk ederim, haberiniz olsun.
4: Duydun mu?
0: Deli olan sensin, sen dinle.

0: Hey, çakmağı da yürütmeye kalkma.
1: Yapma. İşte

0: Nasıl? Aklınız başınıza geldi mi? Hala birbirinizden davacı mısınız? Telefon edeyim mi tımarhaneye?
1: Yok, ben değilim.
2: Ben de değilim.
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
1: Ah!
2: Çüş öküz! Kadına yol verilir adab-ı muaşerette.
1: Kadına yol verilir, doğru.
2: Hey! Kendi öküz arabana!
1: Affedersin, 3-5 gün kullanınca alışıyor insan. Her şeye alışıyor. Belki sana bile alışabilirim bir gün.
2: Şeytan görsün suratını. Kaba herif!
1: Doğru söyle, kimden aşırdın bu arabayı? Görgüsüz sultan.
2: Koca öküz, ne olacak?

0: Aramıza bir hain vardır canım evlatlarım. Ve bu hain bilatsiz dışarıya haber sızdırmaktadır. Söyleyin bana hanginizsiniz?
1: Aa, iftira ediyorsun baba.
2: Bizi harcamaktan vazgeç baba.
0: Onu bulacaksınız bana.
3: Siz parolayı verdiğiniz anda çocuklar fırlıyorlar. Gidilebilecek en büyük hızla parayı alacakları yere gittiklerinde... ...o hergelenin 5 dakika önce parayı alıp tüydüğünü öğreniyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Baba, ihanetle, casuslukla ilgisi yok. Başka bir iş var bu işin içinde. Beni dinle. Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?

0: sıkı tedbir alacaksınız. Herkesi tanımadığı bir başka kişi kontrol edecek bundan sonra.
1: Çok akıllısın babacığım.
2: Silah ve mermi işinden komisyonumuz olan o 1 milyon lirayı... bilahat siz Temel Reis'in deposundan alacaksınız. Parolamız da Palamut'tur, Palamut. Ölüsünü istemem, dirisini getirin de.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Temel reisi görmeye geldim, burada var mı?
1: Benim, bir şey mi istiyorsun?
0: Çok değil, 1 milyon liracık. Paralamız Palamut, babam söyledi.
1: Onlar da buradalar zaten. Ha?
2: Baba seni bekliyor. Güçlük çıkartma da canını acıtmayalım.
0: Yok canım, ben buraya sizi görmeye geldim zaten. Buyurun çantanızı.

0: Ah, Frankenstein!
1: Sen ha?
0: Kızma kızma, şaka yaptım sana. Niye tıraş olmadın bakayım sen?

0: Hadi buyur canım evladım, hadi. İçsene be canım evladım. Hadi şerefine. Ye canım evladım, ye. Sen yedikçe bana kan olay. Hadi.
1: Sevgili babacığım, nefis yemeği hazmetsem de seyahate öyle çıksam olmaz mı?
0: Vaktimiz yok canım evladım. Hem yolcu yoluna gerek.
1: Doğrusunu istersen bu yolculuk hoşuma gitmedi benim. Başka bir şekli yok mu bunun?
0: Olmaz olur mu canım evladım? Yeter ki sen iste. Karadan gitmek istemeysen havadan gidersin.
1: Havadan olsun bari.
0: Ben hiç sevgili canım evladımı kırar mıyım canım? Gel benimle gel. İşte buradan uçacaksın.
1: Şaka ediyorsun babacığım.
0: Şaka olur mu canım evladım? Ya havadan ya karadan.
1: Havadan gitmeyi tercih ederim doğrusu.
0: Peki canım evladım, sen bilirsin. Paşa Cumhur'un nasıl isterse öyle et. Helallaşalım canım evladım.
1: Helallaşalım sevgili babacığım.
0: Seni çok özleyeceğim be canım evladım.
1: Ya ben de baba, ben de seni çok özleyeceğim.
0: Bak ya, ağlama, beni de ağlatacaksın be. Allah. Hayırlı yolculuklar canım evladım.
1: Elveda babacığım.
0: Elveda sevgili evladım. Allah teksiratını affeylesin. Eyvallah baba! Canım evladım.
2: Benden bu kadar. Kusura bakmayın.
3: Teşekkür ederim.
2: Deminden beri burada mıydı bu adam?
4: Rıza Bey mi?
2: Hı hı.
4: Sizden önce geldi.
5: Rest.
4: Pas.
5: Kabul.
4: Pas.
5: Fulva.
6: Fulas.
4: Ben bırakıyorum.
6: Dördüncü oyuncu olmadığına göre bu iş burada biter.
2: Dördüncü var.
6: Vay nezarethane arkadaşım, hoş geldin. Şeytan seni gene çıkardı karşıma.
2: Çeneni kes de oyununa bak.
5: Pot.
4: Peki.
2: 1000 lira.
4: Pas.
6: 5000.
4: Pas.
2: 10.000.
6: Evet. Servi.
2: Çift kart.

0: 10.000 daha.
1: 50.000 daha.
0: Rest?
1: Evet. Kare as.
0: Benimki de kare as.
1: As tarlasına düştük galiba.
2: Şimdi şapa oturdun ahbap.
3: Oyan meydana çıktı.
4: Demek hile yaparak kazıklıyordun bizi.
0: Hapı yuttun mu öküz arabacısı?
1: İyi yanılıyorsunuz arkadaşlar. Oyunda hile yapmam ben.
2: Bu adam.
5: Sen misin hile yapan? Getirin şunu.
1: Ben şaka yaptım, çek elini. Vaziyet nasıl?
0: Kötü.
1: Ah, devam et sen. Hadi. Eyvallah.
0: Falımı bozdun.
1: Kusura bakma.
5: Ulan haklasanıza şu herifi.
1: Fal nasıl çıktı?
0: İyi.
1: Ya güzel. Şimdi izin ver bir de ben senin falına bakayım. Aa, seninki de çok iyi. Büyük bir aşk görünüyor. Hmm.

0: Uf, hayırdır inşallah, canı kulağımsın naybe. Birisi birisine beni meteleye amartsın.
1: Ayı Mehmet'tir baba, yarın tahliye ediliyor.
0: Bak, buna çok sevindim işte. Bilhassiz bundan sonra işlerimiz yoluna zıracak demektir.
2: Asılın! Asılın be!
3: Adayı! Defter kenarı!
2: Asılın be! Asılın, genç adamsınız be! Adayı!
1: Ayıyı gözünde fazla büyütüyorsun baba.
0: Ayıya laf yok Vesir. Ondaki sadakat köpekte bile yoktur da. Bana bakın. Muhteşem bir karşılama töreni icat edeceğiz Ayı Mehmet evladımıza.
4: Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun. Seni çok izledik abi.
2: Geçmiş olsun abiciğim. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun Mehmet abi. Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun canım evladım. Yahu sen tatile gidelim, işler hepten bozuldu be. Tam zamanına yetiştin imdadımıza. Atla atla. Hadi ulan şamatayı kesin atlayın ha. Bu herif başımıza bela oldu canım evladım. Tam yakaladık derken kuş gibi uçtu, balık gibi daldı, tazı gibi kaçtı.
5: Ne biçim adam bu?
0: Valla ben de şaşırdım kaldım canım evladım.
5: Nasıl olsa ele geçiririm onu. Sen üzülme baba. Kanatlarını kırarım uçamaz. Kafasını koparırım dalamaz. Ayaklarını kırarım kaçamaz.

0: olsun.
1: O senin o tatlı dilini seveyim canım evladım. Alo.
2: Rıza'yı buldum baba. Hemen peşine takıldım. Biraz önce bir kadınla Yeşilköy motele girdi.
1: Aman evladım sakın oradan ayrılma. Bilakis moteli tarasut altına tut, biz de hemen zalayırız. İzini bulduk Rıza'nın da.
0: Gerisini bana bırak.
1: Bıraktım bana. Canım evladım, bıraktım. Azılıydım.
2: On üç numaralı odada.
1: Hadi benim canım evladım, kanadını kopar, kafasını kes, bacağını da kır, geriye kalanını da...
0: Merak etme, çiğ çiğ yerim baba.
1: Afiyet şeker olsun canım evladım. Kazan mübarek olsun.
3: Ay Mehmet!
0: Benim çocukluk arkadaşım.
3: Okul arkadaşım benim.
0: Asker arkadaşım.
3: Kan kardeşim.
1: Hey yavrum hey, şimdi Ayı Mehmet oğlum düşmanımın kemiklerini satır satır kırar.
4: Doğru.
0: Yıllar sonra tekrar bir araya gelmemizin şerefine. Şerefe yenge hanım.
3: Şerefe arkadaş.
0: İyi ama ben buraya içmeye gelmedim ki.
3: Sahi niye gelmiştin?
0: Ben buraya seni öldürmeye geldim arkadaş. Mecburum buna.
1: Ya Ayı Mehmet hiçbir işi bu kadar uzatmazdı. Neden gezikti acaba?
4: İstersen yardıma gidelim baba.
1: İstemez canım evladım, istemez.
4: Al bakayım şunu.
0: Ne yapacağım?
4: Beni öldüreceksin. İki kurşun at yeter. Ay yok yok, benim derim biraz kalındır. Onun için üç kurşun at yeter.

0: Ah! Haklılardı. Zahmilesin artık.
1: Yutar mı dersin?
0: Ayıp ettin arkadaş. Baba hiç bu kadar fiyakalı ölen adam görmemiştir hayatında.
1: Cesedi ne yaptın peki?
0: Yedim dersin.
1: Bak ona inanır. Şimdilik hoşça kal arkadaş.
0: Güle güle kan kardeşim.
1: Rahatınızı kaçırdığım için özür dilerim yenge.
2: Tanıştığınıza memnun oldum efendim.
1: Hadi eyvallah.
3: Essüz kahraman Ayı Mehmet bizi çok büyük bir beladan kurtarmış, feragat ve fedakarlığın en güzel örneğini vermiştir. Yeter. Bu muazzam hizmetinden dolayı tescilatımız kendisine minnettardır arkadaşlar. Yetti. Kadehimi Ayı Mehmet evladımın şerefine kaldırıyorum.
4: Sevgili babamızın hak etmediğim iltifatları gözler mi yaşarttı? Ben sadece görevimi yaptım. O çöp gibi oğlanın yerine 5-10 tane doğru dürüst adamla karşılaşsaydım daha da mutlu olacaktım. Öyle değil mi arkadaşlar? Kadehimi sevgili babamızın saatine kaldırıyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin.
5: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
6: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
5: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifeniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
6: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak zamanı.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetini

0: Swiss buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı.

0: Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık.

0: cenneti. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: başım dönüyor.
1: Evlenecek misin benimle?
0: Başım dönüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Ben adama kolay kolay kız vermem. Benim kızımla evlenecek adam her şeyden önce namuslu, faziletli ve şereflı bir insan olmalı.
0: O da öyle babacığım. Tam sizin istediğiniz gibi.
2: Peki ya esaleti?
0: Asaleti babadan, sülaleden.
2: Çok güzel, çok güzel.
0: Üstelik çok zengin. Parasının hesabını kendi bile bilmiyor.
2: Çok iyi, çok iyi.
0: Sonra kendini çok iyi yetiştirmiş. Amerika'da tahsil etmiş. Elektronik mühendisi.
2: Bak buna çok memnun oldum işte.
0: Üstelik yakışıklı, şık, kibar, dünyanın en tatlı erkeği. Onunla evlenmeme izin vereceksin değil mi babacığım?
2: Ya bu işler böyle ayak üzerine konuşulur mu ya?
0: Ne olur, izin vereceksin değil mi?
2: Hadi pekala canım evladım.
0: Sen dünyadaki babaların
2: uzatma,
0: en tatlısısın.
2: Yeter uzatma, hadi kısa kes. Bak sevgili damadımı bir...

0: Bir an evvel tanımak isterim. İnşallah da bizim ailenin şerefine layık bir delikanlıdır. Hayırdır inşallah, gene kulağım tınlay. Biri beni anayamak kim? Ayı Mehmet oğlum gelmedi mi?
1: Verdiğiniz paraları eziyordur herhalde.
0: Onun sayesine kurtulduk Rıza belasından. Hele al hoş olsun, ne var yani? Çok önemli bir ve sigara işi programladım arkadaşlar. Mal bir tır kamyonuyla beraber yüklenmiş olarak yola çıkmış bulunay. Malı Edirne'de teslim alıp sahibine teslim edeceğiz. Karşılığında da 2 milyon Türk lirası alacağız.
2: 2 milyon mu?
3: Evet, tam 2 milyon.
2: Yaşadık desene. Bana bak, 1 milyonu senin, 1 milyonu benim ha?
3: Önce parayı nasıl söğüşleyeceğimizi planlayalım. Akıl senden, kuvvet benden.

0: Kımıldayanımız var mı?
1: Patladı.
0: Sağa dön hadi. İnin aşağı. Çabuk.
2: Sen ölmedin mi? Ayı Mehmet öldürmedi mi seni?
0: Rahmetli Rıza'nın kardeşi Fırlama Necmi'yim ben. Kardeşimin kanını ödeteceğim hepinize. Kaldırın ellerinizi. Düşün hemen, hadi yürüyün. Yürüyün dedim, yürü yürü. Yürüsene.

0: Eh, bana müsaade.
1: Güle güle. Babaya selam.
0: Tabii, söyle.
2: Hey, kamyon almıyor musun?
0: Size hediyem olsun. Peki bu nasıl iştir be canım evladım? Rıza mort olmadım.
3: Olmaz mı babacığım? Bir kalbine, bir beynine, bir de orasına o dakika kanalları dikti. Duymadınız mı silah seslerini?
0: Peki kamyonu yola getiren kimdi öyleyse?
4: Fırlama Necmi'ymiş. Rıza'nın ikiz kardeşiymiş.
0: Vay soyu sopu kuryasıza. Şimdi de başımıza bu fırlama Necmi mi sıktı?
3: Çıksın babacığım, ayı Mehmet evladın onu da harcar.
0: Aferin canım evladım.
3: Hemen gidip bulayım o namussuzu.
0: İster Rıza, ister fırlama Necmi olsun. Bir mala sahip olamadınız. Malına sahip olamayan canına da sahip olamaz. Hadi hazırlanın yolculuğa.
4: Etme, ehleme baba.
5: Kıyma canımıza.
0: Hayırlı yolculuklar. Bitti mi?
6: Tamam baba.
0: Eline sağlık canım evladım. Arkadaşlara birinci sınıf bir cenaze merasimi hazırlatın. Çelenkler de kırmızı güllerden seçilsin. Tamam mı? Hadi sözüm. Alo. Buyur kızım. Söyle canım evladım.
7: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun? Sevgili müstakbel damadınız.
0: Öyle mi? Buna bilhassız çok memnun oldum. Merak etme canım evladım, hiç geç kalır mıyım? Sevgili damadıma kendi ellerimle mezeler hazırlayacağım he? Hadi cüle cüle canım evladım, cüle cüle selametle, güle güle. Uy damat!

0: karışmayın, ben kendi oğlumla ne de zoom be. Ya, ya karışmayın dedim işime, bu üsken adı zoom bunu, üsken, üsken.
1: Odur, geliyorum baba.
2: Aman, aman, ceketi, ceketi, ceketi.
3: Ceketi, öbür koluna
2: ulan, geçelim. Ulan, onunu kimi çıkarım ben, çıkarın, çıkarın da ondan sonra gidin. Şşt, telaşa vermeyin ulan, telaşa vermeyin.
3: Yakanızı
2: düzeltin, düzeltin, bir biçimleyin beni de.
3: Tamam, odur beyefendi.
2: Ulan, yakamı makamı.
1: Babacığım, misafirimiz geldi.
0: Geldi mi? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Babacığım, misafirimize hoş geldin demeyecek misin?
0: Hoş. Hoş. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
3: O şeref bana ait.
1: Birer alırız değil
3: mi? Siz bilirsiniz.
0: Siz daha iyi bilirsiniz onu.
1: Ben içkileri hazırlayıncaya kadar baş başa konuşuruz.
3: Hem olabilir, hem olmayabilir.
0: Çok iyi olur, çok iyi olur, hadi. Ulan nihayet seni elime geçirdim. Rıza.
3: Ağzını topla kayın peder, ben fırlama necmiyim.
4: Yavaş, yavaş,
0: yavaş. Sahtekar herif, adi, alçak, rezil.
3: Ya sen, sen benden aşağı mı kalırsın
4: ya,
3: sanki?
4: Yavaş.
3: Üstelik zavallı yavaş. Masum kardeşim, Rıza'yı öldürttün Ayı Mehmet'e.
0: Şimdi sıra sende fırlama Nezmi. Ayı Mehmet evladım seni arayın.
3: Arayan belasını da bulur, mevlasını
0: ulan,
3: da.
0: Yavaş, yavaş. Ulan bana attığın kazıklar yetmedim de, kızımdan ne istiyorsun da?
3: Evlenmek istiyorum sevgili babacığım ya.
0: Ulan ben senin gibi ehlaksız bir köpeğe kız değil, bilâsız eşek bile vermem be!
3: Eğer kızını vermezsen her şeyi anlatırım. Yavaş. Çevirdiğin dümenleri, kaçakçılığını, gangesterliğini, öldürttüğün zavallıların listesini yavaş. Vereyim mi Ayşe'ye?
0: Ulan! Canım evladım! Kızımın peşini bırak, yoksa yaşatmam seni de!
3: Benden günah gitti sevgili babacığım! Ayşe, bak bir şey diyeceğim sana, biz babanla daha evvel tanışıyorduk şey. Biliyor musun?
0: Evet canım evladım, evet. Yani ismen birbirimizi daha evvelden tanıyaymışız ama şimdi daha çok kaynaştık. Sayende bir evlat sahibi daha oldum. Celallah adım öpeyim.
3: Ben de sizin gibi eşsiz bir baba kazandığım için çok sevinçliyim.
1: Anlaşamazsınız diye çok korkuyordum. Bilseniz ne kadar mutluyum babacığım.
0: Bilakis bu mutlu günümüzü kutlamalıyız.
3: Sıhhatinize.
1: Ben ikinizin dostluğuna içiyorum.

0: Öldürülmek için sabırsızlanıyorum. Ne zaman öldüreceksin kardeşini?
1: Bırak gırgırı, sonunda baba dümeni çekip ikimizi de zımbalayacak.
0: Öz be öz damadına. Deli misin sen? Olur mu öyle şey? ver bakalım biraz da bana. O keriz kolay kolay uyanamaz. Keyfine bak sen.
2: Hayırdır inşallah, gene kulağım sınamaya başladı canım evladım.
3: Hayır, fırlama rejimi yakalamıştır. Affetmen için yalvarıyordur.
2: Affetmek mi dedin? Aha. Bir yakalasam bilhassız kendi ellerimle boğarım canım evladım.
3: Sizi bilmem ama benim sabrım tükendi arkadaşlar.

0: Ayı Mehmet değil mi o?
1: Fırlamayla sarmaş dolaş. Babaya haber verelim.
2: Hadi alsın kürekleri.
1: Kol kolalar abi, sanki 40 yıllık dost. Yanlarında da 4 tane fıstık. Şimdi kayıkla Kotra'ya yanaşmak üzereler.
3: Ulan rüya mı görüyorsunuz öyle vakti? Sarhoş musunuz?
1: Şaban, sen de görüyor musun?
4: Ben de görüyorum Bekir abi.
1: Şimdi Kotra'ya çıktılar. Tamam abi. Hadi yürü.
4: geç bakalım geç. Sen de geç. Geç ayı. Geç.
5: Aman kaptan çabuk, enselenmeden tüyelim buradan.
6: Bir yanlışlık yaptınız. Mayonuzu giymeliydiniz.
7: Hayırsız. Nantör. Ayı. Onu bir evlat gibi bağrıma basmıştım be. Yapılır mı canım evlatlarım? Benim gibi müşfik bir...

0: Baba ya, bu yapılır mı? Bu ayının burnundan bunu fıtıl fıtıl getire zığım yaptıklarını. Yarın akşama kadar muhlet size. İkisini de yakalayıp diri diri getireceksiniz. Gelmedi mi sizden alırım acısını, haberiniz olsun. Hadi. Bu Bekir bir hatlar karıştırayı peşimden ama. Servis kapısından orayı dikizle de bir bak bakayım.
1: Bizden çıkaracakmış acısını. Suçsuzlar öldürülecek, hainlerin cezasını biz çekeceğiz. Paraları babamız alacak. Bu nasıl babalık? Emekliliğimiz yok. Hiçbir sosyal garantimiz yok.
2: İkramiyemiz var abi. Cenaze marşıyla beynimize sıkılacak bir kurşun.
3: Şaban doğru söyledi. Bu gidişle hepimiz pisi pisine gebereceğiz. Babayı aradan çıkarıp daha demokratik bir çete kurmalıyız arkadaşlar.

0: Hadi şekerim, birini beğen de bir an önce evlenelim ha.
1: Sabırlı ol sevgilim, nasıl olsa senin.
0: Biliyorum, biliyorum da babana karşı da görevlerimiz var sevgilim. Onu torunlarını sevmek zevkinden uzun süre mahrum edemeyiz.

0: Oo, benim sevgili müstakbel damadım. Hoşlar geldin, safalar getirdin.
1: Hoş bulduk sevgili kayınpederim. Beni böyle mevcutlu getirttiğinize göre çok özlemiş olmalısınız.
0: Oo, özlemez olur muyum da? Gel seni bir kere yanağından öpeyim.
2: Baba acele sizi beklediğini söyledi.
3: Ne var acaba?
2: Bilmiyorum, nişanlınız Rıza Bey oradaydı.
0: Basir, bak bakalım bizim kara kaplı kitap ne yazar.
4: Denizaltı yolculuğu tavsiye ediyor baba.
1: Babacığım bir şey rica edeceğim. Acaba gene havadan olmaz mı, ne dersin? Peki yüzme bilmem de.
0: Merak etme canım evladım. Beline kurşundan bir can kurtaran simidi takarız, anıza gidersin. Hadi hazırlıklara başlayın yolculuğun.
1: Ben bu havayı sevmedim baba. Mümkünse daha neşeli bir hava çalsınlar böyle.
0: Tabi. Bayram nereye dur?
4: Sizinle çıkmıştı, bir daha görmedim.
0: Öyle mi? İş başa düştü demektir. Hayatımda ilk defa bir cana kıyacağım canım evladım. Bilakis bunu da büyük bir keyifle yapacağım.
2: Hadi çabuk.
3: Niye koşuyoruz peki?
2: Canım işimiz acele de ondan.
1: Babacığım dur biraz. Bak ben ölürsem Ayşe de intihar eder. Yazık değil mi? Hadi beni boş ver ama bir tanecik kızın bensiz ne yapar sonra? Yaşayamaz. O ölürse ben de yaşayamam.
0: Daha çok gençtir. Unutur canım evladım. Unutur.
1: Ayşe'yi

0: son bir kez dünya gözüyle görmek istesem, bir idam mahkumunun son arzusudur bu.
1: Vaktimiz kalmadı, veda edeceksin. Buna et.
0: Elveda Ayşe. Sevgilim, aşkım benim. Her şeyim elveda sana.
1: Elveda benim sevgili müstakbel damadım.
2: Nasılsın canım?
0: Çok iyiyim şekerim, çok iyiyim hayatım.
2: Ne oldu babacığım, niçin çağırttınız beni?
1: Şeysin çağırttım, bilakis şeysin yani.
0: Düğün gününü tespit etmek için Ayşeciğim, baban biraz acele ediyor da.
2: Gelinliği ayın 17'sinde veriyorlar.
0: Biz de 18'inde evleniriz.
2: Sen ne dersin baba?
1: Bana edecek bu laf komadınız ki de.
2: Babacığım.
1: Siz münasip gördükten sonra bilakis...
0: Bunu kutlamalıyız sevgili babacığım. Sizi yemeğe davet ediyorum hepinizi.
1: Yok, beni bugün mazur göreceksiniz.
2: Olur mu babacığım? Sevgili damadın kırılır sonra sana.
1: Pekala, sevgili damadım kırılmasın madem Tidal'ım.
0: Sen de yemeğe davetlisin arkadaşım.
3: Hoşça kalın kuçu kuçular.
4: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar. Benim gibi düşünenler ellerini kaldırsın. Güveninize teşekkür ederim. Babayı devireceğiz.
5: Nasıl yapacağız bu işi?
4: Onu en zayıf yerinden vuracağız. Sevgili kızını kaçıracağız.

0: Relaxa.
1: Lütfen iner misiniz?
2: Neden inecekmişim? Ne söyleyecekseniz söyleyin, acele işim var.
1: Bizim işimiz daha acele.
2: Bırakın! Babama söyleyeceğim.
1: Selamımızı da söylemeyi unutma. Beçir! Recep! Şaban! Ramazan! Ulan nereye acıttınız canım evlatlarım? Allah Allah, nereye kayboldunuz da? Ulan cehennemin dibine mi zıttınız? Alo! Ben baba!
3: Ben de Bekir! Yeni baba benim artık!
1: Sen çıldırdın mı canım evladım? Bu ne biçim şaka? Bu çotu şaka da! Çocuklar nereye dur? Buraya hiç kimse yok!
3: Birleşip devirdiler seni! Teşkilatımızın başına beni seçtiler! İlk işimiz de sevgili kızını kaçırmak oldu.
1: Olmaz böyle şey! Nasıl edersiniz bunu? Yalan söylüyorsun, delirmişsiniz hepiniz!
3: Asıl şimdi akıllandık babacığım! Kızım burada! Kendisiyle konuşmak ister misin? Baban seninle konuşmak istiyor.
2: Babacığım, merak etme! Bir şeyim yok, iyiyim!
1: O benim canım evladım! Merak etme, hemen kurtaracağım seni! Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım! Ama sakın sen korkma!
2: Bu köpeklerden mi korkacakmışım?
1: Oh! Ne olayı canım evladım?
2: Bekir köpeğine iyi bir tekme attım!
1: Ayağına sağlık canım evladım! Ayşe!
2: Bırakın! Bırakın beni!
3: Bağlayın!
1: Ulan sensin!
3: Bana bak! Kızını tekrar görmek istiyorsan 20 milyon lira hazırla! Parayı bu akşam 5'e kadar gemiye getirmezsen kızını ölmüş bil!
2: Pişman olacaksın yaptıklarına!
4: Bana bak, sahiden seviyor musun Ayşe'yi?
3: Mesleğimizin şerefine pek yakışmaz ama maalesef seviyorum arkadaş. Galiba namuslu bir iş bulmamız gerekecek kendimize.
4: Boşuna uğraşma arkadaş, namuslu olmamıza müsaade etmezler.
1: Ateş etmeyin.

0: Anlatsana baba, anlat.
1: Ne oldu baba?
2: Kızım. Kızımı kaçırdılar canım evlatlarım.
3: Ayşe'yi mi kaçırdılar? Ayşe. Senin kızını kim kaçırabilir?
2: Bizim tescillat canım evladım.
3: Senin adamların mı?
2: Onlar artık benim adamlarım değil. İsyan ettiler bana, ihanet ettiler. 20 milyon lira fidye isteyler. 120 milyon lira vermeye razıyım ama... biliyorum ki kızımı öldürecekler. Başka türlü öz alamazlardı benden. Öldürecekler onu. Bütün umudum sizde canım evlatlarım. Onu ancak siz kurtarabilirsiniz. Sen ne kadar olsan, firlama olsan, sen her ne kadar ayı olsan, gene de iyi insansınız, iyi yüreklisiniz de.
0: Öpeyim babacığım, affet bizi. Öpeyim baba.
2: Sağ ol.
3: Yahu ağlaşıp duracağınıza gidip Ayşe'yi kurtarsak ya, ne duruyoruz?
2: Bana yardım edeceksiniz değil mi? Sen kurtar kızımı, bütün servetim senin olsun da.
3: Şimdi ayıp ettin kayınpeder, paran senin olsun. Ayşe'yi seviyorum ben.
2: Bağışla canım evladım, ben seni yanlış tanımışım.
0: Yeni çeteyi kurduk baba, artık bizde kimse baş edemez, elden gel.

0: Geliyor, babaya haber ver.
1: Baba geliyor baba.
0: Getirin.
2: Babacığım.
3: Canım evladım, incitmediler ya seni.
2: Merak etme baba, iyiyim.
0: Tamam mı?
3: Sayabilirsin.
0: Sonra sayarız. Önce kara kaplı kitaba bakalım, ne diyor sizin için?
3: Kara kaplı kitaba kaldıysak yandık sıra gibi.
0: Kestirmeden cennete yolculuk. Duydunuz mu? Cennete gideceksiniz. Orada huriler bekliyor sizi. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda olacak.
3: Beni nereye gönderirsen gönder canım evladım. Ama kızımı bırak.
0: Yo, ben bir babayı kızından ayıracak kadar zalim değilim.
2: Bırak baba, yalvarmaya değmez. Ben ölümden korkmuyorum.
0: Yolculuk hazırlıklarına başlayın. Tabutları getirin.

0: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
1: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.

Ça le reste cher, ma papa. Oh.

İyi uykular.

0: İyi. 4 de buraya var etti 5. Ulan sıçratmadın atı! Ulan tutun onu, tutun, yüzme bilmez bu olacak! Oy benim canım evladım, nasıl da babana sekmişsin! Eline sağlık canım evladım benim!
1: Al sana!
0: Ben de seni adam bilirdim, ha?
2: Ay yapma, ne olur, yapma.

0: Ulan kalıbından utan be! Ulan bu ayıya odun söser mi deve? Tamam, tamam canım evlatlarım! Siz sağ, ben selamet!
1: Allah kurtar bizi!
0: Ulan sizi bilhassiz Allah affetsin canım evlatlarım!

0: Nişan al. Bir, iki, iki buçuk.
1: Yeter bu işkence. Ateş edeceksiniz edin. Öldüreceksiniz öldürün bizi. Yeter.
0: Sizi öldürmeyeceğim canım evlatlarım. Bilhassiz sizin için başka bir şey düşündüm. Dönün bakayım. İndirin ellerinizi. Aslında suçunuz bağışlanacak bir suç değildir hoş. Fakat yakına kızımı evlendireyim. Bu mutlu olayın şerefine kızımın düğünün arifesinden evvel bir

0: defaya mahsus olmak üzere bilaçiz umumi af ilan ediyorum. Ulan yavaş yavaş yavaş. Bırakın oramı buramı. Babalıktan istifa ettim da.
1: En büyük sermayemiz namus, fazilet, ahlak ve doğruluktur. Bu ana prensibi unutmayalım canım evlatlarım. Sevcili müessesemiz hepinizin de bildiği gibi bir aile şirketidir. Şu anda dünyanın dört bir yanına el atmış bulunuyoruz. Bu başarınızdan dolayı hepinizi candan kutlarım canım evlatlarım.
2: Dandini dandini dostana, danalar cırmış bostana, kovbostancı danayı, yemesin lahanayı. Uy canına kurban olduğum Vedat'ı, dedene çektin ulan, bu yaşta dikileysin.

0: Ben Şefraf Etince, yarışmamızın üçüncü günüyle de yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şef. Hoş bulduk,
2: sağ ol.
0: İşte bu. Süper. Nasılsınız?
2: Süper. Bomba gibiyiz.
1: Evet.
0: Vay.
1: Enerjiliyiz. Daha da enerjiliyiz.
0: Kimden aldın enerjiyi?
1: Lahana haşlamasından aldım enerjimi.
0: Dün o kadar puan aldın, ondan dolayı olmasın?
1: Ya evet. Lahana haşlamasını da yedik. Artık.
3: Fikri'nin enerjiyi kimden aldığı belli.
0: Kimden aldı?
3: Tabii ki de benden aldı. Kimden alacak başka?
0: Senden.
3: Ben bugün.
0: Bahar'dan.
3: Yani.
0: Damla'dan.
4: Benden pek alamadı dün aslında.
0: Öyle mi?
4: Evet. Benim
1: yemeğim. Bakın nasıl doğruyorum partiklerine, bakın.
0: Yürü be Fikri.
1: Bakın bakın Bahar Hanım, bakın nasıl.
3: Fikri yanıyorsun şu an sen, yanıyorsun.
4: Çaktırma seni.
0: Niye çaktırmayacağım ya?
4: Arkadaşlar Ülker domatesin kabuğunu doğramıyor.
0: Domatesin kabuğu doğranma, soyulur.
1: Soğanlar biraz kavrulduktan sonra...
0: Ne kavrulması oğlum? Çoban salatası yapmışsın. 3 puanını kıracağım.
3: Sen ne yapıyorsun ya? Onlar nedir ya?
0: Kırmızı toz beri ne işim?
4: Ya şefim niye her stratejimi açığa veriyorsunuz?
0: Ben yemez.
1: Ülker Bey o tereyağları üstüne mi ekiyorsunuz?
3: Fikri bakma bana.
4: Yok yok, kavurup içine dökecekti.
1: Evet.
0: Bugün Tavşanlı'ya ait bir göveç hazırladık.
3: Et pişmemiş, keyfini yaşayamadım.
4: Tadı tuzu yerinde.
0: Kimin olabilir?
1: Bahar Hanım'ın olabilir ya da Damla Hanım'ın olabilir.
4: Bu yemek benim olabilir şefim ve hiç güzel değil.
3: Et pişmiş.
4: Bu tabak benim diye düşünüyorum.
3: Yes! İşte bu be!
0: Puanın gelsin.
4: Bu yemeğe puanım. Bir daha düşünüyorum.
3: İşte senin yemeğin orada bak, kocaman 1-0.
4: Bu yemeğe puanım 5. Bu yemek benim yemeğim.
3: Gerçekten öyle. Seni alkışlıyorum.
0: Şimdi benim tadımım başlayacak. Patlıcan közlenmiş. Ben size salça verdim.
4: Bir yemek daha çıkar oradan.
0: Ben patlıcan beğendi istiyorum. Ekmek hamuru istemiyorum. Yemeğe kendiniz bir yorum katarsanız bu bana yapılmış bir hakarettir. Özellikle dedim ki patlıcanın közlerini, kabuklarını al. Ha yemeğin içerisinden kıl çıkmış. Ha yanmış patlıcan kabuğu çıkmış.
4: Etimin güzel piştiğini düşünüyorum.
0: Ben düşünmüyorum. Bir saray kültürüne ait bir yemeğe kalkıp kırmızı toz biber koyarsan bu bana hakarettir, sana 0. Benim yemeğim. Sizler nasılsınız?
4: Teşekkür ederiz.
0: Nasıl keyifler?
4: Gayet iyiyim. Dinlendik, geldik. İddialıyız. Hala bitmedi tabii yarışma. Bakalım.
0: Süper. Ülker?
3: Gerginim ben. Çok gerginim hem de.
0: Niye ya?
3: Bu yemeğe yansır mı bilmiyorum ama ben inanılmaz şekilde çok sinirliyim bugün.
0: Hala mısın? Dünkü sinir hala bir gün devam ediyor mu ya?
3: Karakterime yansıdı. Ondan dolayı acayip sinirliyim. Bakma bana öyle. Sen oradan yemeğine bak bugün. Anlaşıldı mı?
1: Yani bana bakma. Gene bu bölümde bana yardım bana edebilirsin bakma. Yani. Serbest.
3: Yardım mı?
1: Evet.
3: Ya aynı nefesi almaktan... Bıktım artık senden şu an. İstemiyorum. Başarısızlığa tahammül edemiyorum. Bu yönde agresif bir yapım var. Ondan dolayı onlara bu şekilde de gözdağı vermeyi düşünüyorum.
1: Ülker öyle kafasına göre konuşuyor. Ben Ülker'den korkmuyorum yani. O da kafasına göre bir şeyler söylüyor.
0: Hadi bakalım bugün
1: evet.
0: Güzel bir gün olsun. Enerjik başladık.
1: Enerji
0: bir başladı. Torşonları bir kaldıralım.
1: Kaldıralım bakalım.
0: Ne hazırlamışız bugün?
1: Wow.
0: Evet Ülker.
3: Et,
0: senle başlayalım.
3: Etli patlıcan oturtma fırında.
0: Fırın tarafını bildin.
3: Evet.
0: Damla?
4: Şefim süt görüyorum. Et, patlıcan, biberler, domates var. Bu taze kekik mi?
0: Dağıtma bu aralar.
4: Pardon.
0: Niye kokluyorsun? Ben sana kokla dedim mi?
4: Demediniz.
0: Sen her bulduğunu kokluyor musun böyle? Ha, kekik olduğunu biliyorsun, kokluyorsun bir de.
4: Heyecanlandım.
0: Tamam, Bahar.
4: Yani beğendili gibi bir şey olabilir.
0: Beğendiği bildik.
1: Şefim biraz enteresan olacak ama et çorbası olabilir herhalde.
0: Ne olabilir Fikri?
1: Etli çorba olabilir, etli sebzeli çorba. Yani süt var gerçi ama.
0: Efendim bugün sizlere Kütahya yöresine ait Göveç hazırladık. Göveç.
1: Güveç.
0: Güveç değil. Göveç. Güveç başka bir şey. Göveç başka bir şey.
1: Evet.
0: Göveç. Birbirlerine yakın yemekler aslında ama Kütahya Tavşanlı'ya ait muhteşem bir yemek. Göveç.
3: Göveç.
0: Göveçler fırında pişerken yanına da çok güzel bir patlıcan beğendi yaptık. Bakalım Rafo Şef nasıl yapmışız diyelim. Benim yemeğim. Kütahya Tavşanlı'ya ait muhteşem bir göveç hazırlayacağım. Malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 200 gram kuzu gerdan eti, 5 adet domates, 3 adet yeşil biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 6-7 dal taze kekik, 10-15 adet arpacık soğan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı da kaya tuzu. Beğendiği için 1 adet patlıcan, 1 çay kaşığının yarısı kadar muskat, 2 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, yaklaşık 100 gram kaşar, 1 su bardağının yarısı kadar da süt. Hazırsak başlayalım. Burada güvecim var. Yapmam gereken altına ilk önce kaya tuzunu şöyle güzelce yaymak. Üzerine etimi ilave edeceğim. Tuz etin altında kalacak. Arpacık soğanlarımı gezdireceğim. Etin büyüklüğü kadar da biberleri doğrayacağım. Biberlerimi de soğanla birlikte üstüne gezdireceğim. 5 adet domatesi kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Domateslerimi de göğecimin üzerine ilave edeceğim. Gelelim sosuna. Biber salçası, pul biber, kırmızı toz biber, kekiklerimi ince ince doğrayacağım. Salçayı ilave ettim. Bir diş sarımsağım var. Sarımsağı ezeceğim. Üzerine bir çay bardağı ılık su ilave edeceğim. Çırpma teliyle güzelce karıştıracağım. Biber salçalı baharatlı suyumu da güvecin üzerine aktardım. Tereyağlarını şöyle köşelerine yerleştireceğim. Şimdi güvecim hazır. Yaklaşık 35-40 dakika fırında güzelce pişireceğim. Şimdi sırada patlıcan beğendim var. Patlıcanlarımın çabuk pişmesi için 12 tane delik açacağım. Patlıcanımın közlenmesini sağlayacağım. Şimdi patlıcanımı közledim. Sıcak suyun altında şöyle güzelce bir terleteceğim. Kabuğunu çıkartacağım. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Unumu ilave edeceğim. Un burada güzelce kavrulurken hemen közlemiş olduğum patlıcanları ortadan ikiye böleceğim ve küçük küçük doğrayacağım. Zeytinyağıyla unu güzelce şöyle kavuracağım. İçerisine patlıcanlarımı ilave edeceğim. Patlıcan ve unun güzelce karamelize olasıya kadar kavuracağım. Güzelce kavurduktan sonra üzerine muskatımı ilave ettim. Sütümü ilave edeceğim. Tuz ilavesi yapacağım. Karabiber ilavesi yapacağım. Muhteşem göveç kokuları geliyor. Hadi gidelim fırına. Gövecimiz hazır. Beğendiğimizin altını kapattık. Etlerini görüyorsunuz lime lime. Anadolu'nun kaybolmuş lezzetlerinde bugün sizlere Kütahya göveç hazırladık. Afiyet olsun, kolay gelsin. Benim yemeğim. Kaybolmuş bir lezzet. O yüzden bu güzel Anadolu halk mutfağının bütün lezzetlerini benim yemeğimde görebilirsiniz. Hazırsak?
3: Hazırız şefim.
1: Hazırız.
4: Hazırız.
0: Bahar hazır değil, bekliyoruz.
4: Ay hazırım, olur mu?
0: Süreniz 40 dakika, yarışma süper başlamıştır. Haydi bakalım. Muhteşem bir göveç, bir de yanına patlıcan beğendi istiyorum. Çok hızlı hareket etmeniz lazım. Bir an evvel fırına atmanız lazım. Çünkü bir de patlıcan beğendiniz var. Böyle muhallebi kıvamında çok güzel bir patlıcan beğendi bekliyorum. Bahar senden.
4: Ve İnşallah şefim.
0: Fikri yapabilecek mi?
4: Ülker Bey'e sormak lazım.
3: Fikri önce fırını açsın.
0: Bak Fikri hepinizden önce başladı bu arada.
3: Fikri önce fırını açsın. Fırını. Fırın ısınmıyor Fikri'nin. Bugün Fikri puan alamayacak. Bugün benim yemeğim, ben puan alacağım.
0: Tencereler porselen tenceredir, sağlıklıdır.
1: Biraz yağ koyacağız.
0: Evet. Porselen tencerenin içerisine güzelce her şeyi yerleştiriyorsunuz. Sağlıklı bir porselen güveçtir. Sağlıklı, lezzetli bir yemek bekliyorum sizden.
3: Olacak
4: evet,
3: şef.
4: Evet şefim, olacak.
0: Puanlar bugün gidecek mi yine Fikri Bey'e?
4: Hayır, asla.
3: Bugün ondan bize gelecek bence.
4: Bence vallahi de.
3: Evet.
5: Tabii Ülker Bey yardım etmezse Fikri Bey'e yine vicdan yapıp.
1: Evet, Ülker Bey bana yardım etti. Bugün de Bahar Hanım bana yardım edecek.
5: Geleceğim ben sana yardım edeceğim. Görürsün rüyanda.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Hamsiyi küçük görmesinler, sülalesi kalabalıktır.
0: Sen böyle yapa yapa şansa birinci olabilir misin?
1: Olabilirim şefim. Yani olabilirim. Kesin.
4: Şansa olabilirim şey olmaz yani. Şefim.
3: Şefim zaten şansına güveniyor. Başka bir şey söylediği yok. Hemen ters çelişki yapıp şunu diyebilir. Hayır şefim, ben şanstan şampiyon olmayacağım. Kendi yemeğimle şampiyon olmak demek var. Ama bunu diyemiyor.
5: Ama özgü
3: diyemez. Diyemez. Diyemez çünkü hayır olmuyor, kabul etmiyorum.
5: Bir de hamurunu gerine gerine açarsan.
3: Yardım edeyim mi? İster misin? İki yemek yapıyorum Fikri. Bak bir orada bir burada. Değerini bil Fikri.
5: Şimdi Fikri bekler ki gelip öte yapsın.
4: Puan vermeyen bendim dün Fikri'ye.
5: Vermedin de ne oldu?
1: Bu kadar...
5: Puanı mı düştü?
1: Yani bu kadar kötü yemek yaptın ki yani bana nasıl 15 puan verdiniz yani? Ben anlamıyorum bunu şefim yani. Yani yemeğim çok kötüyse niye yüksek puan aldın?
5: Sen o gözlüğe dua et yani, ondan.
1: Yani demek
0: 21
1: ki...
0: 21 puanla lidersin.
1: Evet yani yemeğim iyi yani. Fena değil o zaman yani. 15 puan aldığıma göre şefim öyle düşünüyorum.
0: Doğru düşünüyorsun. Demek ki iyi yemek yapmışsın ki.
1: Yani... Yüksek puan aldım.
4: Şefim onun yemeği değil işte, sıkıntı orada.
0: Nasıl?
4: Yani zaten çoğunu Ülker yaptı.
0: Bakın dün de söyledim, bu Ülker'in yapması, sizin yapmanız benim yardım etmem değil ki. Herkes en önemli unsur, herkes kendi yaptığı yemeği bulması lazım. Adamın yemeğini buluyorsunuz, bu benim yemeğim deyip 5 veriyorsunuz.
1: Ya sonra da benim üstüme geliyorlar. Evet. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım?
0: Yürü be Fikri.
1: Benim birinciliğimi hazmedemiyorlar. Onun için çok üzerime geliyorlar. Ama istedikleri kadar gelsinler. Ben bildiğim yoldan şaşmayacağım. Böyle devam edeceğim.

0: soğanları yani böyle koysak olur mu? İnce soğan zaten ama.
1: Hiç bilmiyorum.
2: Şefim yani sormaya başladı yine. Yine sormaya başladı ya.
1: Sordu bilmiyorum dedim.
2: Yine sormaya
3: Fikri,
2: başladı.
3: Evet, şef öyle doğramış. Ya. Hatta biraz daha ince doğramıştı.
0: Yani onu fark etmedim de yani bu şekilde. Yani ince soğan olduğu için doğranmasına gerek yok herhalde ama.
3: Evet evet.
1: Bak herkes ne yapıyorsa sen de aynısını yap.
2: Fikri kabuklarıyla önce pişiriyorsun fırında ondan sonra koyacaksın şeyi.
0: Onun aynen. Aynısını sen yaptın ona göre bana diyor. Seni
2: aynen,
0: yaptığını
2: aynen.
0: Bana diyorsun.
2: Öyle yapıyorum
0: sen
2: ben.
0: Sen öyle yapmışsın bana
2: aynen.
0: Diyorsun.
2: Aynen patlıcanla bakalım. Beraber közlüyorsun şeyde fırında
3: işte
2: közlüyorsun.
3: Bak, evet. Bu şekilde yardımcı olacaksın.
2: Közlüyorsun evet, soğanları tek tek şişe diziyorsun hatta orada şiş var.
0: Evet yani bana karşı biraz uyanıklık yapmaya çalışıyorsunuz ama... Ben tabii Karadenizliyim, ben oyunakları yemem. Ben Karadeniz uşağıyım. Hadi bakalım. Evet.
2: Yanıyorsun Fikri, yanıyorsun şu an sen, yanıyorsun bakma.
0: Bana bayağı bir yanıklık yaptığın zaman...
2: Sen yanıyorsun, 21'e güveniyorsun şu an. Şu an 21'e güveniyorsun, şahlandın. Ama her santracın sonunda bir mat vardır, unutma bunu.
3: Fikri'nin kafası karışık. O yüzden neyi nasıl yapacağını hep karıştırıyor.
0: Kimse benim kafamı karıştırmaz. Ben

0: Etler nerede?
1: Etler burada. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra az bir şey onlar...
0: Ne kavrulması oğlum? Ne kavrulması?
1: Soğanlar biraz hafif kavrulduktan sonra etleri atacağız.
0: Sen diyor. İzlemedin mi beni ya?
1: İzledim ama orasını kaçırdın mı acaba?
0: Arpacık soğanlarımı gezdireceğim. Biberlerimi de soğanla birlikte üstüne gezdireceğim. Domateslerimi de göğcümün üzerine ilave edeceğim. Yaklaşık 35-40 dakika fırında güzelce pişireceğim. Nereyi kaçırıyorsun ya? Kavurma mavurma yok. Hadi.
2: Fikri, kaşar peyniriyle kavuruyorsun tencerede. Unutma bunu.
3: Aynen.
0: Ben senin yerinde olsam herkes izlerim. Herkes aynısını yapıyorsa ben de aynısını yaparım.
1: Ya pardon şefim, şaşırdım ya. Fırına vereceğim onu ya. Ne kavurması ya? Doğru diyorsunuz.
0: Aklın nerede? 21 puanda mı?
1: Şaşırdım ya şefim ya.
0: Lan ne bekliyorsun? Hadi, hadi. Bak böyle istemem ha.
1: Evet, ya hızlanmam lazım ya.
0: Şaşırdım, boş boş bekliyor, ben şaşırdım diyor ya.
1: Ya şaşırdım ya, kusura bakma şefim ya. Ya ne kavurması ya, fırına vereceğim.
3: Neyi doğru yaptın ki yani, şansa buralardasın.
2: 21'e güveniyorsun.
3: Ya fiyade de artık kusura bakmıyoruz yani. Kusurun alasını her...
0: Elleri titriyor ya.
3: Her an yapıyorsun yani.
4: Fikri ile aynı yarışmada olmak çok acı verici.

0: Soğanları böyle kabuklu ne yapacağız Damla?
1: Ya şefim gene bak, mi karşılaştık?
0: Bak Allah aşkına sonra bu kabuklu...
1: bu ne alayım ya? Ben onu.
2: Bu nasıl bir düzen?
1: Al şefim alayım.
2: Ya sen nasıl kendine güveniyorsun ya böyle? Bu nasıl bir güven ya?
1: Şefim ne yapacağız alayım
2: güven?
1: Ben onu.
2: Bu güven uzaya çıkanda yok. Tamam. Sen nasıl bir insansın ya?
1: Ya ben birinci olacağım arkadaşım.
2: Uzaya çıkanda yok bu güven.
0: Bu biberleri niye attınız çöpe? Çok merak ediyorum.
1: Çürümüş o da.
0: Bu mu çürümüş?
1: Evet. Çaktırmasın.
0: Ya niye çaktırma diyor? Niye çaktırmayacağım ya? Oo. Soğanların yarısı çöp de. Başka? Çöp atmadığımız başka bir şey var mı efendim?
1: Yok efendim. Gayet iyi gidiyorum.
0: Haydi.
2: Gayet iyi gidiyorsun. Olacak. Aynen böyle i̇yi devam olacak. Etsen.

0: Arkadaşlar Ülker domatesin kabuğunu doğramıyor.
1: Domatesin kabuğu doğranma, soyulur.
0: Ay de soymuyor, bilginiz olsun.
2: Yalnız şef de soymamıştı. Senin de bilgin olsun.
1: 5 adet domatesi kuşbaşı şekilde doğrayacağım.
3: Ya. Ben bunu söylemek istemedim ama bağıranımdan geldi bu yanıt. Yani istemek var.
1: Kabuklarını keşke soymasaydık.
0: Neyse ben soyayım.
1: Aromasını verseydi.
0: Öyle mi?
1: Ben domatesin kabuğunun çok fazla soyulması taraftarı değilim. Özellikle bu yemekte kabuğunu soymazsanız daha güzel olur. Çünkü kabuk kaynaya kaynaya içerisinde eriyecek durumda.
0: Birazcık hava giderken avlandım ama o da dalgınlığıma geldi, hemen toparladım.
2: Şefim burayı kaçırıyorsunuz.
1: Nereyi kaçırıyorum?
2: Fikri oflanıp puflanıyor 2 saattir.
1: Niye?
2: Sıkıştım sanırım.
1: Sen de taktın Fikri'ye
4: ya. Yapıyorum, yapıyorum ya.
1: Fikri çoban salatası yapmışsın oğlum. Bu.
4: Yani domatesleri böyle...
1: Hayır, kaşıkla niye alıyorsun? Al da elinin avucunda şöyle atsene.
4: Ya daha hijyenik olsun diye böyle.
1: Hijyenik olsun diye domatesin bütün suyunu bıraktım buraya efendim.
4: O da doğru şef.
1: Bu arpacık soğanları ve sarımsakları kullanalım.
4: Onları
1: vermiş olduğum bütün malzemeyi kullanacaksınız. O domatesler dahil. Hızlanalım. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Alt üstü şurada bütün malzemeyi doğrayıp fırına atacaksın.
4: Evet, evet şefim, haklısın.
1: Evet, haklıyım mı? Evet, haklıyım da biraz hızlı.

0: güvecin fırına girmesi lazım beyler.
1: Girmesi lazım.
0: Arkadaşlar, hanımlar.
2: Evet şef, az kaldı.
3: İnşallah. 5 dakikaya fırında.
0: 5 dakikaya mı?
2: 5 dakika değil.
0: Ne kadar çok geç atarsanız o kadar etleriniz çiğ kalır.
3: Aynen.
0: Bak sonra Kütahyalı izleyicilerimizden eleştiri alırız. Şu an bu yemeğin fırına girmesi lazım. Kendi suyunda fokur fokur kaynayıp üstünün böyle nar gibi kızarması lazım.

0: Evet, çok güzel gidiyor burası. Artık fırına girme zamanı.
1: Evet, şimdi giriyor. Son 30 saniye
0: bak,
1: benim.
0: Bak, seni izliyor. Bak, bak.
1: Son
0: bak,
1: 30
0: bak,
1: saniye. Fikri bakma bana. Kendin yap bir
2: acaba
1: şeyleri.
2: Acaba Ülker Bey o tereyağları üstüne mi ekiyorsunuz?
1: Hayır,
3: yok,
1: altına
3: kavurup
1: koyacağım.
3: Kavurup içine dökeceksin.
2: Evet.
3: Tereyağını kullanmayacak.
1: Bir tane.
0: İki dakika içerisinde o yemeği fırına atmazsan 3 puan kıracağım senden, haberin olsun. 3 puanını kıracağım. Harbi harbi kıracağım.
2: Şu baharatları da atayım da hemen atayım.
0: Bir zahmet. Bak, 3 dakika içerisinde o yemek fırına girmezse herkese...
2: Ama baharatını da atamamış.
0: Senin 3 puanını da kıracağım.
2: Ama
3: şefim... Beni belliniz onu.
2: Ama diğerleri de atamamış.
0: Beni ilgilendirmez. Sen ağır çalışıyorsun. Beni sen ilgilendiriyorsun. 3 dakika içerisinde, 2,5 dakika hatta. Bak, harbi 3 puanını da kıracağım. Hızlı.
2: Tamam, şu baharatları atayım, hemen atayım.
0: Hızlı, onu. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk.
2: Salça gelecekti. Salça altına, altına koyacağım.
0: Hadi be kardeşim.
2: Tamam. Bir salça koyacağım, bir de...
0: Evet, bak yan tarafa bak, izle.
2: Bir de tereyağını koyacağım.
0: Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, hadi. Ama... Hadi koçum. Karadeniz'in Fatih'sin.
2: Ama bir saniye, sosunu...
0: Tamam, sosunu...
2: Sosunu sonra dökeceğim, evet, pişikten sonra. Evet, evet.
0: Hadi. Hayır. Öyle değil ya. Hayır diyorum oğlum. Bak, yan taraf ne yapıyorsa senin de aynısını
3: yap. Şefim, siz buraya gelin şefim.
1: Şefim gidiyor.
0: İki dakika, iki dakikam var. Harbiden 3 puan kıracağım, söyleyeyim. Hızlı. Ülker, alkışlıyorum seni. Helalim var. Kapat. Ver coşkuyu gitsin.
1: Evet şefim, şimdi Ülker beğendiye.
0: Ülker topla. Beğendiye Ülker geçeceğim. Çok iyi gidiyor.
1: Hızlı bir şekilde yemeğime odaklandım. Bu da tabii ki bana çok büyük bir artı puan kazandırdı fırına ilk başta attığımdan dolayı.
2: Kekik.
0: Şundan oğlum da... o kekik değil lan o, bu.
2: Karabiber.
0: kekik. Oğlum muskatı bunun içine değil, muskatı beğendiye koyacaktın.
1: Ya muskat ne biliyor mu o acaba?
3: Bilmez ki.
0: Tamam, kekik bak, kekik burada bak, bak kekik burada. Muskatı. Tamam, bunları doğru at onun içerisine.
2: Şöyle yapalım.
0: Ne oldu?
2: Şunu değiştirelim.
0: Bir zahmet.
2: Şunu muskatı alma şansımız yok.
0: Bak, alma şansım var. Al. Şunu boşalt şurada.
2: Ya evet, biraz.
0: Şunu
2: biraz...
0: atlar şöyle.
2: Evet.
0: Tamam, ya. Al. Tamam, evet. Hadi. Hızlı, hızlı, hızlı. Hemen...
3: Fikri gerçekten hiçbir şey bilmiyor. Ya muskatı bile ayırt edemeyen biriyle yarışıyoruz. Ben öncesinde ona böyle bir acaba atıyor mu versem diyorum bazen.

0: Evet, beğendiler gelsin. Görelim, fırına attık mı?
1: Hemen. Hemen, ben de atmam lazım.
0: Evet. Fırına attık, güzel. Hızlı.
2: Beğendiye geçiyorum.
0: Son 30 saniyem var bak, 3 puanın gidecek.
1: Hemen atayım.
0: Fırına su dökmeyeceksin, güveçe dökeceksin suyu. Evet.
1: Sosa döktüm.
0: Sayıyorum, hızlı, karıştır.
1: Sasıp.
0: Karıştır, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Bu ne bu bu? Bu ne bu?
2: Patlıcan. Ama kabuklarını sokmamam lazımdı. Ya. Başka patlıcan var mı?
0: Hayır. Musakka karnıyarıkta evet böyle soyulur. Alacalı deriz.
3: Ya.
0: Patlıcan közlemeyi sen bilmiyor musun?
3: Ya sen...
0: Ay, bunu nasıl közlemeyi düşünüyorsun?
2: Vereyim mi patlıcanımı? Ya. Dersene.
3: Ne oldu?
2: Demem ki senin patlıcanın.
3: Ya sen yemek yapmayı gerçekten biliyor musun evde?
4: Biliyorum efendim.
3: Biliyor musun?
4: Biliyorum efendim.
2: O yüzden sen 4
3: biliyor
2: puansın
3: musun?
2: Ben 18
3: puanı
2: puanım.
3: Geç. Bir gün puan sana dışarıda geç. Yemek
2: gün
3: yapayım ısmarlayayım sana.
2: Gün sonunda
3: bırak.
2: Her şey puana bakıyor bırak. Arkadaşım.
0: Patlıcan nasıl közleyeceksin böyle?
2: Şefim rica etsem başka patlıcan olabilir
3: yok,
2: mi acaba?
3: Olur canım
0: maalesef.
2: Peki
0: maalesef.
2: O zaman ben tüm kabiliyetimi kullanıp o patlıcanı közleyeceğim.
5: Damla o kadar kötü yemek yapıyor ki tabii patlıcandan sonra iyi puan almayı bence unutsun.
2: Hataydı, atladım, heyecanıma yenik düştüm.
1: Tereyağını da atalım.
0: Oğlum hadi atsene şunu ya.
1: Evet tereyağını da attım.
0: At, sayıyorum oğlum.
1: Hemen attım.
0: 9, 8, 7... 6, 5,
1: 4, şefim, dolabın şuraya açılmıyor.
0: 2, fırını bile bozdun ya.
3: Fırını uçurdu fırını.
1: Evet hemen hemen
0: atıyorum. Bir zahmet hadi.
1: Şöyle elimi de eldiven takmadım ama.
0: Ya bırak Allah aşkına.
1: Şöyle hemen bırakayım tamam. Şefim.
0: Geç hemen topla orayı. 10 saniyede topla orayı. 10 saniyede.

0: şefim çok komik yani, patlıcan yandı. Yandığı için biz onu anlayacağız çünkü kabuğu yok, söyleyebileceği bir kabuğu yok. Yanık yanık ağzımıza gelecek.
1: Allah geldi, tiyoyu verdi Ülker.
2: Şimdi strateji yaptığını düşünüyor, ben daha hızlı olacağım diyecek. Biz onu soyarken diyecek ki ben zaten bunu soydum. Ama o nasıl pişecek çok merak ediyorum çünkü yanacak o. Onu pişiren nokta kabuğudur. Sen onu
0: soymaya çalıştığında da patlıcanı kalmadığında beğendisi.
2: Sonra diyor ki patlıcan var mı fazladan? Oldu, bir kilo patlıcan verelim sana istersen.
0: Biz Damla'ya bostanı versek yine aynı şeyi yapardı.
2: Bostan patlıcanı bile soyarsın sen.
1: Niye dalga geçiyorlar seni?
3: Ya şefim ya, bugün üstüme geliyorlar bilmiyorum.
1: Bugün Fikri'den... Bıraktılar Fikri, sessiz sessiz diyor, senin üstüne oynuyorlar.
3: Aynen, resmen üstüme oynuyorlar. Çünkü neden, ikinciyim, ikinci iddialı kişi de benim. Yani herkes çok biliyor ama bakalım.
1: Hani patlıcanı bıraksan da pişse diyorum.
3: Şu an çok endişeliyim ondan. Tamam, ben şuna devam edeyim. Geldik, yağ, un.
0: Damla Hanım yemek yaptığını düşünüyor. İyi yaptığını düşünüyor. Ama bence Damla Hanım yemek hakkında hiçbir bilgisi yok.
3: Bahar'la Ülker üstüme geldi ama aradıklarını bulamayacaklar. Üstüme gelmelerinin sebebi de beni rakip olarak görmeleri.
1: Domates mi kaldı orada? Nereye? Gel buraya, gel, kaçma, gel, gel.
4: Domates kaldı, evet.
1: Ne yapacaksın o domatesi?
4: Domates, yani bunu...
1: Fikri, getir canım, o domatesi.
4: Canım çekti, yemek istiyorum onu ama.
1: Vallahi ben de o niyetle geldim. Tut bunu Fikri, tut tut. Bunu bir lokma da ağzına atacaksın,
4: yerim,
1: tamam mı?
4: Yerim,
1: at,
4: yerim.
1: At bir lokma da, puanını silmeyeceğim.
4: İkisini birden bir şöyle.
1: İkisini birden he.
4: Tamam, at. Bunu bir bunu atsa.
1: Arkası onu at, at at at at at at at. Aferin, çok güzel. Peçete vereyim.
4: Ne bir lezzetli.
1: Devam, devam et, ye. Ellerini git yıka.
4: Çok güzel,
3: evet,
4: lezzeti çok güzel.
3: Evet, o ellerle yemek yapmışım.
0: Patlıcan yandı.
1: Bu patlıcan yandı.
2: Patlıcan ne oldu?
1: Kameraya bir göster.
3: Benim... Mis gibi patlıcan.
4: Hatta benim patlıcan.
2: Vallahi gerçekten patlıcan.
3: Birazdan patlayacak.
2: Birazdan sen gerçekten patlayacaksın. Ben sana söyleyeyim.

0: Patlıcanlar közlenmiş.
1: Közlendi ama.
0: Bu patlıcan biraz çiğ ama. Bu çiğ oğlum, çiğ. Bu közlenmemiş, kabuğu yanmış. Koy.
2: Şefim en son koydu, en önce aldı.
0: Bak Damla Hanım nasıl yapıyorsa aynısını yap.
3: Aynen öyle. Soy patlıcanı koy.
0: Ya Bahar aslında, demedim Damla.
4: Aslında planım oydu, ona bakıp yapacaktım da.
0: Kime?
4: Yani Bahar Hanım yakınımda ya, ona bakıp yapacaktım. Kobe çektim ondan da. Planım oydu da.
0: Sen niye saklıyorsun ondan?
5: Sen hayatın boyunca hep kopya çekerek mi geldin bir yerlere?
2: Hayatta.
5: Kopya. Bu ne ya?
2: Başkalarından kopya çekmeyeceksiniz. Kendi başarınızla ilerleyeceksiniz.
0: Oo, bu bir atasözü gibi bir şey oldu. Sana mı ait bu?
2: Bu bana ait. Şu an geliştiririm.
0: Oğlum bırak o patlıcanı ya.
4: Ama çok yanıyor da.
0: Ya bırak bir pişirsin. Sen dalga mı geçiyorsun? Bana bak.
4: Hayır şefim.
0: Bana bak, bana bana.
4: Yanıyor şefim yani. Yanıyor onun için.
0: Sen dalga mı geçiyorsun?
4: Hayır şefim.
0: Yanıyor diyor ya. Közlenmemiş patlıcanı yanıyor diyor
4: ama
0: ya.
4: Ama duman çıkıyor onun için dedim.
0: Ya arkadaş git şu elini yüzünü bir sil. Bana terli terli yemek yapma.

0: Şaka maka patlıcanım oluyor ya şefim.
1: O patlıcan patlıcanlıktan çıktı.
2: Bence sen en son patlıcan.
1: Bu patlıcanı harbiden yani var ya patlıcanlık halden çıktı.
2: Bu ne ben, ya?
1: Ben sizden...
0: Şu beğendinin güzelliğine bak.
1: Beğendi istediğim de bu bir ekmek hamuru olmuş mu?
0: Yok.
1: Bak ha, benimle inatlaşıyor yok diyor ekmek hamuru diyorum bak.
0: Ben her yemekte strateji yapmıyorum aslında. Bugün birazcık ben heyecanıma yenik düştüm.

0: Evet güzel, işte böyle, işte böyle. Evet, nerede bunun sarımsağı?
1: Sarımsak beğendi değil mi?
0: Evet.
2: Beğendi, herhalde bir sarımsağı...
0: Oğlum bu ne? Unu kavurmadın mı?
2: Sütü söktüm, onun üzerine unu söktüm.
0: Bak unu güzelce kavuracaktın, tamam mı? Doğru. Kavurduktan sonra da sütü ilave edecektin. Evet. Muskat, ya... sarımsak, tuz, karabiber nerede?
2: Yanlış.
0: Tamam karıştır, unu güzelce biraz, karıştır.
2: Biraz böyle...
0: Karıştır, yani... Her yerini karıştırma, tencerenin her yerini eşit bir şekilde. Bu da muhallebi oldu. Muhallebiler, o! Muhallebi istiyoruz, muhallebi. Ekmek hamuru değil.
1: Ama
0: ekmek
1: olsun,
0: hamuru istemiyorum. Bunların hepsi ekmek hamuru oldu.
1: Ben toparlayacağım.
0: Bu da yağ kusmuş. Yok. Kesilmiş. Allah aşkına bak bir şey söyleyeyim. Bana yok demeyin. Acayip kızıyorum.
3: Buyur şef.
0: Abi kesilmiş bu, kesilmiş. Bu kesilmiş. Yani. Bu nasıl bir patlıcan beğendi? Senin bir de elin niye bu kadar yağ çok gidiyor Ülker? Muhteşem attın yemeği, muhteşem oldu. Bu ne abi? Bunu kurtarabilirsin. Sen de, sen de Kabukları ben yemeyeceğim değil mi?
1: Kaçmış.
0: Bu kaçmış değil, atmışın yani. Bir tane kaçar, 500 tane kaçmaz.
1: Of, aceleden olmuş şimdi.
0: Damlacığım.
1: Ne yapayım şu anda, alabilir miyim?
0: Ay vallahi bilmiyorum, ne yapman lazım?
1: Alayım mı hemen?
0: Yok, dur şunu, müzeye falan götür istiyorsan.
1: Yok. Tamam, alıyorum hemen.
0: Arkadaş, bana bak bana. Temizledin mi?
1: Temizleyeceğim. Ben çok güzel yemek yapıyorum diye karşımıza geçti. Övündü, övündü. Gördük Damla'nın yemek profesyonelliğini.
0: Evet, çok güzel oldu. Kurtardım. Muhteşem. Çok güzel. Evet, tencerenin kenarlarını da alalım. Tuz, karabiber, sarımsaklar nerede? Ah, yazık ettin. Yazık, yazık.
1: Yok, yok. Toparlayacağım.
0: Ya karıştırdıkça gitti hepsi. Ya al eline bir tane çay kaşığı.
1: Aa yaptım.
0: Aa o kaşık da olmaz. Aa nerede bunun kaşarı?
1: Geliyor.
0: Geliyor. Yarın mı?
1: Şimdi.
0: O içinde bir tane siyah kalmayacak. Hepsini ayıklı ben göreceğim. Son 15 dakika. Ne oldu böyle?
2: Yani
0: olmuş, olmuş.
2: Biraz çılgın gibi oldu ama oldu.
0: Tamam, patlıcanı oldu. Da sen bırak da şu patlıcanı, evet. Ayakla. Git evet. O patlıcanı kabuğundan arındır getir.
2: Evet. Onun altını da itirdim zaten şefim.
0: Oğlum git şu patlıcanı yıka gel ya. Vallahi bugün var ya 5 kilo verdim. Yemin ederim 5 kilo verdim.

0: Bu burada pişti. Tencerenin altını kapat. Kapat altını, evet. Karıştır, karıştır, karıştır. Normalde su konmaz buna da.
1: Evet.
0: Kurtarmak için. Sen bir de elinde şurada yağları yarın kaldıracağım. Bulduğunu yağ dolduruyorsun.
1: Ya normalde. Yağ.
2: Aynen.
1: Sen niye öyle oldu anlamadım. Ya.
2: Bir de sporcu olacak.
0: Nasıl?
2: Bir de sporcu.
1: Ya sen yemek yapmayı bilmiyorsun. Niye yorum yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Onlar nedir ya?
2: Ben gayet güzel şeyler yapıyorum.
1: Sen neler yaptın
2: burada
1: ya öyle?
2: Güzel güzel gidiyor.
3: Şefim
2: benim
3: orada
2: yemek.
3: Kazan kaynıyor. Ben de geleyim mi ortaya?
0: Bir dakika dur. Kırmızı toz biberin ne işi?
3: Ya şefim niye her

0: Strateji mi açığa veriyorsunuz?
1: Ben yemez. Kırmızı toz biber patlıcan beğendiği konmaz. İzleyicilerimiz bana ne der? Sen onların başında hocasın, yanlış niye öğretiyorsun demezler mi?
0: Şefim, yani ben bir farklılık katmak istedim açıkçası.
1: Ha, beni bırak

0: ezanı şöyle ince dövelim.
1: Vallahi var ya, bir dakika dur. Bırak bir dakika. Bir dakika bırak. Bırak bir dakika. Bıçağı da bırak, bıçağı.
0: Yani yanlış bir şey yapmadım.
1: Tamam, bıçağı bırak. Elin temiz mi?
0: Elim temiz.
1: Tamam, şu elini aç. Şu elini aç. Kaldır bir beşlik ver. Bir beşlik.
0: Sağ ol.
1: Devam et. Patlıcan çok güzel olmuş. Patlıcanlar herkesinkinden temiz oldu seninki. Helalim var.
2: Ya şefim nasıl temiz oldu onun?
1: Vallahi
2: ya
1: temiz
2: yani
1: oldu.
2: Bunu
0: Ülker Bey bakın bakın bakın. Bu... Bakın nasıl doğruyorum patlıcanlar. Bakın. Bakın.
2: Seninki mi temiz? Benimki mi temiz? Bir bak ya. Bir bak bak.
0: Benimki
2: bak.
0: Daha temiz.
2: Bir bak. Fırının patlayacak. Dikkat et. Açık kalmış.
3: Ay Ülker Bey benimki de temizdi ama.
0: Kavramada güzel pişiyor. Göbet.
1: Bu biraz hamur olmuş efendim, ekmek hamuru.
3: Açtım yine.
1: Hayır bak, ekmek hamuru, vallahi ekmek. Ben bu patlıcan beğendi olmamış, şu an en güzel patlıcan beğendi. Ülker'in, bak vallahi bu çocuğunki, yemin ederim güzel.
2: Ya yine bak, gitti şefim oraya ya.
1: Ama
2: yine...
1: yani ne bak hep, bak sana da güzel dedim. Bunukini
2: yani şefim
1: karıştırırsan güzel olacak.
0: Karıştıracağım da, sarımsak yerine biraz mecbur pul biberden koyacağız.
1: Mecbur şefim. Olmaz.
0: Yani o zaman...
1: Tamam. Kaşarını koysan da karıştırsan diyorum.
0: Evet, kaşarını evet,
3: koyacağım. Gelin bir de şimdi kaşar benim beğendim. Ben bak koyacağım şefim.
0: Hatta su, biraz da yağ koyalım buna. Az da.
1: Patlıcan beğendiye su koymaktan vallahi su muhallebisi gibi oldu hepsi de.
3: Ama çok katı oldu şefim.
1: Oğlum sen niye yağ koydun?
0: Az koydum. Lezzet katsın diye şefim.
1: Lezzet katsın diye. Yani. Karıştır, karıştır. Oynama. Hadi.
0: Ama,
1: son 7 dakika.
3: Şefim benim beğendim harika oldu.
1: Bakayım.
3: Bakın.
1: İşte aradığım beğendi burada.
3: İşte bak.
1: Altını kapatırsan güzel olacak. Kaldır şöyle. Bak bak göz göz oldu. Göz göz. Gözleri görüyorsun değil mi?
3: Görmek, nazar görmez miyim? Bunlar. Evet. Yani kime evet. Nazarı değiyorsa artık.
0: Bakın bakın Bahar Hanım bakın nasıl güzel oluyor bakın.
1: Göster.
0: Bakın güzel bakın itine bakın.
3: Bahar. Bakın. Bakabilir miyim Bahar'a şefim?
0: Çok güzel. Çok güzel beğendi.
3: Ne yaptın Bahar? Daha tencereyi görmeden ne yaptın Bahar? Bir göreydin.
4: Ay evet. Gördüm benim boynumun ya.
0: Kaşarlar oradan gelirken gördüm.
3: Allah'ını seversen şöyle bir geri git. Topuğun kaç santim?
4: İki.
3: İkiymiş yok ya geri yedisi yok herhalde.
1: Niye de boy tamam. Yarışına girdiniz?
3: Hanımefendinin takıntısı var sanırım. Aa. Topukluyu da giyiyor gelip yanıma. Benim boyumuzun, boyumuzun diyor ama benim...
4: Ya benim hiçbir takıntım
3: evet,
4: yok.
3: Evet benim
4: bakın
3: boyum kısa olabilir var. Ama ben topuklu giymiyorum. Spor takılıyorum. Free'yim yani.
4: Yani bende senin takıntın var. Çünkü ben seninle ne zaman böyle bir şaka yapsam sen alınıyorsun.
3: Alınsam topuklu giyerim güzelim.
4: O zaman niye bu kadar tepki veriyorsun?
3: Yok tepki vermiyorum. Sadece soruna cevap veriyorum.
4: Bahar'ın boyla ilgili kompleksi var. Sürekli bununla ilgili arka tarafta da bana söylemleri oldu. O yüzden birazcık onu moralman olarak çökertmek istedim.
3: Boyumla asla bir takıntım yok. Boyumdan da memnunum. Kendimden de memnunum.
0: Biraz da pul biber katayım. Çok az artık yani.
1: Oğlum sana ben pul biber at dedim buna.
0: At demediniz ama yani.
1: He strateji geliştiriyorsun.
0: Hayır hayır ya lezzetli olsun diye yani sarımsağı.
1: Ben atmadım pul biber, ben atmadım bir şey. Sen niye atıyorsun ya?
0: Evet öyle de yani sarımsağı göbece attığımız için.
1: Dedim... Kaşarlar da erimedi bu arada ne olacak? Oğlum ocağın altı bak bir dakika evet, bana bak ocak burada çalışıyor tencereyi burada karıştırıyorsun. Sen iyi değilsin bugün ha.
0: Yani ocağın altında pek yakmak istemedim yanmasın diye yani.
1: Yanmaz ama kaşarın erimesi lazım.
0: Eriyecek şimdi hafiften.
1: Sen gerçekten attım. Evde hiç yemek yaptın mı?
0: Ya bu
1: doğru da söyle inanacağım.
0: Gerçekten yapıyorum.
1: Bu
0: yani.
1: Mu?
0: Yani.
1: Ocak burada çalışıyor sen burada yemek yapmaya çalışıyorsun.
0: Bu biraz yemek bana biraz zor geldi onun için yani ben.
1: Dünkü yemek de zor geldi.
0: Yanmasın diye.
1: Yanmaz.
0: Tamam şefim. Şöyle güzel.
1: Arkadaşlar zaman gittikçe daralıyor.
3: Arkadaşlar benim yemeğim bitti ayıptır söylemesi.
4: Yemeği ilk ben bitirdim. Bence çok da güzel oldu yemeğim. Hem hızlıyım hem becerikliyim. Yani daha ne olsun.
3: Damla yemeğini erken bitirdi ama bence vasat olmuştur.
0: Damla Hanım ya yemeğiniz bitirse bana biraz yardım ederseniz çok sevinirim.
3: Tabii ederim. Tabii. Ne istiyorsun?
2: Yardım kuruluşu ya burası. Sana herkes yardım etsin.
3: Yo geliyorum ben şimdi sana yardıma.
0: Yani şu etrafı toplarsanız çok sevinirim gerçekten yani.
3: Bakayım sen ne yaptın?
1: Sana çırak muamelesi yapıyor bak git yanına.

0: Yani gerçekten yani
1: bakayım,
0: kötü bir...
1: ne yaptın?
0: Kötü bir niyetim yok gerçekten yani. Yani güzel güzel görünüyor.
1: Şu pul biberi de ona eklemen lazım.
0: Hayır hayır.
1: Evet biraz yağ eksik olmuş, yağ koy.
2: Oo, diyene bak, dün ne diyordun şimdi neler yapıyorsun sen?
1: Tamam, kalan pul biberi de koy.
0: O pul biberi.
2: 21 puanda diye yanına yanaştın Damla Hanım.
3: Bir dakika, bir saniye, sen Damla sana zeytinyağı koy diye mi koydun ona sen?
1: Evet.
0: Zeytinyağı daha önce koymuştum, biraz da az daha koydum ona yani.
1: Koy dedim, koydum ya... şefim.
3: Oğlum sen dalga mı geçiyorsun bunu?
0: Yani onun dediğini yetiştim.
1: Sen de oradan yanlış anlıyorsun arkadaşım. Koymaması
2: yanlış
1: gereken
2: mı?
1: Bir şeyi koy diyorum.
2: Niye yardım
0: yok,
2: ediyorsun?
0: Yok, daha önce zeytinyağı koymuştum. O da dedi biraz daha
1: biraz
0: koydum
1: algılarını.
0: Yani.
3: İyi, Damla da söylesin. Damla'nın dediği zeytinyağı koy. Ülker de söylesin yine zeytinyağı.
0: Ama ya Damla Hanım bana biraz uyanıklık etti galiba sanırsam.
1: Aslında ben Fikri'ye yardım etmemiştim bugün. Onu manipüle ettim ve tekrardan beğendisine yağ eklemesini sağladım.
0: Damla geldi orada benim aklınca aklımı karıştırmaya çalıştı ama ben onları yemem.
3: Artık bence sunum zamanı. Güveçleri çıkartma zamanı. Aman dikkat, elimizi yakmayalım. Of of of, şu güveçlerin güzelliğine bir bak. Hep birlikte kaldıralım kapaklarını. Kaldır,
2: şefim
3: kaldır. Oh,
2: şu oh, güzelliğe oh. Bir bak ya. Şu
3: fokur,
2: güzelliğe.
3: Allah'a fokur fokur kaynıyor.
1: Ya ben bu işi biliyorum.
2: Oy, oy.
3: Son bir dakika.
0: Ama... Oh.

Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri, bırak.

0: Kadın zamanı muhteşem göveçlerin tadına bakıyoruz. Haydi geçelim tadıma.
1: Yemeğim benim bugün muhteşem oldu. Bugün hem arkadaşından kendi yemeğimi de bulacağıma dair ve şefimden de iyi puan alacağıma dair umutluyum.
2: Bence benim göveçim gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Şefin de beğeneceğini düşünüyorum. Benim
0: yemeğim. Bugün Tavşanlı'ya ait bir göveç hazırladık.
1: Et pişmemiş, keyfini yaşayamadım.
2: Tadı tuzu yerinde.
0: Kimin olabilir?
3: Bahar Hanım'ın olabilir ya da Damla Hanım'ın olabilir.
4: Bu yemek benim olabilir şefim ve hiç güzel değil.
1: Et pişmiş.
2: Bu tabak benim diye düşünüyorum.
1: Yes! İşte bu be!
0: Puanın gelsin.
4: Bu yemeğe puanım. Bir daha düşünüyorum.
1: İşte senin yemeğin orada bak, kocaman 1-0.
4: Bu yemeğe puanım 5. Bu yemek benim yemeğim.
1: Gerçekten öyle. Seni alkışlıyorum.
0: Şimdi benim tadımım başlayacak. Patlıcan közlenmiş. Ben size salça verdim.
4: Bir yemek daha çıkar oradan.
0: Ben patlıcan beğendi istiyorum. Ekmek hamuru istemiyorum. Yemeğe kendiniz bir yorum katarsanız bu bana yapılmış bir hakarettir. Özellikle dedim ki patlıcanın közlerini, kabuklarını al. Ha yemeğin içerisinden kıl çıkmış, ha yanmış patlıcan kabuğu çıkmış.
4: Etimin güzel piştiğini düşünüyorum.
0: Ben düşünmüyorum. Bir saray kültürüne ait bir yemeğe kalkıp kırmızı toz biber koyarsan bu bana hakarettir, sana 0.
5: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
6: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
5: Dünyada en çok

0: ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarma zamanı.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim.

0: artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
0: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Benim yemeğim. Kütahya Tavşanlı'ya ait bir göveç hazırladık. Bakalım gövecin tadımına. Başlayalım artık, değil mi?
3: Başlayalım şef.
4: Başlayalım şef.
2: Ülker, ilk senle başlamak istiyorum.
3: Tabii.
2: Buyur lütfen. Takalım gözlüğümüzü. Hazır mıyız?
3: Hazırım şef.
2: Başlayalım o zaman.

0: Mis gibi kokuyor şef.
1: Açalım. Gelsin yorumlar. Nasıl bulduk göveçi?
0: Şefim, et ağzımda dans ediyor bildiğiniz. Yani yutamıyorum. Et dediğin lokum gibi olur. Özellikle göveçte 250 derece ısınan bir fırında. Bence et pişmemiş. Hiçbir şekilde keyfini yaşayamadım gövecin. Bu büyük ihtimal Bahar Hanım'ın diye düşünüyorum ben.
1: Puanın gelsin.
0: Tabii ki kocaman bir sıfır veriyorum şu an.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Et pişmiş, ısısını almış fakat acımsı. Evet, bu acı hatırladığım kadarıyla Sayın Fikri'ye ait bu yemek. Ve Hünkar beğendisi ise alt katmanı damağa yapışıyor. Adı beğendi de şey olarak göveçte bu. Hiç beğenmedim ben bunu. Çok kötü. Hem acı hem de damağıma yapıştı. Çok farklı bir tat oldu. Ben acıyı severim.
0: Ne yapıştı
1: damağınıza? Acı çok fazla etki gösterdi şu an benim damağımda. Sizden su rica edeceğim.
0: Puanınız?
1: Sıfır.

0: açalım. Nasıl bulduk?
1: Bu da acı şefim. Bu da acı geldi. Et de pişmemiş. Bunu da beğenmedim. Bu da benim yemeğim değil çünkü benim yemeğim çok iyi pişti. Bundan eminim. Gayet eminim bu sefer.
0: Kimin olabilir?
1: Acıyı...
0: Kim hemen kullandı? Hemen herkes kullandı.
1: Evet, herkes kullandı. Bu Damla Hanım'ın olabilir. Evet, Damla Hanım'ın olabilir bu.
0: Acıyı sen de kullandın.
1: Ama ben çok fazla acı kullandığımı hatırlamıyorum.
0: Peki, puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: açalım.
1: Bundan bir kaşık daha yiyebilirim. Soğan tadı direktman. Soğanı seven bir insan olarak damağıma geldi. Bu tat benim tadım. %1 milyon eminim bu tabağın benim olduğumdan. Çok iyi pişirdiğimi biliyorum. Diğer arkadaşlardan önce koydum fırına ve patlıcanı olabildiğince iyi pişirdim. Güzel bir şekilde temizledim. Sunumla beraber sevgimi de verdim. Bunu hissediyorum. Bu tabak benim şef.
0: Puanın gelsin.
1: 5.
0: Çıkaralım gözlüğümüzü.
2: Evet, gerçekten harikasın. Çok güzel. Evet. Gerçekten harikasın.
1: Yes! İşte bu be!
2: Evet.
1: Evet.
2: Ya Ülke Bey'e bir şaka yapalım i̇şte dedik ama...
1: İşte bu.
2: Yemedi.
0: Yemedi.
1: Aynen.
3: Aynı şaka iki
1: kere. Evet, biliyordum şefim.
0: İyi yemek yapınca kendi yemeğini bulabilir.
1: Kesinlikle. Aynen.
0: Fikrinin şakasına ne diyorsunuz?
1: Fikri kendi kendine şaka yapar. Şakamatik gibi adam zaten. Sürekli yaktı, yıktı, geçti. Ama bu burada son buldu. Onun söndürmesini de biliriz yanan yeri. Evet. Ateş düştüğü yeri yakar. Sadece ona bunu söylüyorum.
2: Karadeniz'de dalgalar öyle kolay kolay sönmez Ülker Bey.
0: Evet, Horonbaşı Fikri Bey.
2: Evet, şefim gelelim.
0: Buyurun.
2: Sağ ol.
0: Yine kendi yemeğini bulacak mısın?
2: İnşallah bulacağız şefim.
0: Takalım gözlüğümüzü. Hazırsak başlayalım.
2: Evet, hazırım şefim.

0: Açalım. Evet Fikri Bey, buyurun.
1: Bu yemek benim değil. Kesinlikle benim değil. Evet, bu yemek biraz tuzlu. Tuzlu geldi bana. Sarımsağı da çok fazla. Yani benim değil bu yemek zannedersem.
0: Kimin olabilir?
1: Ya Ülke Bey'in olabilir. O zaman bu yemeğe puanım 0.

0: Açalım.
1: Evet.
0: Nasıl bulduk?
1: Bu et de ya, fena değil bu yemek. Güzel. Eti de güzel. Ama bu yemek benim de değil zannedersem.
0: Kimin olabilir?
1: Bahar Hanım'ın olabilir ya da Damla Hanım'ın olabilir. İkisinden birinin olabilir.
0: Puanın?
1: Puanım dediğim gibi buna da sıfır verelim.
0: Verelim. Evet.

0: Açalım.
1: Evet.
0: Nasıl bulduk yemeği?
1: Bu yemek güzel. Güzel, bu yemek fena değil. Aslında benim yemeğim olabilir bu yemek. Evet, eti. Eti de iyi, fena değil. Biraz tuzsuz gibi ama...
0: Tuz atmadın mı?
1: Yani ben tuz attım da... Biraz tuzsuz gibi geldi bana.
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek benim olabilir şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Evet, bu yemek benimse 5 verelim. 5.
0: Verelim.

0: Açalım. Nasıl bulduk yemeği?
1: Güzel şefim burada. Bu da fena değil aslında. Bu da benim yemeğim olabilir aslında. Evet, bu da tadı da tadı, tuzu, her şeyi güzel, güzel, evet. Güzel pişmiş, eti de çok güzel pişmiş. Tadı, tuzu, her şeyi yerinde. Baharatları da güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Evet, ben her şeyi kullandım yemeğimde. Baharatları falan her şeyi güzel bir şekilde kullandım. Bu da benim olabilir aslında.
0: Puanın?
1: Bu arada bunu, bu yemeğe de şefim, 3 verelim.
0: 3?
1: Evet.

0: Şimdi çıkartalım gözlüğümüzü. Buyurun yerinizi alalım. Hiç kimse horon tepmiyor ya.
1: Seni alkışlıyorum. Gerçekten alkışlıyorum.
2: Bravo.
1: Bir insan kendisiyle bu kadar çelişir ya. Acı koydun. Tuzsuz diyorsun. Ben diyorsun ki tuzlu yaptım. Yani saçma sapan şeyler. Ah.
3: Yine sıfır. Yemek sıfır. Ya.
1: İşte sen busun.
2: Aynen.
1: Sen 21 puan değilsin. Anladın mı şimdi? Demek istediğim olay bu.
2: Evet. İşte adalet yerini buldu ya. Şu an.
0: Evet Fikri.
3: Yani Öykü Bey, gene sana sıfır vermişim.
0: Kendime de sıfır verdim.
1: Sağ ol ya.
3: Kendime de sıfır verdim. Evet. Yani şöyle düşünelim Öykü Bey, kendime de sıfır verdim, size de sıfır verdim. Peki. Yani bu kadar darlanmanıza gerek yok.
1: Darlanmıyorum. Yani.
3: İkimiz de sıfır aldık.
2: Dünün rövanşı.
1: İkinci yemekte yine dedin ki, yine oraya geliyorum, bu da benim yemeğim dedin. Gittin kendine üç verdin, benim yemeğim diyerek. Yani bu da ayrı bir şey. Bu nasıl bir puanlama sistemi sizin kafanızda oluyor? Onu çözemedim ben. Acılı yaptınız, kendi yaptığınız yemeğinizi bilmiyorsunuz. Hala diyorsunuz ki benim yemeğim 21 puan. İşte senin yemeğin orada bak, kocaman bir sıfır.
0: Evet.
3: Ve sizin yemeğinizde kocaman bir sıfır görünüyor.
1: Evet, gerçekten öyle.
2: Benim yemeklerime 5 puanı veriyor. Bu da beni gururlandırıyor. Fikri Bey böyle devam etsin bence.
3: İtiraf edebilirim ki yani Bahar Hanım'a 5 puan verdiğim için biraz üzüldüm.
0: Tartışma bittiyse Damla ile devam etmek istiyorum. Damlacığım gel.
4: Merhaba şef.
0: Merhabalar, buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazırsak başlayalım.
4: Hazırım şefim.
0: Peki.

0: açalım.
1: Şefim, bunun beğendisi çok güzel olmuş. Etler de güzel pişmiş. Ve her şey dengeli. Tüm baharatlar dengeli, yağ da dengeli. Güzel böyle tereyağı tadını da alıyorum ette. Bu yemek benim olabilir şefim. Evet, yani bu yemek benim olabilir. Çünkü beğendi. Aynı benim yaptığım gibi çok böyle muhallebi kıvamında. Ve şey, akışkandı. Bu da aynen öyle olmuş.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım

0: kaçalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Evet, bu et iyi pişmiş. Aslında bu ülkenin yemeği olabilir. Acı dengesi yine bunda az. Ben benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum bunun da.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım bu yemeğe sıfır.

0: kaçalım.
1: Bu çok pişmemiş gibi geldi bana. O yüzden fikrinin olabileceğini düşünüyorum bu yemeğin ve biraz sulu bu yemek belli. Suyu fazla kaçmış. O tüm tat suyun içinde boğulmuş. Ne bir baharat tadı, hiçbir şey alamıyorum bu yemekten. Fikrinin olabilir veya Bahar'ın da olabilir bu yemek ama benim değil, yine eminim.

0: bu yemeğe puanım... Sıfır.
1: Gözlüğümüzü çıkartalım. Buyurun yerimize geçelim.
2: Verdin yine Fikriye 5'i.
0: Yemin et.
3: Oley ya, biliyorum ben yemeğimi ya.
2: Benim yemek nasıl
4: acaba
2: pişmemiş?
4: Acaba bu sefer neyi eksik koydun?
2: Benim yemek nasıl pişmemiş acaba?
0: Ben biliyorum. Benim elimin lezzeti başka arkadaşlar. Biliyorum. Benim... Yok patlıcanı yaktın, yok onu böyle yaptın. Al işte.
4: Evde hiç yemek yapmıyorum verdim diyen kendisi elinin
0: nerede
4: lezzeti
0: dedim?
4: Ayyuka çıkmış.
0: Ne zaman dedim?
4: Yemek ben yaparken.
0: Yok, hiç evet. Böyle bir şey demedim.
4: Tabii ya, sen... garipten sesler.
2: Sen yine herhalde soğanın kabuğunu içinde bıraktın. Damağına yapıştı o kabuk. Yine geldi o puan
0: ya,
2: sana.
0: Ya kıskanmayın yani, arkadaşlar.
2: Kıskanma falan değil de.
0: Kıskanmayın.
2: Yani yine eksik bir şey yaptın sen orada.
0: Muhakkak. Hayır.
2: Kesinlikle. Yoksa ilk hayır. Tabakta bu
4: benim
2: şekilde bulamazsın.
4: Tamam, kesin demen.
1: Peki. Çok... Buyur.
5: Şöyle bir şey var şefim. Burada yani gerçekten bir oyun oluyor. Gerçekten çok büyük bir oyun var.
0: Ne demek
5: çünkü
0: istiyorsun
5: şöyle,
0: sen?
5: Yani yanlış anlamayın da.
0: Bir dakika, sen ne demek
5: hayır,
0: istiyorsun?
5: Hayır, yanlış anlamayın. Şöyle bir şey var. Ben arkadaşlarıma mesela 5 puan, kendi tabağıma mesela 0 veriyorum. Diğer arkadaşlara 1, 2, 3 veriyorum misal. Ya burada 3 tane 0 yani.
0: Evet.
5: Hiç da... olmazsa yani bir tanesi 2, bir tanesi 1.
0: Olması gereken
5: ya verebilirdiniz
0: yani. Yarışmadayız, yarışmadayız.
5: Ya tamam, yarışmanın kurallarına göre yani 3 tane 0, 5 tane, bir tane 5 verme hakkınız
0: fikre
5: var değil mi?
0: Şefim, fikre.
5: Kuralları biliyorum ama yani insan biraz iyi niyetli olur.
0: Fikri.
5: Yani bir iki bırakır
0: hiç
5: diye düşünüyorum.
0: Hiç iyi niyetli değilim. Hiç.
5: Damla biraz insafsız biri. Yani hiç olmasa kendi tabağına 5 puan verdi. Hiç olmasa diğer tabaklara 1 ya da 2 verebilirdi yani.
0: Kim ne derse desin. Günün sonunda kendi yemeğimi 3 gündür buluyorum. Bence bu yarışmaya en uygun aday benim.
1: Bahar'cığım hazırsak senle devam edelim.
6: Hazırım şef.
1: Buyur lütfen. Takalım gözlüğümüzü. Hazır mıyız?
6: Hazırım şefim.
1: Peki.

0: açalım. Evet, buyurun gelsin yorumlar.
1: Eti yumuşak pişmiş. Ama çok kötü acı. Hani aşırı bir acısı var. Boğazımı yaktı, yutamadım. Tadı tuzu yerinde. Dengeli olmuş.
0: Kimin olabilir?
1: Benim değil.
0: Sizce kimin?
1: Bu Damla Hanım'ın.
0: Peki, puanınız gelsin.
1: 0.

0: Açalım.
1: Evet şef.
0: Buyurun gelsin yorumlar. Nasıl buldunuz yemeği?
1: Eti pişmemiş. Domates kabuğu da ağzıma geldi. Bendisi güzel. Bu tabak benim diye düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: 5 diyorum.

0: Evet şefim.
1: Buyurun gelsin yorumlar.
0: Bunda da pek tat tuz yok. Evet et pişmiş. Eti yumuşak. Tat tuz yok. Muskat biraz daha baskın.
1: Sizce kimin olabilir?
0: Ülker Bey'in olabilir. Etim yumuşak demişti.
1: Puan gelsin.
0: Sıfır diyorum.

0: Açalım. Buyurun gelsin yorumlar. Nasıl buldunuz yemeği?
1: Aşırı tuzlu. Aşırı acı. Yani yutamadım. Ağzım yandı, dudaklarım yandı. Böyle bir şey olamaz diye düşünüyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Fikri Bey'in olabilir.
0: Puanınız gelsin.
1: Sıfır.

0: gözlüğümüzü çıkartalım. Yerimize geçelim. Bak bakalım kime ne puan vermişsin?
1: Bir kere vermişim muhakkak.
2: Tey, ben de halay çekeceğim.
1: Bravo. Son yediğim milli felaketti, böyle bir şey olamaz.
2: Benim yemeğimi beğendiğin için teşekkür ederim sana.
1: Kendi gerçekten yemeğimi beğendim de işte, üçüncü sanırım kendi yemeğimde.
2: İşte bu. İşte bu şefim.
3: Sonuncusunu abarttın ama ya.
2: Bingo.
1: Yemin ederim yani bunu yemeniz lazım diyebilirim. Ben abartmadım. Kesinlikle ve kesinlikle. Kesinlikle böyle bir şey
2: yani
1: olamaz.
2: Yani aklın yolu bir.
1: Ben ki hayatta bu kadar tuzlu yemek yemeyen biriyim.
3: Tuz değil o, baharat hayatım.
1: Daha baharat onun değil de baharat olamaz, olamaz, olamaz. Baharatı anlayabiliyoruz. Tat diye bir şey var ağzımızda. İlker Bey'e verdiğim puan için çok pişmanım. Yarın geri alırım.
0: Şimdi benim tadımım başlayacak. İlk İlker senle başlamak istiyorum.
2: Afiyet olsun şefim.

0: Patlıcan közlenmiş. Çok güzel. Köz tadı geliyor. Et, hamur gibi hepsinden önce attım. Orada güzel bir avantaj yakaladım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Sana puanım. Dört.
1: Teşekkürler. Dört puan aldım. Dilerdim 5 puan almayı ama 4 puan da çok güzel bir puan. Ondan dolayı çok mutluyum ve gururluyum.
0: Sırada Bahar.
2: Evet şef.
0: Salçayı ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Karışmamış.
0: Karışmamış.
2: Yani iyi çırpamamışım sos haline getirirken şef.
0: Ben size salça verdim. Bu salçayı güzelce az bir suyla açıp domatesle etle birlikte pişirmenizi söyledim. Görüyorsun değil mi?
3: Bir yemek daha çıkar oradan.
0: Evet.

0: Üç kez uyardım. Ben patlıcan beğendi istiyorum. Ekmek hamuru istemiyorum dedim. Sıvı yağ koydun. Zeytinyağı koydun. Kavurdun, su ekledin. Bir daha yağ koydun. Bu patlıcan beğendi değil. Bu kavrulmuş unun üzerinde bir ekmek hamuru. Hatta akıtma deriz Anadolu'da, akıtma hamuru. Hamur olmuş bu. Patlıcan beğendi, olmamış. Patlıcanları da bulamadım bu arada. Bir daha tadacağım o yüzden. Kesilmiş bu. Etler de pişmemiş. Çiğnerken az önce katır kutur katır kutur. Sana puanı. İki.
1: Teşekkürler.
0: Gelelim Fikri Bey'e. Fikri Bey, bugün yemek yaptığınıza inanıyor musunuz?
2: Yani yemeğim fena sayılmaz şefim.
0: Sana ben dedim ki bu domatesleri küp küp doğra, kuşbaşı doğra. Kuşbaşı ne dedin? Eti anlattım sana. Evet. Kuşbaşı bu dedim.
2: Evet.
0: Uyarmama rağmen sen uzun uzun doğrayacağım dedin. Arkadaş, ben size nasıl gösteriyorsam, nasıl anlatıyorsam aynı yemeğin birebir aynısını isterim. Benim haricimde yemeğe kendiniz bir yorum katarsanız bu bana yapılmış bir hakarettir. Bu yemeğin bir orijinalitesi vardır. Kuşbaşı dediysem kuşbaşı, jülyen dediysem jülyen. Kuşbaşı deyip domatesi jülyen doğrarsan ortaya bu çıkar. Okey? Anlaştık mı?
2: Evet. Doğrudur şef.
0: Ben böyle bir domates doğradığımı hatırlamıyorum.
2: Evet.
0: Ben patlıcan beğendinin içerisine pul biber koymadım. Unutmuş olabilirsin yemeğin içerisinde.
2: Doğru. Evet.
0: Ama kalkıp da patlıcan beğendinin içerisine uyduruktan bir şey eklersen onun ismi patlıcan beğendi olmaz. Başka bir şey olur. Sana puanım. Sen laf dinlemediğin için sana puanım 0. Son 2 gün kendimizi toparlamamız lazım, değil mi?
2: Toparlamam lazım.
0: Ben bir yere kadar yardımcı olurum. Bir yerde artık dururum.
2: 0 puan aldığım için üzüldüm. İnşallah yarın güzel bir yemek yapacağım ve şeften de güzel, yüksek bir puan alacağım.
0: Özellikle dedim ki patlıcanın közlerini, kabuklarını al. Ayıkla, defalarca uyardım. Ha yemeğin içerisinden kıl çıkmış. Ha yanmış patlıcan kabuğu çıkmış. Nasıl burada salçayı gösterdiysem, bu da kabuk. Hadi salçayı anlarım, salça. Pişmiş topak bir salça. Pişmemiş bir et. Ama kabuklu, yanmış bir patlıcan beğendiği ben tatmam. Etten tadarım.

0: Timin güzel piştiğini düşünüyorum.
1: Düşünüyorsun. Ben düşünmüyorum. Sen burada kendi tabağını tadarken, eti çiğnerken etten o gıcır gıcır sesi ben duyuyorum. Kendi tabağını buluyorsun, beş veriyorsun. Bu güzel bir şey. Bu sonuçta bir yemek yarışması. Kötü de olsa, iyi de olsa kendi tabağını bulursan beşi vermek zorundasın. Veya sıfırı vermek zorundasın. Adı neyse. Ama uyanık.

0: La ben müsaade etmem. Kimse kusura bakmasın. Etim bir çiğ. İkincisi, bu yemeği nasıl bu kadar katlettin ben onu çok merak ediyorum. Ben sana diyorum ki patlıcanın kabuğunu al diyorum. Bir de kalkıp buna kırmızı toz biber. Bu kadar acı nasıl becerebildin?
1: Şefim, patlıcanda teknik bir hata yaptım. Aslında patlıcanı soymadan közlemem gerekiyordu. Orada hemen...
0: Onu geçtim.
1: Heyecandan.
0: Onu geçtim. Bak, o pişirmeyi geçtim. Kabuk kabul edilebilir, asla bir şey değil de. Hı hı. Bir patlıcan beğendiğinin içerisine konmayacak o kadar kırmızı toz biberi niye basıyorsun? Olabilir.
1: Bu malzeme.
0: Güveçin içerisine koymayı unutmuş olabilirsin. Sen orijinal bir saray kültürüne ait bir yemeğe kalkıp kırmızı toz biber koyarsan bu bana hakarettir, sana sıfır. Okey?
1: Peki, teşekkür.
0: Siz beni dinlemezseniz ben de size buraya sıfırı bu şekilde koyarım. Ben nasıl yemek tarif ediyorsam aynı yemeği hissediyorum ki benim yapmış olduğum yemeğin aynısını istiyorum ve aynı süre zarfında istiyorum. Yok sen bir şey unutup ona ekleme yaparsan, değil mi Fikri?
2: Haklısınız şefim.
0: Öyle bir şey uydurup koyarsanız o zaman ne anlamı kaldı? Herkes kafasına göre doldursun, bir şeyler atsın.
2: Peki.
0: Bugün iyi olan Ülker'i tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim şef.
0: Bahar, idare ederdi. Salça olmamalı bir daha.
1: Evet şef.
0: Herkes kendine çekidüzen versin. Buranın bir kuralı var. Burası bir yemek programı. Yemek programının ismi benim yemeğim. Herkes o yemeği hakkıyla yapacak. Hakkıyla yapılmayan yemek bana hakaret, kabul ederim bunu. Bu bizim Türk örf adetlerimizde olan bir kültürse, yemek kültürüyse onu düzgün yapmak zorundasınız. Yemek yarışması dahi olsa. Gelelim 3 günün sonunda almış olduğunuz toplam puanlara. Ülker, toplamda 3 günün sonunda almış olduğum puan 18. Fikri, 3 günün sonunda almış olduğum puan 21. Bahar, 3 günün sonunda almış olduğum puan 22. Ve Damla, 3 günün sonunda almış olduğum puan 26. Dün lider Fikri'ydi, bugün liderliği sen aldın.
1: Bugün zirvenin tadını çıkarsın. Yarın zirve kimde göreceğiz.
0: Şimdiden elinize emeğinize sağlık.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
3: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava atacağız bir sıraya daha.
1: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Stay diyor.
12: Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
18: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Hepsini kılıçtan geçirip Hamza Paşa'yı sizin ayaklarınıza kapandıracağım.
2: Böyle ne Mert Voyvoda? Türkler bu yaptığını senin yanına koymazlar.
3: Kazıklayın bunu!
4: Kayıp elçilerimizi arayıp bulacak, Macaristan Eflak askeri anlaşmasını ele geçirecek, tez zamanda bana ulaştıracaksın.
5: Macar kralı Matyos Korinos sözüne güvenilir bir dostumuzdur.
1: Bir haber var mı?
6: Duyduğuma göre iki papaz Voyvoda'yı ziyarete geliyor.
3: Merhaba papaz efendi. Fatih Sultan Mehmet yalnız bizi değil, aynı zamanda bütün Hristiyan devletlerini tehdit ediyor.
7: Haklısınız majeste.
5: Murat!
3: Bunu alın, gebertinceye kadar dövüp konuşturun.
5: Ben bir Türk kızıyım, ne yapsanız konuşmam.
3: Fatih gelsin de kurtarsın sizi.
7: Fatih yoksa fedaisi burada.
3: Kara Murat!
8: Kara Murat, Fatih'in fedaisi. Bugün 10...

Girişte Ford Mantı ve aynamı görüyorsunuz. Burada aslında birçok şeyim değerlendirildi. Aynam da onlardan biri. Aslında evin her bir köşesinde ayna var. Aynasız olmuyor. Salondaki konfor alanı benim için çok önemli. Hem aydınlık olması hem de o baktığım andaki böyle fresh görüntüyü hissetmek adına beyaz bir perde kullandım. Günümün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz yerdeyiz, giyinme odam. Burası en çok vakit geçirdiğim yerlerden birisi çünkü en çok zamanımı alan yer aslında. Burada da ışık fazlalığını görüyorsunuz. Her yerde ışık ve her yer yine dolap. Burada kullanmış olduğum perdeyi tül olarak tercih ettim. Çünkü güneş ışığının içeriye girmesi beni dediğim gibi çok mutlu ediyor. Burada da hiçbir şekilde perde kullanmadım. Sadece tül kullanıldı.

0: Evime hoş geldiniz. Pınar Yaranır ben. Evet, bugün birlikte evimi gezeceğiz.
1: Yaklaşık 6 yıldır bu evde oturuyorum. Bu evde oturmamın sebeplerinden birisi de hem yüksek olması hem de güneş görüyor olması.

Burası kiralık bir daire aslında. Fakat sanki benim kendi evimmiş gibi o kadar ruhu olan bir ev benimle yaşıyor. Yollarımız Elvan ve Zeynep'le kesiştikten sonra bu ev değişti, benim hayatım değişti. İnsanın bence evinde yaşadığı o hissiyat inanılmaz önemli. Dış dünyaya iltibatının kesildiği bir an. Ben de burada şimdi sizinle küçük ama etkili evime birlikte gezeceğiz.

Biz kadınların en büyük sorunlarından biri tabii ki fazla eşyadır. Benim de mimarlarım sağ olsun bu konuda beni düşünüp bolca dolap yaptılar bana. Ve kullanım alanını sürekli böyle kapaklı, kapılar ardında gizli bir şekilde kullanıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz kapaklar en sevdiğim şekil panjur şeklinde. Çok fazla aydınlık olmasını istediğim için tabii ki çekim yaptığımdan dolayı aydınlatmalara çok önem verildi. Mehmet'e bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Hem istediğim renkte hem de istediğim tarzda en güzel aydınlatmaları evime taktığı için.

Girişte Ford Mantı ve aynamı görüyorsunuz. Burada aslında birçok şeyim değerlendirildi. Aynam da onlardan biri. Aslında evin her bir köşesinde ayna var. Aynasız olmuyor.

Yerden tasarruf etmek için böyle güzel bir ayakkabı dolabı tasarladılar. Aşırı derecede işimi kolaylaştırdı, görmüş olduğunuz gibi. İlk olarak salonuma geldiniz ve hoş geldiniz. Şimdi burada anlatacak o kadar çok güzel şeyler var ki nereden başlasam bilemiyorum. İlk olarak tabii ki de yine depolama alanlarımdan bahsedeceğim. Dolaplar, dolaplar, her yer dolap gördüğümüz olduğunuz gibi. Girişte hemen dolaplarımı görüyorsunuz ama ortada duran bu dikiş makinesinin çok ayrı bir yeri var. Bu anneciğimden bana yadigar. Bunun üzerine cam kestirip bu şekilde kullanmak istedik. Çok da güzel oldu bence. Aydınlatmalarla ve kullandığım bir antika aksesuarlarımla tam istediğim şekilde duruyor diyebilirim.

Görmüş olduğunuz gibi aslında alanda hiçbir şey koyacak yer bana tanımlamadılar. Sağ olsunlar. Her yer kapaklı, her yer kamufle şekilde. Tam da aslında ihtiyacım olan evdi. Buradan Zeynep'e ve Elvan'a tekrar teşekkür etmek istiyorum.

dikiş makinesini geçer geçmez fark ettiniz mi bilmiyorum ama dolap kapaklarının altındaki petekler kamufle edildi en güzel şekilde. Çünkü bunların gözükmesi güzel olmayacaktı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tamamen böyle kutu gibi bir salon inşa ettiler bana.

Masa ve orta sehpada da traverten tercih edildi. Şimdi bu sene hem traverten modası var hem de benim evim de başka bir şey bence olmazdı diye düşünüyorum renk olarak. Çünkü aydınlık olmasını çok istediğimiz için özellikle açık renklerde mermerden ziyade traverteni tercih ettik. Ama mermeri nerede tercih ettik biliyor musunuz? Dekora edilmeden önce aynanın altında kullanmış olduğum bu mermer sehpayı da ne yaptık? Televizyon ünitesi olarak değerlendirdik. Bu da ekstra bir eve renk kattı. Yani o da traverten olmadığı için bence daha iyi oldu. Evin birazcık böyle ruhu ve dokusu değişmiş oldu. Böyle televizyon ünitesinin arkasında bir duvar görüntüsünü sevmediğim için açıkçası bu plakalıkları kullandılar. Çok da hoşuma gitti. Biraz zahmetli takılması ama tam da böyle istediğim gibi oldu. Arkasındaki ışıklandırma da zaten eve ayrı bir hava katıyor.

Evde kullanmış olduğum tüm aksesuarlar için de Duygu'ya teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca traverten, masam ve orta sehpam için de kendisine teşekkür ediyorum. Aslında ikimizin zevkini birleştirmiş olduk. Böyle aksesuarlar kullanarak eve de ayrı bir hava kattık. Evin ruhu değişti diyebilirim.

TV ünitemin yanında yine bir dolabımız var. Bunda da hem petekleri gizlemek için hem de elektronik cihazları aynı şekilde kamufle etmek amaçlı üzerine güzel bir ızgara yapıldı. Bu da ekstra eve bir güzellik kattı diyebilirim.

Şimdi burada görmüş olduğunuz ayna çok değişik bir ayna. Aslında adı influencer aynası. Nereye çeksen oraya gidiyor. Yani bu evde çok fazla çekim yaptığım için bu ayna biraz raylı diyebilirim. Yani sağdan sola sizinle istediğiniz açıda buluşmuş oluyor. Bu evin bence en önemli noktalarından biriydi benim için influencer aynası olması.

salondaki konfor alanı benim için çok önemli. Hem aydınlık olması hem de o baktığım andaki böyle fresh görüntüyü hissetmek adına beyaz bir perde kullandım.

Görmüş olduğunuz gibi yine her yerde aydınlatma, her yerde led. Tamamen ışıl ışıl bir salon diyebilirim. Aslında salon demek tam anlamıyla olmaz. Tamamen ışıl ışıl bir ev kombine edildi bana.

Düz duvar yerine burada çıtalar tercih edildi. Bence eve ayrı bir hava kattığını düşünüyorum. Videonun başında da söylediğim gibi evim küçük olduğu için burada da salonda L koltuk tercih ettim. Aslında bu benim eski bir koltuğum. Bunu değerlendirdik. Hem renk açısından hem de model açısından beni tamamen kurtarıyor diyebilirim. Evin en önemli sorunlarından biri halı. Halıda da sisal halı tercih ettik. Neden sisal halı biliyor musunuz? Çünkü bu evde iki tane kedi var. Başka halılarda kediler çok fazla tırmalama yaptığı için ve çok fazla toz çıkardığı için bunlar biraz daha antibakteriyel halı olduğu için ben böyle sisal halı tercih ettim.

salonumda sevdiğim diğer köşelerden birisi de bu vitrinim. Ve vitrinin hem rengi hem üzerindeki aksesuarlarla birlikte tamamlaması eve ayrı bir hava katıyor. Rafların aralarında yine ledler var görmüş olduğunuz gibi, tamamen ışıl ışıl.

Bu evde hiçbir yerde karanlık görmeniz mümkün değil. Tamamen aydınlık bir ev diyebilirim. Burada da yine hem avizem olsun hem de ışıkların renkleri benim için ayrı bir önem taşıyor. Cephesinden dolayı evim çok fazla güneş aldığı için ve bu beni çok mutlu ediyor. Akşam olduğunda o karanlığı hiçbir şekilde yaşamıyorum. Çünkü evin aydınlatmaları o kadar iyi ki tamamen gün ışığı ve hiçbir şekilde beni rahatsız etmiyor. Özellikle bu tonları tercih ettik. Buradaki aksesuar da benim en beğendiğim modellerden biriydi. Bunun için de tekrar Mehmet'e teşekkür ediyorum.

Benim evim asma tavan olduğu için özellikle büyük bir avize tercih ettim. Bunu da biraz aşağıda tutup hem görsel açısından çok iyi oluyor hem de ışıklandırma olarak tam istediğim formda ışık vermiş olduğunu düşünüyorum. Aynanın yanındaki bu köşeyi de çok seviyorum. Tam bir kahve köşesi benim için. Özellikle burada kullanılmış olan berjer ve sehpa için de Esra'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Tam istediğim renkte, istediğim şekilde tasarlandı. Böyle karşı koltukta otururken orayı gördüğümde böyle içim açılıyor diyebilirim. Özel bir yer benim için burası. Renk olarak da kahve ve tonları diyebilirim. Çünkü ben gerçekten çok iyi hissediyorum bu tonlarda kendimi. Ayrıyetten de koltuğun üzerinde kullanmış olduğumuz şalda da aynı tonu tercih ettik.

demiştim ya bu evin biraz ruhu var diye. Burada L koltuğumun arkasındaki çerçevenin içindeki de benim yıllar önce çok sevdiğim bir mağazanın sevgililer gününde hediye paketi olarak vermiş olduğu bir kağıt parçası aslında. Üzerinde bugüne kadar olan tüm aşk filmleri var. Ben de bunu aldım, bu şekilde değerlendirmek istedim.

bu kadar aslında açık bir mobilyanın içinde arada siyahlar da var. İstedik ki birazcık renk dengesini koruyalım. Tamamen bembeyaz olmasın, tamamen traverten olmasın. Arada biraz mermer, biraz traverten, biraz siyah, biraz renk, biraz beyaz yaptık.

günümün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz yerdeyiz, giyinme odam. Burası en çok vakit geçirdiğim yerlerden birisi. Çünkü en çok zamanımı alan yer aslında. Burada da ışık fazlalığını görüyorsunuz. Her yerde ışık ve her yer yine dolap.

girişte bize yine bir dolap karşılıyor. Onun yanında da camlı dolap. Camlı dolabımın içinde ayakkabılarımı ve çantalarımı kullandık. Görsel olarak da güzel göründüğünü düşünüyorum. Koridorda kullanmış olduğumuz ayakkabı dolabının devamı diyebiliriz aslında burası. Çünkü çok fazla ayakkabım olduğunu söylemiştim. Burada da bu şekilde kullanıldı.

Burada mobilyada da yine açık tonlar tercih ettik. Çünkü burada ışık alması ve ferah olması benim için çok önemli. Çünkü günümün birçoğunu burada geçiriyorum. Bütün videolarım, hazırlık aşamalarımın hepsini burada yapıyorum. En sevdiğim yerlerden birisi de makyaj masam. Giyinme odamda en çok vakit geçirdiğim yerlerden birisi bu makyaj masamın olduğu yer. Çünkü günümün çoğunda videolarımı burada yapıyorum. Bütün hazırlık aşamalarım, her şeyi burada planlamış oluyorum. Burada da yine çok fazla dolap kullanıldı. Altta da gizli dolaplar kullanıldı. Çünkü yine çok fazla eşyayı depolamak adına bana bir kolaylık sağlamış oldu. Hepsi dolapların içi ışıklı. Açtığım anda tamamen her şeyi görebilmek adına bana çok fazla kolaylık sağlamış oluyor.

Perde olarak burada jaluzi tercih edildi, siyah jaluzi. Çünkü güneş ışığını çok fazla içeriye almamak adına çektiğim videolardaki ışığı kesmesin diye siyah jaluzi tercih ettik burada. Giyim odasındaki peteği de gizlemek için yine bir ızgara kullanıldı burada.

Aslında evim o kadar küçük ki mimarları beni düşünerek o kadar iyi bir hale getirdiler ki her alanını değerlendiriyorum. Buradaki çanta dolabını boy aynası olarak kullandık ve yerden tasarruf etmiş olduk.

Daha önce de söylediğim gibi mutfağa girerken bizi bir perde karşılıyor. Burada çünkü amaç mutfak kapısını kamufle etmek. Bu da ayrı bir detay oldu. Mimarlarıma ekstra teşekkür ediyorum bunun için. Daha önce kullanmış olduğum makyaj masasını burada kahve köşesi olarak yaptım. Bunu da bu şekilde değerlendirmek istedim. Keyifle topladığım bu antika fincanlarım da mutfaktaki camlı vitrinin içinde yerini aldı. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Baktıkça böyle onlara inanılmaz mutlu oluyorum. Aslında burada çok güzel bir balkon var fakat ben kiler olarak kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi eve hiçbir şekilde sığamıyorum. Burası benim ayrıca bir dolabım oluyor. İnşallah bir gün orada güzel bir kahve içerim manzaraya karşı diye düşünüyorum. Aslında ada mutfağı olan bir mutfağım olsun çok isterdim. Fakat ben de kendi rahat edeceğim şekilde elimdeki imkanlarla bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Umarım daha geniş bir mutfağım olur ve ben daha çok eşyalarımı sergileyip daha çok yayılma imkanı bulabilirim. Belki de o zaman balkonunda kullanmış olabilirim. Mutfağım küçük olabilir ama ben mutfakta yemek yapmaktan aşırı keyif alan birisiyim. Burada içerik çıkartmayı da çok seviyorum, öyle söyleyeyim. Küçük ama etkili bir mutfak ve bana göre çok büyük şeyler çıkıyor bence buradan.

Yaşadığım hareketli hayatın sonunda akşam eve geldiğimde o yorgunluğumu yaktığım mum ve tütsülerle atıp böyle dinginleşmek, sakinleşmek ya da bir müzik açmak o kadar iyi geliyor ki bana. Evde de bu anları bu şekilde tadını çıkarmak çok hoşuma gidiyor. Güney cephesinde oturduğum için buranın gün batımı çok iyi oluyor. Özellikle güzel bir gün batımında keyifle şarkı söylemek kadar güzeli olamaz arkadaşlar.

salonumda kullanmış olduğumuz çıtaları koridorda da kullandık. İçlerine de çok sevdiğim tablolarımı koydum. Arada bir aynadan fotoğraf çekerken arkada tabloların gözükmesi çok hoşuma gidiyor. Evden çıkmadan önce eğer kombinimi çekeceksem bu aynada çekmiş olduğum fotoğrafta tabloların gözükmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Bu da böylece bir detay olmuş oldu burada. Hoşuma gitti.

Şu anda yatak odamdayız ama aslında burası benim giyinme odamdı. Yatak odam diğer taraftaydı. Fakat bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Çok fazla güneş sevdiğim için ve bu ev güney cephe olduğundan ve ben de güne güzel başlamak adına burası çok fazla güneş aldığı için yatak odasını bu şekilde tasarladık.

diğer odalara nazaran yatak odam bu evin en küçük odası olduğu için buradaki yatak tasarımını biraz farklı yaptık. Cama bakar tarafta aslında tam yatağım odanın ortasında konumlanmış oluyor. Köşeye koymayı tercih etmedim ben.

Çünkü uyanır uyanmaz perdeden dışarıyı görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Yatak odasında da hem aplikler olsun hem de askılı kiremit tonları da tercih edildi. Çünkü bence yatak odasında olması gereken bir renk. Bana aşırı huzur veriyor. Bilmiyorum, kiremit tonları burada da bu şekilde kullanıldı. Askılığın yanındaki bu dolabı benim daha önceki dolabım aslında. Bunu bu şekilde değerlendirdik. Karşısına da aynalı bir dolap yapıldı ve yine kendi kullanmış olduğum bu dolabın yanına da ince bir dolap yapıldı. O da aynalı. Görmüş olduğunuz gibi bu evde çok fazla ışık, çok fazla ayna ve aksesuar bulunuyor. Yatak odamdaki bu avizeyi de odaya biraz farklı bir hava katması açısından böyle istedim. Yatağımın yanındaki bu askılıkta da yine kiremit tonlarını tercih ettik. Raflarına da güzel sevdiğimiz aksesuarları koyduk. Tam yatağımın üzerinde böyle papatya diyeyim ya da çiçek görünümlü bir avize tercih ettik. Ayrı bir hava katıyor bence, hem rengi hem görüntüsü. Odanın küçüklüğünü birazcık daha böyle minimalize edip beni biraz daha böyle ferahlatıyor. Yatak odamda komodin kullanmadık çünkü aslında öyle bir alanımız yok. Yatak başlığının arkasında çekmeceli şifonyer kullandık. Aslında böyle daha da iyi oldu çünkü yerden tasarruf edip aslında daha çok bir alan açılmış oldu bana. Burada kullanmış olduğum perdeyi tül olarak tercih ettim. Çünkü güneş ışığının içeriye girmesi beni dediğim gibi çok mutlu ediyor. Burada da hiçbir şekilde perde kullanmadım. Sadece tül kullanıldı. Evimi çok seviyorum ama daha büyük bir evim olsun isterdim. Yine aynı böyle güneş alan fakat bahçeli olsaydı daha iyi olabilirdi. Hem sokak hayvanlarıyla çok fazla iletişimde olduğum için hem de evdeki çocuklardan daha fazla alan kalması açısından belki biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ama evimi çok seviyorum. Bence benim evimin bir ruhu var, beni yansıtıyor ve her gelen de bu evde bir hikaye olduğunu söylüyor. Ben de bu hikayemi birazcık olsun sizlere geçirmiş olduğumu umuyorum.

0: Ben Pınar Yaranır. Metrekare'nin bu bölümünde sizleri evimde ağırlamaktan aşırı derecede mutluyum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki evimde umarım...
1: Gök kubbenin sessizliğinde süzülen bir kuş gibi yaklaşıyoruz Karadeniz'in nazlı incisine. Burası dingilliği, kadimliği ve sonsuz bir şiire benzeyen doğasıyla kendine hayran bırakan Bartın'a bağlı küçük ama tarihi bir ilçe Amasra. Yüksekten bakıldığında doğa ve tarihin iç içe geçtiği bu büyülü coğrafya, sanki yeryüzünde bir ressamın zarif fırça darbeleriyle işlenmiş gibi. Koyu mavi suların kucakladığı yemyeşil yarımadalar, zamanın bile yorulup dinlenmek istediği bir manzaraya dönüşüyor. Amasra'nın tarihi antik çağlara yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanır. Eski adıyla Sesamos, ilk olarak Fenikeliler ve İyonyalılar tarafından kullanılmış, ardından Perslerin eline geçmiştir. Kentin adı Pers Prensesi Amasris'ten gelmektedir. Prenses Amasris bu şehri güzelleştirmiş ve onun